0: insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
1: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Savaştan onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Allah sizin haberlerinizden birçoğunu bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi Allah da görecek, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسٌ وَمَأْوَاهُمْ

0: Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yerde cehennemdir.
1: يَحْلِفُونَ

0: Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz.
1: El-e'râb eşeddu küfran ve nifâkan ve ecderu elle

Bedeviler kafirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve min

Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir. وَمِنَ

0: الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: Yine bedevilerden öyle kimseler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını onun nezdinde yakınlıklara ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları yakında rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Onlar bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

0: Ey Muhammed, de ki, yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır.
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد

0: فطهروا والله يحب المطهرين.
1: Ey Muhammed! Orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
0: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

Yapısını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: وَقَطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: Yaptıkları bina, yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أو

0: به وذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

0: وبشر المؤمنين.
1: Onlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed, sen müminleri müjdele.

0: الجحيم.
1: Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz.

0: تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu.

Allah doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça hiçbir kavmi sapıklığa düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: بهم إنه بهم رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.
0: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.

0: صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: Küçük ve büyük Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.

Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler. Ya.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Siz de kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.

0: Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed, eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

0: Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
1: Ekâne linnâsi aceben

İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.

0: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
1: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka.

Hepinizin dönüşü yalnız onadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.

Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: Onların oradaki duaları, "Allah'ım, seni eksiklikten tenzih ederim." Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
1: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Eğer Allah insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.

0: مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
1: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür. وَلَقَدْ

0: ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.

Ey Muhammed, de ki, eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
0: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kafirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.

0: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler: "Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız."
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
1: İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Vay.

0: Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?

İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

0: Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu.
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

0: يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.

0: Ey Muhammed, yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin.
1: Bel kezzebû bimâ lem yuhîtû bi'ilmihî ve lemmâ ye'tihim te'vîluh.

0: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
0: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin?
1: İnne Allaha la yuzlimun nase şey'en velakinnen nase enfusuhum yuzlimun.
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

0: Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.
1: وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.

De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir.

Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı, siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir.

0: o anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

0: Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.
1: Ela inne lillahi ma fis semawati vel ard.

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un.
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.

Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Ey Muhammed, de ki: Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.

0: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

0: Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: أَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: Huvallazi ceale lekumul leyle li teskunu fihi ven nehara mubsira.

0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır.
1: قَالُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. Yanınızda onun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

0: Nuh'un.
1: Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.
2: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1: Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi.

0: في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
1: Onlar da Musa'ya, sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz dediler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
1: Firavun, bana bütün bilgili sihirbazları getirin dedi.

0: سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, "Ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz ve ona teslim olan kimselerseniz, yalnız ona güvenin," dedi.

Onlar da biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dediler.

0: وبشر المؤمنين.
1: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele dedik.

Dünya hayatında ziynetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da, ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın, dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

0: إسرائيل وأنا من المسلمين.
1: Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, "Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım," dedi.

0: لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
1: İnnellezîne hakkat aleyhim

Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

0: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.
1: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
0: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
1: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
0: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
1: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

0: توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
0: وَاَنْ اَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

0: De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
0: Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir.

0: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
1: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

0: O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.
1: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlâ Allâhi marci'ukum ve huve alâ kulli şey'in kadîr.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Sadakallahul azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Allah.

الله يا جبار يا الله.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

وتولنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey yolcu. Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu. Ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan

başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını? Ne çabuk unuttuk. Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden. Nasıl da daldık umarsız dünyaya. Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu. Ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle bana yolcu. Ey yolcu! Nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel efendim. 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat, 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
2: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm, 0537 867 41 14, Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama, 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat, 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
14: Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

doğru şahitlik yapmak. Müslüman fert, hayatın diğer konularında olduğu gibi, doğruluk konusunda da örnek bir şahsiyet olmalıdır. Başkalarıyla olan münasebetlerinde doğruluk silahını elinden bırakmamalı, herkesin kendisinden emin olmasını sağlamalıdır. Herhangi bir şekilde Müslümanlar arasında meydana gelen bir olaya şahit olunmuşsa, doğru şahitlik yapmaktan kaçınılmamalıdır. Doğru şahitlik yapmak konusunda Yüce Mevlamız Furkan suresinde ki onlar yalan şahitlikte bulunmayanlar boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir buyurmaktadır. İnsanın yaptığı iyi ve kötü işlerin tümünün melekler tarafından kaydedildiğini bilmekteyiz. Kaf suresinde İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Ve yine Fecir suresinde elbette Rabbin gözetleme yerindedir. Her an kullarının fiillerini gözetlemektedir ayeti kerimeleri bize ışık tutmaktadır. Her yaptığı gözetlenen ve melekler tarafından kaydedilen insan Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmalı, ebedi azaptan korunmalıdır. Yalan şahitlik yapmakla büyük günah işlenmiş olur ve şiddetli bir azapla karşı karşıya kalınır. Yalan şahitliğin ne kadar şiddetli bir kötülük olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a şirk koşmak, anaya babaya asi olmaktan hemen sonra sıralamasından anlamaktayız. Nitekim ilk halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size haber vereyim mi diye sordu. Evet ya Resulallah dedik. O da Allah'a şirk koşmak ve anaya babaya asi olmaktır buyurdular. Yatmış olduğu yerden doğrulup oturdular ve haberiniz olsun, aman yalan sözden ve yalan yere şahitlik etmekten sakınınız buyurdu ve bu cümleyi durmadan tekrar etti. Hatta biz keşke sükût etseydi de üzülmeseydi diye temennide bulunduk demiştir. Emaneti ehline veren, başkalarına yardım eden, doğru şahitlik yapan bir kimsenin güvenilir ve söz verdiğinde sözünü yerine getirir olması dini ve ahlaki bir ödevdir. İslam'ın tarif ettiği fert, elinden, belinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Güvenilir olmakla insan neyi elde eder sorusuna şu cevapları vermek mümkündür. Hiç şüphe yok ki güvenilir bir insan toplumda saygın bir konuma sahip olur. Başkalarına örnek teşkil etmede inandırıcı olur. Güvenilir olmayan, sözünde durmayan kimseler ona bakarak kendi durumlarını gözden geçirirler. Güvenilir olmak ve sözünde durmak konusunda pek çok ayeti kerime mevcuttur. Müslümanın güvenilir olması ve sözünde durması birinci derecede Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirme açısından önemlidir. Çünkü Müslüman olmakla bir yükümlülük altına giren fert, Müslümanlığın gerektirdiği şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartların yerine getirmeyen kimse güvenilir olmaktan çıkmış, sözünü yerine getirmemiş olur. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen bir Müslümandan başkalarına karşı sorumlu davranmayı beklemek ne kadar inandırıcı olabilir? Emanetler Allah'a itaat ve ibadetlerden başlayarak
maddi ve manevi mesuliyetlerin hepsini içine alan genişliğe sahiptir. Bu ölçüde değeri olan emanetler aslında insanın üstünlük ve yüceliğini ortaya koymaktadır. Sorumluluk yüklenme demek olan emanetin yalnız insanlar tarafından gerçekleştirilebileceği açıklanan ilahi haberlerdendir. Yüce Mevlamız Ahzab suresinde biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklenmekten kaçındılar. Onun sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi buyurmuşlardır. Demek ki emaneti yüklenen insan birinci derecede sözünde durma vasfına sahip olmalıdır. Sözünde durmadığı zaman güvenilir olma özelliğini kaybetmiş sayılır. Sözünde durma bir yemin edildiği, bir anlaşma yapıldığı, bir söz verildiği zaman yerine getirme halidir. Anlaşma yapıldığı halde sözünü yerine getirmeyip bozan kimseleri Kur'an şiddetle kınamıştır. Bu tür davranışları sergileyenler özellikle fasık kimselerdir. Yüce Mevla Bakara suresinde konuyla ilgili olarak onlar ki söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi yani iman ve akrabalık bağlarını keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte ziyana uğrayanlar onlardır buyurmaktadır. Zira güvenilir olmak ve sözünde durmak her insanın kabul etmesi gereken bir ahlaki kural olmalıdır. Bütün ahlaki disiplinler bu genel kaideyi kabul ederler. Yaşı henüz küçük bir çocuk bile sözünde duran bir insanla sözünde durmayan bir insanı ayırt edebilir. Bu bakımdan güvenilir olma, sözünde durma da bir tavsiye değil,

ve huzur bulur. Sevgiyle topluma huzur ve barış gelir. Kur'an, sevginin huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu beyan etmektedir. Rum suresinde onun ayetlerinden biri de size kendi nefislerinizden kendileriyle sükun bulacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır buyurulmaktadır. Sevgilerin en yücesi Allah sevgisidir. Her mümin bu sayede ona gönülden bağlı hale gelir. His ve duyguları derinleşir. Bakışları anlam kazanır. Nice kas katı kalp sevgi güneşi sayesinde buz gibi erimiş, yumuşacık bir ipek gibi tüllenmiştir. Mümin, gönlüne yerleşen sevgi onu mutluluğun kaynağı olan Allah'a ulaştırır. Onun için her şeyi göze alabilir. Dünya lezzetini elinin tersiyle bir kenara bırakır. Sevgi güzel bir tat bırakır mümin gönüllere. Bu sayede insanlara şefkat ve merhametle yaklaştırır. Kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesini sağlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de imanın tadını alabilmenin yolunun katıksız sevgiden geçtiğini bildirmiştir. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadına varır. Bunlar Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar kötü görmek. Müminin Allah'a ve Resulüne olan sevgisine denk gelebilecek hiçbir sevgi olamaz. Allah'ı ve Resulünü anadan, babadan, eşten, çocuktan, arkadaştan, paradan, makamdan, kısaca her şeyden daha fazla sevmek zorundayız. Yüce Mevla bu sevgiyi yerine getirmeyenlere Tevbe suresinde de ki eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolundan cihad etmekten daha sevimliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez şeklinde seslenmektedir. Sahabeler Allah ve Resul sevgisinde zirveye çıkan insanlardır. Onların Allah yolunda cihad arzularının önüne ne kadın sevgisi, ne çocuk sevgisi, ne de dünya sevgisi engel olmuştur. Onlar Allah için yaşamak, Allah için ölmek arzusuyla yanıp tutuşmuşlardır. Bu öyle bir arzudur ki Allah'ta aranan şeyi sahibine her şeyi unutturmaktadır. Sahabenin bu sevgisi siyer kitaplarında sıkça anlatılmaktadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu rivayeti bu sevgiye güzel bir örnektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koç derisine bürünmüş olan Mus'ab bin Ümeyr'i göstererek Allah'ın kalbini nurlandırdığı şu adama iyi bakın. Ben onun anne babasının en güzel yiyecek ve içeceklerle beslediği günlerini gördüm. Şimdi ise Allah ve Resulünün sevgisi onu bu hale getirdi buyurdular. Sevginin gönülleri bir araya getirmesiyle kardeş olan müminler birbirlerinin dostu ve yardımcılarıdır. Müminleri birbirlerine karşı şefkat ve merhamette, çilede ve bollukta, savaşta ve barışta kardeş yapan bu sevgidir. Nitekim Hucurat suresinde muhakkak müminler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin buyurulmaktadır. Mümin kardeşlerin güçlerini birleştirmelerini isteyen Yüce Allah, Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın, dağılmayın buyurarak

0: her şart ve zeminde birlik olmanın gereğine işaret etmiştir. Müminleri bir araya getiren güç ne dünya sevgisi ne de mal sevgisi. Onları bir araya getiren, gönüllerinde tutuşan Allah sevgisi ve şehadet arzusudur. Onların ilişkileri menfaat ve çıkar üzerine kurulu değildir. Adalet, fazilet, ihsan ve ahlak en kıymetli sermayeleridir. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi yoksul kardeşlerini öz canlarına tercih eder müminler. Nitekim müminler kardeşlik konusunda çok dikkatli davranmak zorundadırlar. Onların kardeşliklerini bozmak için çeşitli entrikalara başvurulacaktır. Bu tarihte de böyle olmuştur. Güçlerini parçalayıp İslam'ın zaferini engellemeye çalışacaklardır. Bu tevhid ve cahili düşüncenin mücadelesidir. Bu oyunda müminler sevgi ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirerek kafirlerin bütün plan ve programlarını alt üst etmelidirler. Müminlerin aralarını bozup birbirlerine karşı düşman hale getirmek isteyenler bilmelidirler ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında da merhametlidirler. Zira İslam toplumunun oluşumunda en temel yapı taşlarından biri müminlerin kardeşliğidir. Bu kardeşlik din esası üzerine bina edilmiştir. Kafir toplumlar gibi mal ve servet üzerine kurulu bir kardeşlik söz konusu değildir. İslam toplumunda mal bir araçtır. Kafir toplumlarda ise bir amaçtır. Bu iki temel ayrıcalık İslam toplumlarındaki kardeşlikle kafir toplumlarındaki kardeşlik bağları hakkında bize ipuçları verebilir. Son olarak bir noktaya daha temas etmekte fayda var. Özellikle asrımızda geliştirilen ama art niyetli bir yaklaşım olan kafirleri Müslümanlara kardeş olarak tanıtma çabaları vardır. Bu emperyalist oyunlara çok dikkat edilmelidir. Böylelikle Müslümanların engin hoşgörüsünden istifade ederek güçlerini azaltmak, emperyalist kafirlere karşı kalpleri yumuşatmak istenmektedir. Oysa kafirlerin hiçbir zaman Müslümanları dost olarak görmediklerini her Müslüman çok iyi bilmelidir. Ve her Müslüman çok iyi bilmelidir ki kafirlerle dost olunamaz. Yüce Mevla cümlemizi dost olunması gerekenlerle dost olan, sevgi, hoşgörü ve merhameti eksik etmeyen ve de göstermiş olduğu sırat-ı mustakim üzere yürüyen kullardan eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
12: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce de belirttiğimiz gibi melek kelimesinin lügat manası elçi demek idi. Melekleri tarif ederken de onlar nurani, yoğun olmayan cisimlerdir. Güzel olan her türlü şekle girme gücüne, kabiliyetine sahiplerdir şeklinde tarif ediliyor. Meleklerin varlığı. Meleklerin varlığı Kur'an-ı Kerim'de 86 ayette 88 kere zikredilmektedir. Bunlardan bir veya iki ayet okuyalım. Hepimizin belki de ezbere bildiğimiz Bakara suresi 285. ayeti Yüce Mevla, Estağfirullah. Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklere, kitaplarına ve peygamberlere iman ettiler. Melek burada geçiyor. Nisa suresi 136'da da Yüce Mevla, kim Allah'ı, melekleri, kitapları, peygamberleri ve ahiret gününü inkar edeceği olursa şüphesiz ki o uzak bir sapıklığa düşmüş olur. Görülüyor ki Yüce Mevla'dan sonra devamlı meleklere iman ve iman etmemede de aynı şey zikrediliyor. Hadis-i şerifler oldukça çok, yeri geldikçe bir kısmı zikredilecektir. Akli delillere ihtiyaç hissetmiyoruz. Sadece insanın bilgisinin mütevazı olduğu, Sıra suresinin 85. ayeti kerimesinde zikredildiği gibi, bedeninde taşıdığı canın ne olduğunu, ölünce nereye gittiğini, bir daha niçin dönmediğini bilemeyecek kadar görmediği halde aciz olan insanın görmediğime iman etmem şeklinde tavırlar takınması sadece gurur, bir gururdan başka bir şey değildir Müslümanlar. Evet, meleklerin bütününün müşterek olan vasıfları, daha önce de belirtmiştik, melekler nurdan birinci vasıf yaratılmışlardır. Bu hususta Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki melekler nurdan yaratılmıştır. Cinlerin en ulusu, en büyüğü olan, en ilk ataları olan can da dumansız ateşten yaratılmıştır. Adem de size vasfedilen şeyden yaratılmıştır. Kur'an'da vasfediliyor. Hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. 2994 numaralı hadis. Müsned-i İmam Ahmet cilt 6 sayfa 153-168'de geçiyor. Meleklerin nurdan yaratıldığı hadis-i şerif. Her konuyla ilgili bir hadis okuyarak yetinmeye çalışıyorum. İkinci durum, meleklerin insanlardan önce yaratıldığı ve Hazreti Adem'e saygı secdesi yaptıkları Kur'an-ı Kerim'de zikredilmede, bu hususta istisna edilen melek yok. Çünkü bütün ayetlerde hep melekler, bütün melekler secde etti, ancak İblis hariç söyleniyor. Yani demek ki hepsinin müşterek vasıfları. Bununla ilgili bir ayeti kerimeyi okuyalım. Sad suresi 74'te Yüce Mevla buyuruyor ki Rabbim meleklere dedi ki ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım. Ben onu düzgün bir hale getirip ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın. Bütün melekler hepsi ona secde ettiler. Ancak iblis hariç, o kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblis burada nasıl vasıflandırılıyor? Kafirlerde. Yani Rabbini tanıması yetiyor mu? Yetmiyor. Boyun eğmesi lazım. Evet, üçüncü sıfatları meleklerin, insanlarda bulunan bir takım özelliklerden arınıklar, uzaklar. Bütün değil, bir takım. Bir, meleklerde erkeklik, dişilik yok. Bu hususla ilgili Yüce Mevla Zuhruf suresi 19'da buyuruyor ki o müşrikler, o kafirler Rahman'ın kulu olan melekleri dişiler saydılar. Onların yaratılışlarını mı gördüler? Söyledikleri o şehadetleri yazılacak ve ondan hesaba çekileceklerdir. Diğer ayeti kerimeler bu hususta çok, yani meleklerin cinsiyetinin olmadığını belirten ayeti kerimeler. Diğer bir özellik, melekler yemezler, içmezler. Mesela Hud suresi 69-70'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki, İbrahim'e elçilerimiz müjde ile gittiler, vardılar ve ona selam dediler. İbrahim de onlara selam dedi. Çok beklemeden semiz bir buzağı onlara getirdi. Kızartmış getirmiş. Meleklerin ellerinin getirilen buzağıya değmediğini görünce bu işi yadırgadı, melekleri yadırgadı ve içinden onlarda karşı bir korku hissetti İbrahim. Melekler bunu anlayınca dediler, korkma, biz Lut kavmini helak için gönderildik. Yani biliyorsunuz ki ikramda Hazreti İbrahim en meşhur şeylerden, peygamberlerden biri, Ülül Azim peygamberlerden biri, yabancı böyle yakışıklı misafirler gelince onlara yufka çiğ köftesi değil buzağı getiriyor, koyuyor önlerine, onlar da yemiyorlar. Yemeyince misafir yemeği yemiyorsa kötü niyetli olduğunu bekliyor. Onlar da diyorlar biz meleğiz, yani yemek yiyenlerden değiliz. Bu ve benzer ayeti kerimeler. Diğer bir beşeri sıfattan arınık olmaları da hasta olmazlar, yorulmazlar. Enbiya suresi 19-20'de Yüce Mevla buyuruyor ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'a aittir. Allah'ın katında bulunanlar, yani melekler, ona kulluğa dair gurur etmezler. Allah'a kulluk etme hususunda kibirlenmezler. Onlar yorgunluk hissetmezler. Gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Asla ara vermezler. Yani yorulmaları söz konusu değildir. Bu hususla ilgili diğer ayetlerde var, geçiyorum. Demek ki üç özellik bunlarda yok. Yemiyorlar, içmiyorlar, yorulmuyorlar, hasta olmuyorlar. Erkeklik ve dişilikleri yok. Bunlar beşerde olan özel şeyler. Bu üçüncü ortak sıfatlarıydı. Dördüncü ortak sıfatları, meleklerin Allah'ın emrine karşı gelmeleri söz konusu değil. Onların şanı Allah'a itaat etmek, onlar Rablerinden korkarlar. Tahrim suresi 6'da Yüce Mevla buyuruyor ki, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar, bir de taşlardır. Cehennemin üzerinde melekler vardır. Oldukça katı ve serttirler. Allah'ın emrettiği hususta ona asla isyan etmezler. Kendilerine emredilenleri olduğu gibi yaparlar. Bununla ilgili, isyan etmedikleriyle ilgili çokça ayeti kerimeler var. Dediğim gibi bir tane okuyup geçiyorum. Beşinci ortak sıfatları, uzun mesafeyi kısa bir zamanda kesme kabiliyetine sahipler. Bakınız Maariş 4'te Yüce Mevla ne buyuruyor? Melekler ve ruh, Cebrail'in bir adı da Kur'an'da ruh geçiyor. Melekler ve ruh bir günde Allah'a yükselirler. O günün miktarı 50 bin senedir. Yani 50 bin senelik yolu bir günde keserler diyor. Evet, beşinci özellik buydu. Altıncı özellik, meleklerin kanatları var. Zaten uzun mesafeli yolları kısa zamanda kesmenin bir gereği. Uçaklar gibi üstten uçup gitme. Bu hususta Fatır suresi 1. ayeti Yüce Mevla buyuruyor ki, gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun. O ki melekleri kanatlı kıldı. Onların kanatları ikişer, üçer ve dörderdir. O Allah'a ki melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kıldı. Elçiler kıldı. Burada da zaten meleklerin ne vazifesi olduğu belli oluyor. Allah yarattıklarında dilediği şeyi artırır. Allah her şeye kadirdir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin kanatlarını çeşitli yerlerde zikretmiş, bir iki hadiste örnek veriyorum. Birincisinde Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala gökte bir emre hüküm verdiğinde, bir şeyi emrettiğinde melekler Allah'ın emrine boyun eğmek için kanatlarını vururlar, çırparlar. Adeta saltaş üzerindeki zincirlerin vurulup ses çıkardığı gibi. Allah emrini onlara ulaştırır. Onların kalbinden korku gidince, melekler korkuyorlar, acaba Yüce Mevla ne emir gönderdi. Gidince derler ki Rabbiniz ne dedi? O Rabbiniz ne dedi diyene cevap verirler ki Rabbiniz hakkı söyledi, o yücedir, büyüktür. Yani Allah'ın emrini duyar duymaz kanatlarını çırparlar diyor, ama onlar ses çıkarır. Resulullah şehitleri vasfederken de meleklerin kanatlarına değiniyor. Cabir bin Abdullah diyor ki, biliyorsunuz Cabir bin Abdullah'ın babasının adı Abdullah bin Rebab. Bu Uhud'da şehit olanlardan biri. Babam Uhud günü şehit olduğunda elbise yüzünden kaldırıp ağlıyordum. Millet bana ona yapmamamı bana söylüyorlar, yasaklıyorlardı. Fakat Resulullah bunu bana yasaklamıyordu. Benim halam Fatime ağlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İstersen ağla, istersen ağlama. Siz o cesedi yukarı kaldırıncaya kadar melekler devamlı onu kanatlarıyla gölgelendiriyorlardı. Yani o ölen Abdullah'ı kanatlarıyla gölgelendiriyorlar. Daha cenazeyi, cesedi, şehidi. Bir tane daha hadis okuyacağım. İlme Teşvik kabilinde olduğundan kanatlarla ilgili. Ebu Darda, bu okuduğum hadis Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Nesai'de, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Bu Cabir'in babasının melekler tarafından gölgelendirilmesi hadisi. Talib-i ilimin, yani ilim talep edenin dini tabii ki ilimleri talep edenlerin faziletinden bahseden bir hadis-i şerifte Ebu Darda diyor ki, ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kim bir yolu tutar da orada ilim tahsil etmek isterse Allah-u Teala onu cennetin yollarından bir yola koyar. Şüphesiz ki melekler kanatlarını buna razı olduklarından dolayı ona açarlar. Yani melekler kanatlarını ilim talep edenin altına açarlar diyor. Alimlere göklerde ve yerde bulunanlar af dilerler, hatta suların içindeki balıklar dahi. Şüphesiz ki alimlerin abidlere üstünlüğü, ayın diğer gezegenlere üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler dinar veya dirhem bırakmamışlardır. Yani peygamberlerin bıraktığı altın veya gümüş paralar değil, peygamberler ilmi bırakmışlardır. Kim ilmi alırsa büyük bir pay almış olur diyor. Resulullah Ebu Davud'da geçiyor, hadis numarası 3641, Tirmizi'de geçiyor 2682, İbn-i Mace'de geçiyor 2232, Müsned-i İmam Ahmet cilt-i sayfa 239, 341 cilt 596. Yani bu talibi ilme ve ulemaya bu kadar itibar edildiğini beyan eden hadisi şerifin kaynakları sağlam. Onun için okuyorum. Melekler talibi ilme kanatlarını açarlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, başka hususlarda da var, geçiyorum. Meleklerin yedinci özelliği, sayılarını kimse bilmemektedir, ancak Allah-u Teala bilmektedir. Bu hususta bir hadis-i şerif okursak, Malik bin Sasa diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracını bize anlattı ve en son şöyle buyurdu. Ben Sidretül Münteha, münteha demek zirvede olan sidre ağacı demek, onun tam mevkiine varınca göğün en son bölümü, önüme Beytül Mamur dikildi. Beytül Mamur, Kabe'nin gökteki uzantısı gibi bir şey, kaldırıldı. Ben Cebrail'e sordum, bu ne diye. O dedi ki, o Beytül Mamur'dur. Orada her gün 70 bin melek Namaz kılarlar, oradan çıktıktan sonra bir daha oraya dönmezler. Yani işte arş-ı alanın etrafını tavaf eden de bu 70 bin kadar melek zikrediliyor. Velhasıl sayılarını bilmiyoruz. Bir hadis daha okuyorum. Aslında hadisler insanı müthiş eğitiyor. Kısaltmak istesek de atlamada zorlanıyorum. Ebu Zer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben sizin görmediğiniz şeyleri ve duymadığınız şeyleri duyuyorum. Gök şu anda gıcır diyor. Gıcırdamayı anlıyor muyuz? Yani çıt çıt ses çıkarıyor. Onun gıcırdaması da gerekli. Çünkü hiç dört parmak kadar bir yer yok ki orada bir melek alnını Allah'a karşı secdeye koymuş olmaz. Dört parmak diyor. Her dört parmaklık yerde bir melek alnını secdeye koymuş, Allah-u Teala'ya secde ediyorlar. Gökte o ağırlıktan ses çıkarıyor. Allah'a yemin olsun ki eğer benim bildiklerimi bilmiş olsanız çok az güler, çok da ağlardınız. Yataklar üzerinde hanımlarınızdan zevk almazdınız. Yollara çıkar, yüksek seslerle Allah'a yalvarırdınız. Ebu Zer diyor ki, ben bu hadisi duyduktan sonra temenni ettim ki keşke kesilen bir ağaç olsaydım. Hadis nerede geçiyor? Tirmizi'de geçiyor. Hadis numarası 2312. Aynı hadis Ebu Hüreyre, Hazreti Ayşe, Abdullah İbni Abbas, Enes bin Malik'ten geliyor. İbn-i Mace'de geçiyor, numarası 4190. Müsned-i İmam'a cilt 5 sayfa 173. Evet, yani meleklerin çokluğunu ifade eden hadislerden biriydi bu hadisi şerif. Evet, 8. müşterek sıfatları, melekler güzel şekillerden her türlü şekle girme kabiliyetindedirler. Bununla ilgili bir hadis-i şerif okuyalım. Bir ayeti kerimede Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'ya hamile kalmasıyla ilgili konuda buyuruyor ki Meryem 17'de. Meryem insanlardan uzak olup kendisini bir perde çekerek orada hayatını devam ettiriyordu. Daha hamile kalmadan önce. Biz ona ruhumuzu gönderdik. Cebrail'e ruhumuz diyor. Ona düzgün bir beşer şeklinde göründü. Yani eli ayağı düzgün, temiz bir şekilde Cebrail'e, Hazreti Meryem'e gözüktü diyor. Ebu Osman diyor ki, bana şu bildirildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail geldi, o da Ümmü Seleme'nin yanında bulunuyordu. Resulullah onunla konuşmaya başladı. Ve Ümmü Seleme'ye dedi ki bu kim? Ümmü Seleme de dedi ki Dihya diye adlandırılan sahabi. Sonra Ümmü Seleme diyor ki vallahi o kalkıp gidinceye kadar ben onu Dihya diye zannettim. Nihayet Resulullah'ın hutbe verip Cebrail'in haberini anlattığında anladım ki o Cebrail'miş. Velhasıl Cebrail Resulullah'a en yakışıklı olan Dihyetül Kelbi'nin şeklinde geliyormuş. Diğer güzel şekillere girmesiyle ilgili bir hadisi şerif. Meleklerin 9. sıfatları hayalı olmaları, insanlardan tabiri caizse çirkin halleri gördüğünde utanıp yüz çevirmeleri, özellikleri. Bu hususla ilgili de bir hadis-i şerif okuyorum. Abdullah İbni Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sakın ha sakın çırılçıplak soyunmayın. Çünkü sizinle beraber sizden hiç ayrılmayan yaratıklar, melekler var. Ancak tuvalete gittiğinde, bir de kişinin ailesiyle, hanımıyla ilişkiye geçtiğinde ondan ayrılırlar. Siz bu meleklerden utanın, onlara saygı gösterin. Hadis Tirmizi'de geçiyor, hadis numarası 2800. Daha önceki konumda Hazreti Osman'dan meleklerin utandığını, Resulullah'ın da Ondan dolayı Hazreti Osman gelince kendisine çeki düzen verip üzerini kapadığını size okumuştum. O da Müslim'de geçen, diğer hadis kaynaklarında geçen bir hadis. Meleklerin müşterek sıfatlarından biri de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olmaları. Cabir bin Abdullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim soğan, sarımsak veya pırasa yiyecek olursa camimize yaklaşmasın. Çünkü melekler Adem oğlunun eziyet gördüğü şeylerden eziyet görürler. Hadis Müslim'de geçiyor. Hadis numarası 564. Aynı hadis. Burada Cabir bin Abdullah'tandı. Abdullah İbni Ömer, Enes bin Malik, Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Hepsi de Müslim'de zikrediliyor. Yani kötü kokuların, ki burada bitkileri saymış, efendim melekleri rahatsız edeceğini zikretmiş. Demek ki insan bunları yerse ağzını gözünü yıkayıp telafi edecek şeyleri kullanması lazım. 11. müşterek vasıfları, melekler köpeğin veya canlı bir yaratığın resminin yahut da çanın bulunduğu yere girmezler. Bu hususla ilgili bir hadis okuyayım. Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'le belli bir zaman kendisine geleceğine dair vaatleşmişti. O saat geldi, Cebrail gelmedi. Resulullah'ın elinde değnek vardı. O değneği elinden attı ve şöyle buyurdu. Allah vaadinde hulf etmez. Yani Allah verdiği sözden caymaz. Resulü de caymaz. Yani Cebrail de böyle bir şey yapmazdı. Sonra baktı ki yatağın altında bir köpek yavrusu. Dedi ki, ey Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi? Dedim, vallahi bilmiyorum. Resulullah emretti, köpek çıkarıldı. Bunun üzerine Cebrail geldi. Resulullah dedi ki, benimle vaatleşmiştin. Oturdum, bekledim, gelmedin. Cebrail dedi ki, benim gelmeme senin evindeki köpek engel oldu. Bizler köpeğin ve resimin bulunduğu yere girmeyiz. Hadis Müslim'de geçiyor. 2104, İbn-i Mace 3615. Aynı hadis Ebu Talha'dan geliyor, Ebu Said el-Hudri'den geliyor, Abdullah bin Ömer'den geliyor, Ebu Hureyre'den gelen bir rivayetinde melekler heykellerin, heykel biliyorsunuz el ile tutulan şekli resmin, heykellerin ve resimlerin bulunduğu yere girmezler şeklinde. Evet, bir defasında da Hazreti Ayşe diyor ki, ben bir yastık almıştım, yastığın üzerine işleme resimler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan gelince yastığı gördü ve kapıdan içeri girmez oldu. Ben Resulullah'ın bu işten hoşlanmadığını anladım. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben Allah'a tövbe ediyorum, senden de özür diliyorum. Ne günah işledim? Resulullah dedi ki, bu yastığın burada ne işi var? Dedim ki, ben bunu senin için aldım ki üzerine yerine göre oturasın, yerine göre yaslanasın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu tür resimleri yapanlar kıyamet gününde azap edilecekler. Bu onlara diyecek, denilecek ki, yarattığınız şeyleri diriltin bakalım. Devamlı Resulullah buyurdu ki, içinde resim bulunan bir eve melekler girmez. Buhari, Buyu 40, Nikah 76, Libas 92-95, yani Buhari'de birkaç yerde geçiyor. Müslim'de hadis numarası 2107. Evet, bununla ilgili, resimle ilgili birçok şeyler var. Bütün alimler, resimler eğer insanın baktığında göreceği, anlayacağı tipte ise buraya dahildir. Fakat böyle karartılmış, şekli belli değilse zararı yok. Bir de bu resim tamamen canlı yaratıklar için, cansızların resimleri serbest. Bir hadis daha bununla ilgili okuyayım. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler birliklerinde, beraberlerinde köpek veya çam bulunan bir arkadaş grubuna o arkadaşlık etmez. Yani yola çıkmışlar, hayvanların boynuna çan takmışlar veya köpekleri de var, beraber gidiyorsalar onlarla melekler beraber gitmezler. Benzeri hadisi şerifler. 12. mesele, melekler Allah'ın sevdiklerini sever, Allah'ın buğz ettiklerine buğz ederler. Bu hususta Ebu Hüreyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala bir kulu sevince Cebrail'e seslenir. Şu Allah filanı sever, sen de onu sev. İlk önce kime söylüyor? Cebrail'e. Cebrail de onu sever ve gök sakinlerine hitap eder. Allah filanı seviyor, siz de onu sevin. Gök ehli de onu severler. Böyle olan bir kişiye yeryüzünde de kabul edilme özelliği verilir. Yani yeryüzündeki insanlar da onu kabullenirler. Allah-u Teala bir kuluna buğz ettiğinde de yine Cebrail'e der ki, ben filana buğz ediyorum, sen de ona buğz et. Cebrail ona buğz eder, sonra gök sakinlerine seslenir. Allah filana buğz ediyor, siz de ona buğz edin. Gök sakinleri ona buğz ederler, sonra da yerde bulunanlar da onu sevmez hale gelirler. Hadis Müslim'de geçiyor 2637, Tirmizi'de geçiyor 3161. Meleklerin müşterek sıfatlarından biri neydi? Müminlere dua, kafirlere lanet okurlar. Bakınız bu hususta arşı yüklenen meleklerle ilgili ayet-i kerimenin mealini vermeye çalışıyorum. Arşı yüklenen, sırtlarında taşıyan melekler ve arşın çevresinde bulunan melekler Rablerini överek tesbih ederler. Rablerine iman ederler. Bir de İman edenlere af dilerler. Derler ki, ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen tövbe edip yoluna tabi olanları affeyle. Cehennem azabından onları koru. Rabbimiz, sen onları vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Salih olan evlatlarını da, eşlerini de, soylarını da. Şüphesiz ki sen her şeye galipsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Rabbimiz, sen bunları kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan ona merhamet etmiş olursun. İşte bu da büyük bir kurtuluştur. Mü'min suresi 7-9. ayet. Yani birileri derse ki, efendim hangi melekler o kadar haşmetine rağmen müminler için af diliyor? Arşın yüklenen melekler. İnsanın burada değerinin ne olduğu herhalde ortaya çıkıyor. Ayet-i kerimede وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Şüphesiz ki Ademoğlunu şerefli, üstün bir yaratık kıldığın burada da ne olduğunu ortaya koyuyor. Dua ediyor. Arşı taşıyan melekler bize dua ediyor. Hem de net o. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Çoluk çocuğu onu, hanımını da affet. Kötülük de dokunmasın onlara. Evet. Şeyler içinde, kafirler içinde diyor ki, şüphesiz ki kafir olup, kafir olarak ölenler, işte bunlara Allah lanet okur. Melekler okur ve bütün insanlar okur. Ya günümüzde kafirlere meddahlık için Mekkiyeler yağdırıyor Müslüman gibi görünenler. Bu ayet-i kerime ne diyecekler acaba? Allah lanet okurken onlar neredeyse cennetin ortasına Firdevs'e yerleştirecekler. Kafir olduğunu bildikleri halde. Bu kadar da Müslüman cılız olamaz. Evet, meleklerin 14. müşterek sıfatlarından biri, müminlere, kafirlere karşı müminlere yardım ederler. Enfal 9'da Yüce Mevla buyuruyor ki, hani siz bir zaman Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da isteğinizi kabul etti ve dedi ki size birbir arkasından gelen bin melekle destekliyorum. Yine Enfal 12'de diyor ki, bir zaman Rabbim meleklere vahyetti ki ben sizinle beraberim. Gidin, gidin iman edenleri yerlerinde kararlı kılın. Yani ayaklarını kaydırmasınlar, burada kalın diye. Kafirlerin kalbine korku saracağım. Sizler onların boynunu vurun ve parmaklarını koparın. Damasınlar kılıçları. Bunun benzer ayeti kerimeler çok. Ali İmran'da da var. Meleklerin Müslümanlara fiilen yardım ettikleri, 5000 meleğin geldiği. 15. ve sonuncu müşterek sıfatlarından biri meleklerin, melekler kaybı bilmezler. Nemil suresi 65'te Yüce Mevla buyuruyor ki, de ki göklerde ve yerde olanlar kaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Ne zaman diriltileceğinizi de bilmezsiniz. Bir takım garibanların kaybı bilme havalarına kapılmaları abes şeyler. Müslümanlar da garibanlar da gidip onlara inanıyorlar. Müslümanlar buraya kadar meleklerin müşterek sıfatlarını saydık. Şimdi bundan sonra meleklerin sınıflarını saymaya girişeceğiz. Meleklerin sınıfları. Melekler gökleri, yeri, daha doğrusu Yüce Mevla'nın emirlerini yerine getirmek için yaratılmış yaratıklar. Sadece insanlar söz konusu değil, bütün kainat onların iştigal alanları, çalışma alanları. Meleklerin sınıflarını yerler olarak belirttiğimizde daha da önce demiştik, gökte vazife alan melekler, yeryüzünde alanlar, arşla ilgili olan melekler, gerek orada ibadet gerekse arşın bakımını veya onu sırtlarında taşıma işini yürüsünler, kısımlara ayrılıyorlar. Yüce Mevla melekleri Kur'an-ı Kerim'de zikrederken işte rüzgarları estirenler, esip savuranlar, efendim birbiri ardınca gönderenler, neyi gönderiyorlar sıfatlarını söylüyor artık, neyi gönderiyorsalar. Ve nazihati ve mürselati ki ve saffati saffen, sıra sıra dizilenler, engel olanlar, zikirleri okuyanlar gibi vasıflarla vasıflandırıyor. Şimdi meleklerin sınıflarına geçeceği olursak, bir arş ile ilgili olan melekler var. Daha önce de söylemiştim. Bunlar dünyadayken 4, ahiretteyken 8 olacaklar. Gök sakinleri, yer sakinleri yeri geldikçe zikredilecek. Meleklerin liderlerinden başlıyoruz. Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Ezrail'di. Cebrail'in birinci vazifesi Allah-u Teala ile peygamberler arasında elçilik yapma. Bütün kitapları ve sayfeleri Yüce Mevla'nın levh-i mahfuzundan alarak peygamberleri indiren bu melek, yani Cebrail. Yüce Mevla buyuruyor ki, kim Allah'a, meleklerine ve elçilerine düşman olursa, ayrıca Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bu Yahudiler geliyor Resulullah'a, diyorlar ki sana bir takım sorular soracağız. Bunlara olumlu cevap verirsen bizim bildiğimiz gibi iman edeceğiz. Hepsi tamam iyi diyorlar. Son diyorlar ki her peygamberin kendisine gelen bir özel melek vardır. Senin meleğin kim? Diyor ki Resulullah Cebrail. Eyvah diyorlar, o durmadan savaş emri getirir. Biz onu hiç sevmeyiz. Eğer bu da tam böyle şey olsaydı sana iman ederdi ama burada tutmadı frekanslar. Bunun üzerine bu ayeti kerime iniyor. Diyor ki kim Allah'a, meleklerine, özellikle Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa Allah da kafirlerin düşmanıdır. Cebrail Resulullah'a işte gelip gittiği şeylerini zaten şeyden biliyorsunuz, diyelim siret kitaplarından, Kur'an'dan. Burada bir hadis-i şerif okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'i görmesi. Hazreti Ayşe diyor ki, evet, Hazreti Ayşe'nin hadisinden öte başka bir hadis-i şerif zikrediyorum. Masruk diyor ki ben Hazreti Ayşe diye dedim ki aziz ve celil olan Allah-u Teala buyurmuyor mu ki Yüce Mevla'yı Peygamber Efendimiz gördü mü görmedi mi hususunda ihtilaf ediyorlar. Kur'an'da o onu gördüğü, acaba Yüce Mevla'yı Peygamber Efendimiz şeye çıktığında, Miraç'a çıktığında gördü mü görmedi mi diye soruyorlar tabiinler, sahabileri. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Diyorlar Allah-u Teala buyurmadı mı ki o onu açık bir ufukta gördü. O onu inerken gördü. Biri Tekvir suresi 23, diğeri de Necim 23. Hazreti Ayşe diyor ki ben bu ümmetin bunların manasının ne olduğunu ilk soranlardanım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu soruldu. Resulullah dedi ki o gördüğüm Cebrail'di. Ben onu o yaratıldığı şekliyle görmemiştim. Sadece bu iki defasında gördüm. Gökten aşağı iniyordu. Yaratılışın büyüklüğü gökle yerin arasını tıkamıştı. Yani gökle yer arası gözükmez oldu. Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Tirmizi'de, Müsned-i Muhammed'de geçiyor bu hadisi şerif. Yani Cebrail'in bu yaratılışının çok büyük olduğunu ifade ediyorlar. Mikail yine demiştik ki kainattaki olaylarla vazifeli ikinci büyük melek, rızıklar, hastalıklar, şifalar, rahmetler, bereketler, yağmurlar, bitkiler, bu tür şeyler Mikail'den soruluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen meleklerden biri, biraz önce de okudum Bakara 98'de. Ayrıca hadisi şeriflerde de geçiyor. Sa'd bin Ebu Vakkas diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Uhud günü gördüm ki sağında solunda beyaz elbiseli iki adam vardı ama ben bunları daha ne önce görmüştüm ne de sonra. Bunlardan biri Cebrail, diğeri de Mikail aleyhisselamdı. Yani Uhud'da Resulullah çok zor durumda kalınca meleklerin biri sağına Cebrail, biri de soluna gelmişler sallallahu aleyhi ve sellem. İsrafil'in daha önce söylediğimiz gibi vazifesi sura üflemekti, üçüncü büyük melek. Yüce Mevla buyuruyor ki sura üflenince göklerde ve yerde bulunan her şey yere serilir Allah'ın dilediği hariç. Sonra bir daha üflenir. Bir de bakarsın ki hepsi kalkmış bakıyorlar. Zümer suresi 68. İsrafil Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemekte. Fakat Peygamber Efendimiz birçok yerde İsrafil'in sura ağzını alıp beklediğini vasfediyor. Biri de şu hadisi şerif. Ebu Said el-Hudri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben nasıl kendimi rahat hissederim, nimetler içinde zevkle yaşar gibi hissederim. Halbuki İsrafil suru ağzına almış, alnını aşağı doğru eğmiş, sura üfleme emrini beklemektedir. Ki üflesin ve dünya sura etsin. Hadis-i Şerif Tirmizi'de geçiyor, Müsned İmam Muhammed'de geçiyor. Evet, dördüncü büyük melek Azrail ki bunda ruhları almakla görevli. Secde suresi 11. ayette Yüce Mevla buyuruyor ki sizi size vekil kılınan ölüm meleği öldürür, vefat ettirir. Sonra Rabbinize döndürülürsünüz. Azrail ile ilgili yine birçok şeyler var. Azrail'in dediğimiz gibi tek başına değil, yardımcıları da var. Rahmet melekleri, azap melekleri. Bunlar ayeti kerimelerde geçiyorlar. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتًا. Yani insanların ruhlarını çekip alan meleklere yemin olsun ki veya insanların ruhlarını kovadan su damlar gibi kolayca alan meleklere yemin olsun ki bunlar da Azrail'in yardımcıları oluyorlar. Evet, bu meleklerin nasıl ruhları aldıkları hadis-i şeriflerde uzun uzatıya zikrediliyorlar. Geçiyorum. İkinci sınıf arşı yüklenen meleklerdi. Bunların şeylerinden, büyüklüğünden bir hadis-i şerif bahsediyordu. Şimdi onu size okuyorum. Cabir bin Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bana Allah'ın meleklerinden, arşı yüklenenlerden birini anlatmama izin verildi. Sanki her melekin tipini anlatmaya izin verilmemiş, arşı yüklenen ve Allah'ın meleklerinden biri olanı anlatmama dair izin verildi. Şüphesiz ki onun kulak yumuşağı ile omuzu arasındaki mesafe 700 yıllık mesafedir. Yani günde 30 kilometreyi ben esas alarak çarptım. 7.665.000 kilometre ediyor. 7.665.000 kilometre. Hadis nerede geçiyor?

Onlara melekler gelecek, kapılarını açacak ve cennetin hazendarları, yani görevliler onlara selamun aleykum tiptum, size selam olsun, tertemizsiniz, ebedi olarak, ebedi kalmak üzere buraya girin derler. Evet, dördüncü tip melekler cehennemin görevlileri ki bunların lideri de Malik'ti, sayıları da 19'du. Bunların bir adı da Zebaniye diye, Zebani diye adlandırılan melekler. Yine Yüce Mevla Mümin Suresi 49-50'de buyuruyor ki, cehennemin içinde bulunanlar cehennemin hazindarına, yani liderine derler ki, Rabbine dua et de söyle de azabı bizden biraz hafifletsin. Oradaki melekler de derler ki, size apaçık delillerle peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Meleklerle derler ki, durmadan bağırın çağırın, kafirlerin duaları sapıklıktan başka bir şey değildir. Yani sizin duanız kabul edilmez. İkra Kalem suresinin 17. 18. ayetlerinde de فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ, onlar arkadaşlarını çağırsınlar, biz de zabanileri çağırırız diyor Yüce Mevla. Bunların sayıları Müddessir suresi 26-32'de geçen ayetlerde geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz onları yanan cehenneme koyacağız. Onun ne olduğunu nereden bileceksin? O hiçbir şey bırakmaz, yok eder. Derileri kızartır. O cehennemin üzerinde 19 melek vardır. Evet, meleklerin beşincisi dağlarla görevli olan melek. Daha önce de söylemiştim. Hazreti Ayşe diyor ki, ben Resulullah'a sordum ki, senin Uhud gününden daha sıkıntılı bir gün geçirdiğin oldu mu? Resulullah da buyurdu ki, evet, ben senin kavminden çekeceğimi çektim. En çok sıkıntılı olduğum gün Akabe'ye de insanları imana davet ettiğim gün idi. Ben kendimi Abdüyalil bin Abdükilab'a arz ettim, bana cevap vermedi. Oradan düşünceli olarak bilinçsiz bir şekilde yüzümün doğrultusuna yürüyüp gittim. Bir de baktım ki ta Karn-ı Salip denilen yere varmışım. Orada başımı yukarı kaldırdım. Baktım ki bir bulut beni gölgelendiriyor. Tekrar baktım ki orada Cebrail. Cebrail bana şöyle seslendi. Allah-u Teala kavminin sana ne cevap verdiğini, senin onlara ne dediğini duydu ve sana dağlar meleğini gönderdi ki ona dilediğini emredesin. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslendi, selam verdi. Sonra dedi, ey Muhammed, dilediğini iste. İstersen Mekke'deki iki dağı birbirine kapatayım, bitsin işleri. Resulullah buyurdu ki, bilakis ben ümit ederim ki Allah bunların soylarından kendisine kulluk edenleri, kendisini birleyip ortak koşmayanları yaratır diye. Bu hadis Buhari'de geçiyor. Bed'ül Halk Bab 7 Müslim'de geçiyor. 1795. Altıncı melek, insanın ana rahmine düştüğünde onunla vazifeli olan melek, altıncı tip melekler. Daha önce de bahsettim. Enes bin Malik diyor ki, aziz ve celil olan Allah rahimlere bir meleği vazifelendirmiştir. Rahme der ki, rahme mutfe düşünce der ki, ey Rabbim, rahmin cidarında bir pıhtı kan, bir çeynem et. Sonra Allah-u Teala onun devamını isterse çocuğun, ya Rabbi der ki, bu erkek mi olacak, dişi mi olacak? Cennetlik mi olacak, cehennemlik mi olacak, rızkı nedir, eceli nedir? Bunların bilgisini alır, çocuk annesinin karnındayken yazar. Buhari Müslim hadis. Kiramen katibin, yani insanın yaptıklarını yazanlar. İnfirtar suresi 10-12'de Yüce Mevla buyuruyor ki, şüphesiz ki sizin üzerinizde yaptıklarınızı yazan, muhafaza eden melekler vardır. Ne işlediklerinizi çok iyi bilirler. Kaf suresi 17-18'de buyuruyor ki,
hiçbir söz

0: ağzınızdan çıkmaz ki onu gözetleyen, dediklerinizi zapt eden iki melek bulunmuş olmasın. Bunlar insandan üç yerde ayrılıyorlar. Beşeri ihtiyaçlarını, yani tuvaletlerini giderdiklerinde, cinsel arzularını tatmin ettiklerinde, bir de banyo ettiklerinde. Bunlar köpek, çan ve resim bulunan yere giriyorlar vazifelerinin gereği. Sadece bu hususta insanlardan uzak kalıyorlar. İnsanları muhafaza eden melekler, koruyucu melekler. Rahat suresi 11'de Yüce Mevla buyuruyor ki, 8. tip: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. İnsanı önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah'ın emriyle onlar insanı korurlar. Ebu Hureyre de diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizi gece ve gündüz takip eden, sabah ve ikindi namazında bir araya gelen melekler var. Sizde geceleyen melekler yukarı çıkarlar. Sizin halinizin ne olduğunu bildiği halde Yüce Mevla onlara sorar. Kullarımı nasıl bıraktın? Onlar da derler ki, onlar namaz kılarken bıraktık, vardığımızda da namaz kılıyorlardı. Hadis-i Şerif Buhari'de, Müslim'de, Nesey'de, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Dokuzuncusu münker ve nekir, yani kabirde hesaba çeken melekler. Bunlarla ilgili sadece kısa bir hadis okuyorum. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah buyurdu ki, bir kul kabre koyulunca, onun adamları gerisi geri dönüp gidince, kabirdeki adam o dönenlerin ayak kaplarının sesini işitir. O anda ona iki melek gelir, onu oturturlar ve şöyle derler: sen bu Muhammed hakkında ne diyordun, ne biliyordun? Der ki, bu Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna dair şahitlik ederim. Bunun üzerine melekler derler ki, sen bak cehennemdeki yerine, eğer kafir olsaydın Allah seni oraya koyacaktı, onun yerine seni cennete koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu cehennemlik olsaydı orada kendisine ne hazırlanmıştıysa orayı da görür, cennetteki yerini de görür. Kafir veya münafıka gelip sorduklarında der ki, vallahi insanlar bir şeyler söylüyordu, ben de söylüyordum, ne olduğunun pek de farkında değilim. Meleklere derler ki, zaten sen bunu hiçbir zaman fark edemezsin, edecek durumda da değilsin. Onun iki kulağının arkasına öyle bir tokmak indirirler ki, yani enseden, büyük bir çığlık atar. İnsan ve cinler dışında ona yakın olan her şey onun sesini duyarlar. İnsan ve cin hariç. Hadis Buhari'de geçiyor, cenaze bab 68-87, Müslim'de geçiyor 2870, Ebu Davud'da geçiyor, Nesey'de geçiyor. Bununla kabir azabı ile ilgili oldukça hadisler çok. İnşallah kabir azabını ayrı bir konu olarak işleyeceğiz. Evet, 10. tip melekler, seyahat eden melekler, sonuna geldik. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala'nın yeryüzünde seyahat eden melekleri bulunmaktadır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler. Hadis-i şerif Nesey'de, Darimi'de, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Bununla ilgili çok uzun bir hadis-i şerif de var. Vakit olmadığından onu atlıyorum. Yani müminlere yeryüzünde seyahat eden meleklerle ilgili, inşallah tefsir çıkınca bunu göreceğiz. Müslümanlar, velhasıl bu insan veya kainat boş değil, gözümüzün görmediği birçok yaratıklarla donatılmış, bir hayre insanları sevk eden ki bunlar melekler, devamlı kainatın ve insanın hizmetindeler. İki, şerre sevk eden yaratıklar ki bunlar da cinler, şeytanlar, İnşallah belki sonuna ders, kitabımızın sonuna karşı bunlara da değiniriz deyip bitiriyoruz. Allah yardımcımız olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledi.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44
8: İstoç.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 Özkonak Kuyumcu.com.
8: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
22: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli.
2: Zaman.

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yatağımlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: tatlıdır. Özel FM hatırlatıyor. Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
2: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kul lillezine keferu اِنْ يَنْتَهُوا يُوْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Enfal suresiyle gündemimizi belirliyoruz. Allah yolunda yürüyen bir Müslüman, Kur'an'ın ayetleriyle kişiliğini oluşturuyor. Cennete giden yolda gelen her bir ayet yüreklerimizi imanla biçimlendiriyor, zihinlerimizi takva ile oluşturuyor. Böylece müminin hayatındaki yanlışlıklar, kirler ondan ayrılıyor, kopup gidiyor ve tertemiz, tayyip, hoş bir hayat biz Müslümanların yüreğinde oluşuyor. Çünkü Allahu Teala yaşanan olayları da gelen ayetleri de bunun için var kıldı. İşte Bedir Savaşı. Bedir Savaşı ile birlikte müminlerin yüreklerindeki kirler ve kötülükler gitti. Tertemiz bir hayat belirdi işlerinde. Bununla beraber kötü güçler, habis olan bu Mekke müşrikleri, işte Allahu Teala onları da temizledi. Ve kıyamet gününde onları birbirinin üzerine yığarak cehenneme sokacak. Ve orada onlar kaybetmişler olarak ebedi kalacaklar. İşte hüsran bu. İşte kayıp bu. Müslüman bugün bu olayları yaşamadan bunu görmek durumundadır. Kaybın nerede olduğunu, kazancın nerede olduğunu Allahu Teala bize anlatıyor. Elbette kafirlerin yeryüzünde dolanmaları, kendi hayatlarını, o pis, o habis hayatlarını sanki seçkin bir hayatmış gibi sunmaları karşısında etkilenebilir. Yürekleri sallanabilir. Bakışlarında bir kayma olabilir. Allahu Teala bizi kendimize getiriyor. Enfal suresini okuyoruz. Ve Enfal suresinde tarihin bir döneminde Peygamber aleyhisselam ve Müslümanların yaşadıklarını görüyoruz. Ve biz bugünün müminleri kitabın bu bölümünü okuduğumuzda aynı gerçekliği tekrar iç dünyamızda yaşıyoruz ve şuna iman ediyoruz. Yaşanan bu gelişmeler mutlaka bugün de yaşanabilecek şeylerdir. Evrensel kitabın bütün zamanlar için söylediği sözlerdir bunlar. Rabbimiz bize bunu zikir olarak indirdi. Şanımız, şerefimiz bu kitap. Bununla gündemimizi değiştiriyor, kendimizi buna göre oluşturuyoruz. Kirler ayıklanıyor. Kapitalizmin, modernizmin, dünya bütün felsefelerinin bize dayattığı düşünceler, zihin altımıza koyduğu ifadeler bizden tek tek ayrılıyor. Böylece Furkan oluşuyor kalbimizde. Böylece anlıyoruz hak nedir, batıl nedir. Böylece anlıyoruz kirli nedir, temiz nedir. Böylece anlıyoruz kayıp nedir, kazanç nedir. Ve Allahu Teala şimdi bize emrediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emretmişti o gün. Biz bugün bir daha alıyoruz bu emri. Kul, söyle. Söyleme haline getir. Bir düşünce, bir kelime zihninden ağzına, ağzından topluma doğru taşsın. Kime söylüyoruz? Lillezine keferu. Küfredenlere, kafirlere. Allah'ın ayetlerini örtbas etmiş. Kitapla kendi aralarına başkaca şeyler koymuşlar. Algı, alıcı, duygu ve duyargalarını kapatmışlar. Dinlemiyorlar, görmüyorlar, kavramıyorlar. Söyle ama onlara. İyentehu, eğer vazgeçerlerse bu küfürlerinden, bu yanlışlarından, bu hastalıklı hallerinden, İslam'a, Müslümanlara karşı bu kafa tutmalarından, Mescid-i Haram'dan insanları engellemelerinden eğer vazgeçerlerse, adam olmaya niyet ederler, temizlenirlerse, yufar lehum, Allah onları bağışlayacak. Allah onları affedecek. Yaptıkları şeylerin üzerine örtecektir Allahu Teala. Ma kat selef.
geçmişte yaptıkları ne naneler varsa, kötülükler varsa Allah-u Teala onları bağışlayacak, affedecek. Ama dönmeleri şart, vazgeçmeleri şart, bırakmaları gerekiyor artık tüm zalimliklerini, cimriliklerini, korkaklıklarını, tembelliklerini. Allah'ın sevmediği tüm hasletlerden vazgeçerek, gözlerini, gönüllerini Hakk'a açarak bir tavır sergilemeler lazım ki işte o zaman Allah da diyor ki yufer lehum ma kad selef. Birçok kötülük yapmış olabilirler. Geçmişleri çok kabarık olabilir. Halid bin Velid'i düşünüyoruz. Müslümanlara en çok zarar veren kimse. Evet, Uhud'daki yaptıklarını hatırlayalım. Ama o vazgeçti. Allah da onun geçmişte yaptıklarını hep bağışlayıverdi. Ve diğer birçok Müslüman örneği var. Elbette hayatın belli dönemlerinde yamukluklar, yanlışlıklar, eksiklikler, kötülükler, kabadayılıklar yapmış olabilir. Küfre hizmet, pisliğe hizmet etmiş olabilir insan. Ama eğer dönerse Allah da ona dönüyor ve onu bağışlıyor. Ama وَاِنْ يَعُودُوا eğer vazgeçmez, inatla kendi kötülüklerine dönerlerse, yani yapmakta oldukları hainliklerine, zalimliklerine yine dönerler, onu tekrar ederlerse fakat mazat sünnetül evvelin, şimdi onlara artık evvelki toplumlara uygulanan sünnet, kural geçerli olacaktır. İşte geçmişte olanlar Ad, Semud, Medyen, Firavun ve diğerleri. Onlar peygamberin getirdiklerine karşı çıktılar. Allah-u Teala'nın sunduğu hayatı reddettiler. Müslümanlara bir hayat hakkı tanımadılar. Müslümanca yaşama imkanını ellerinden aldılar. Güç kullandılar. Oğullarını öldürdüler, kızlarını hayatta bıraktılar. Dokuzlu çete Semud kavminde Salih'in devesini öldürdü ve Müslümanlara hayat hakkı bırakmadı. Ad bunu yaptı, Medyen bunu yaptı. Namaz kılmasına karıştılar Şuayb Aleyhisselam'ın. Kulluğunu engellemeye kalktılar. İşte tarihte bunlar vardı ya, bunu yapanlar aynen bir musibeti yaşadılar. Onlar dönünce küfre, isyana, batıla, pisliğe, habis olana, Allah-u Teala da döndü onların üzerindeki kuralını işletti ve o kural onların yıkımıydı. Helak oldular, yok oldular. Şimdi ey Mekkeliler siz, eğer siz de dönerseniz küfrünüze, kötülüğünüze, ibret almazsanız yaşadıklarınızdan, o zaman Allah-u Teala'nın kuralı geçerli olur. Evvelkilerde uygulanan kural sizin üzerinizde de yaşanır ve yok olursunuz. Dirliğiniz, birliğiniz, gücünüz, kuvvetiniz elinizden alınır ve darmadağın olursunuz. Dünyada ve ahirette azap bekliyor zaten. Ama bugün bu işi devam ettiren dünya kafirleri, sizin için de geçerli şey aynı. Eğer dönerseniz, tövbe eder, af diler, bağışlanma dilerseniz, Müslümanlara yaptıklarınızdan, İslam'a karşı duruşunuzdan, Allah-u Teala da affeder sizi. Ama yok, döner, ısrarla küfrünüzde, isyanınızda devam ederseniz, o zaman sizin üzerinizde de kural geçerli olur. Peki ya müminlerin durumu nedir burada? Müminler hangi pozisyondadırlar? Müminler bir, bu sözü söyleme pozisyonundadırlar. Yani çünkü Allah-u Teala kul demiştir bize, söyle. Bunu söyleyebilmek bir zihin potansiyeli, bir iman potansiyelidir. Yani imanı olan kimse olarak ben bu kararlılıkla karşımdakilere bir teklif sunmak durumundayım. Önce öz benliğimde kendime bu teklifi sunacağım. Yanlışlarından, yaptıklarından, kötülüklerinden vazgeç. Bağışlayıcı olan Allah'ın var. Ona dön, ona dönersen o seni affedecek. Yok, kötülüğüne, yanlışına dönersen kaybedeceksin. Senin farkın yok, senin bir seçkinliğin, seçilmişliğin yok. Seçkinliğin ancak istiğfarda. Kulluğa dönersen Allah dönüyor. Bunu ben kendime söylüyorum ve bunu başka kardeşlerime, dünya kafirlerine de, diğerlerine de söylüyorum. Müminlere, münafıklara ve kafirlere ortak bir çağrı ama özelde kafirlere bir söz. Dönün. Çünkü biz müminler İstiğfarla ortaya çıkmış kimseleriz. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanma dileyen kimseleriz. Namazı kıldıktan sonra affet Allah'ım, yanlışlığım, eksikliğim olduysa tam kabul et Allah'ım diyen kimseleriz. Hayatlarında 70 ya da 100 defa günlük sürekli Rablerine dönen, hayatını Allah'la biçimlendirme çabası içinde olan kimseleriz. Bu bilinçle teklifimizi sunuyoruz. Bu teklif bizi yüce kılıyor. Karşımızdakilerin beş para etmediğini anlıyoruz. Cehenneme layık olan insanların gücü, kuvveti ne ki? Onlar ne kadar değerli olabilirler ki? Biz evet yanlışları, hataları olan müminler olabiliriz ama bir seçkinliğimiz var. Bu sözü söyleyebilme,
bu tebliği insanlara sunabilme. Bunu söyledikten sonra bir görev daha bizi bekliyor. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. وَقَاتِلُوهُمْ Belki mümin için şu anı yaşayan, bu memleketi, bu coğrafyayı paylaşan Müslümanlar için yapılamayan şeylerin teklifini konuşuyor olabiliriz. Ama Allah-u Teala kitabı bize zikir olarak indirdi. Ve kitabın bütün bölümlerini okumakla mükellefiz. Çünkü biz kıyamda kıraat eden müminleriz. Ve kıraatımız Kur'an olacak. Ve Kur'an'dan hangi bir bölümü kıraat edersek edelim, o bizim işte okumamızdır. Enfal suresini okuyoruz. Ve Enfal suresi bize bir emir veriyor. Bu emir şu anda gücümün yettiği bir emir olmayabilir. Ama zihin planında, iman planında bir hazırlık istiyor bu. Ve Allah-u Teala diyor, onlarla savaşın. Çünkü Ad, Semud, Medyen, Firavun ve diğerlerinin yıkımı Allah'ın elindeydi. Rabbimiz bu işi kendi üzerine almıştı. Ama daha sonra Allah Teala bize yük yüklüyor. Bu şerefi biz müminlere veriyor. Kafirler üzerindeki bir yıkımı oluşturacak şeref Müslümanların olacaktır. Allah-u Teala müminleri cihatla onurlandırıyor. Böylece onları şerefli hale getiriyor. Çünkü iman bir şereftir ve Rabbimizin gazabının yükünü biz Müslümanlar kafirler üzerinde uygulayacağız. Ve bu görüş, bu fikir bizi nerede durduğumuz noktasında bir yere getiriyor. Kimin yanındasınız? Size kim emir veriyor? Hayatınızı yönlendiren kimdir? Kim adına bir mücadelenin içindesiniz? وَقَاتِلُوهُمْ Onlarla savaşın. Hatta لَا تَكُونَ فِتْنَةً Fitne kalmayıncaya dek. Yani şirk, isyan, Allah'a kafa tutuş, müminleri Allah yolunda bir hayattan engelleme varsa bir noktada bu bitinceye kadar savaşın. Ve din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar. Yani bugünküler ve dünküler, dünya üzerinde şirki egemen kılmak isteyen tüm şeytan dostları hayatı parçaladılar. Günün belli zamanlarını başkaca putlara verdiler. Bazı zamanlarını da Allah'a ait kıldılar. Din, yaşanan hayat, hayat tarzı sadece Allah için olmadı.

Kainatın sahibi olan, göklerin ve yerin sahibi olan Allah bizim de sahibimizdir. Benliğimizin, özümüzün, yüreğimizin, zihnimizin sahibi olduğu gibi caddelerin, sokakların, şehirlerin, metropollerin de sahibidir. Yeraltı, yerüstü tüm kaynakları kullanma hakkı Allah'ındır. Onu nasıl kullanacağımızı bize O öğretir. Dolayısıyla din, hayat tarzı, yaşanan hayat sadece Allah için olmalıydı. Allah için oturmalı, Allah için kalkmalı insanlar. Allah için gitmeli, Allah için gelmeli. Ve bunu sağlanması adına müminler savaşmalıdırlar. Bir gayretin, bir çabanın, bir kavganın içine girmelidirler. فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ Eğer vazgeçecek olurlarsa, sizin bu baskınız, bu çabanız, bu gayretiniz bir netice getirir de eğer onlar vazgeçerlerse, şüphesiz Allah yaptıklarını görendir. Allah durumu biliyor, Allah görüyor. Ama وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ Fakat geri dönerlerse, küfürlerine, isyanlarına, baskı, savaş da fayda vermedi. Yenilgiler tattılar, yine adam olmadılar. Bedirlerde acılar tattılar ama yine dönmediler. Eğer dönmezler ve küfürlerine dönerlerse, yanlışlarında ısrar ederlerse, fe'lemu, bilin ki, ennallâhe mevlâkum. Sizin Mevlanız, dostunuz, hayatınız hakkında kararlar veren Allah'tır ve sahibiniz O'dur. O Allah size sahip çıkar. Emri veren Allah, kulunu yarı yolda bırakmaz. Bu emre uymuş, bu emir doğrultusunda bir hayat yaşayan kullarını Allah yolda bırakmaz. Ni'mel Mevla ve ni'mel Nasir. Allah ne güzel Mevla'dır ve ne güzel bir yardımcıdır. Bütün hayatımızın desteği O'dur. Sahibimiz O'dur. Kuralı koyan, emri veren bizi yarı yolda bırakmayacaktır. Yeter ki biz O'nun dediği yolda devam edelim. Bizim için seçtiği güzeldir. Bedir'de zaferi, Uhud'da yenilgiyi tattıysak yine de Rabbimiz Allah'tır. Mevlamız O'dur. Bize acılar, kederler, sıkıntılar tattırdığında, yokluklar ve bir takım darlıklar yaşadığımızda hep Allah yanımızdadır aslında. Çünkü yaşanan bir imtihan ve Allah-u Teala bizi deniyor, kirlerimizi döküyor, günahlarımız azalıyor, hatalarımız iyiliğe doğru inkılap ediyor, dönüşüyor. Öyle olunca Allah bütün zamanlarda, bütün mekanlarda, bütün durumlarda hep yardımcımızdır. Ni'mel Mevla ve ni'men nasir. Bu ne mübarek bir durum. Bu bilgi ne mübarek bir söz. Kişi bunu bildiğinde, Mevlasının Allah olduğunu bildiğinde artık arkasını dayadığı şey o kadar yüce, o kadar büyük ki bütün dünya karşısında olsa da bir yenilgi tatmayacaktır. Acılar elbet olacak. Dünyadır bu ve yaşanacak bu yokluklar, sıkıntılar. Çünkü olmuyor başka türlü. Zaferler acısız kazanılmıyor. Başarılar uğraşmadan gelmiyor. Öyle olunca bunu bilmek bizim kişiliğimizi tamamlamaktadır. Mümin ta Mekke yıllarında Kehf suresinde ayetlerde bunu görmüştü. İbrahim peygamberin hal ve tavırlarında bunu görmüştü. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir diyordu o. Şimdi biz aynı pozisyonda duruyoruz. İlerleyen yıllarda yine aynı ayetler okumaya devam ederken aynı bilgi zihnimizde bir zikir olarak çınlıyor. Allah ni'mel Mevla ve ni'men Nasir. O ne güzel Mevla'dır ve ne güzel bir yardımcıdır. İşte yardımcımız olan Allah, kararlarımızı veren Allah ve kararlarını verdiğinde gönül rızasıyla uyacağımız olan Allah bize 41. Enfal suresi ayetinde ganimetlerin nasıl dağıtılacağıyla ilgili bilgi de vermektedir. Şimdi suremizin başında Allah-u Teala Enfal ile yani ganimetlerle alakalı bilgiler vermişti. Ve oraya döndüğümüzde Allah-u Teala ganimetlerin sadece Allah'ın elinde olduğunu söylemişti. Kulil enfalu lillahi var rasul. Ganimetler Allah için ve peygamberi için. Din Allah için oldu zaten. Allah'ın olsun diye savaşım verdi ki ve yekune dinu kulluhu lillah. Dolayısıyla dinin tamamı Allah'ın olduğu bilgisi savaşın başında ve savaşın sonunda. Derdin sıkıntının başında, derdin sıkıntının sonunda. Yani bütün başlangıç ve sonuçlarda yinelenen bir ifade, bir düşünce. Beni savaşa koşturan Rabbim, savaş sonrasında elde ettiklerim hakkında da karar sahibidir. Dolayısıyla bir noktada Allah'a itaat, daha sonra kendi kafamıza göre bir hayat yaşayamayız. Müslümanlara bu öğretiliyor. İşte sizi Bedir'e getiren Allah, sizi
Hiç hesaplamadım.

yaptığınız bir şekilde kervanla karşılaşmayı düşünürken Mekke kafirlerinin o güçlü ordusuyla karşı karşıya getiren ve bu noktada size sahip olan Allah, şimdi onlardan elde ettiğiniz ganimetler konusunda da sizin sahibinizdir. Hayatın bütün kertelerinde sözü Allah'a bırakmak durumunda mümin. O karar vermeli. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Şimdi 41. ayet. Ve alemu enma ganimtum min şeyin fe enne lillahi humsuhu ve lirresuli ve lizil kurba ve liyetama ve mesakini ve ibnissabili in kuntum amantum billahi ve ma enzelna ala abdina yevmel furkani yevmel teqal cem'an vallahu ala kulli şeyin kadir. Bilin ki ganimetlerden elde ettiğiniz her şey, bir savaşın sonrasında elde ettiğiniz tüm maddi kazanımlar, onların, diyor ki Rabbimiz şimdi, beşte biri Allah'ındır, peygamberindir, yakınlarındır, peygamberin yakınlarınındır, yetimlerindir, miskinlerin, fakir fukaranındır, yolda kalmış olan kimselerindir. Eğer Allah'a iman ediyorsanız bu karara uyun ve bir de şunu gördüyseniz, şuna iman ettiyseniz, Furkan gününde iki ordunun birbiriyle karşılaştığı o Bedir gününde kuluna indirdiğine eğer iman ediyorsanız, işte bu karara da saygılı olun. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetiren ve güç yetirdiği şeyleri de bir ölçüyle uygulayandır. Allahu Teala ganimetler hakkında bir bilgi veriyor şimdi. Birinci ayette dile getirilen gerçek, 41. ayet-i kerimede daha da önümüze açılıyor, netleştiriliyor. Ganimetler var. Bu ganimetlerin tamamı size verilecek. Ey İslam yolunda cihad eden, mücahede eden, savaşın veren Müslümanlar. Bundan kuşkunuz olmasın. Ama bununla birlikte Allahu Teala böyle bir bölümleme yaptı. Yine size dönecek, yine sizin içinizdeki garibanlara dönecek olan bir taksimat bu. Bu elde edilen ganimetlerin beşte biri Allah adına bir harcamanın içinde olacak. Peygamber karar verecek bir konuda ve onun yakınlarına. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu yolda bütün hayatını vakfetti. Dolayısıyla parayla, pulla, malla, mülkle uğraşacak pozisyonu yok. İşte İslam toplumunun liderinin de belki elde edeceği böyle bir gelir, beşte bir. Ve onun yakınlarına da, yetimlere, toplumun, İslam toplumunun yetimlerine, vel mesakin ve İslam toplumunun fakir fukarasına, ihtiyaç sahiplerine, yolda kalmışlarına bu ganimetin beşte biri verilecek. Ama şarta bağlanıyor. Bu karara saygı, bu karara evet demek şu şarta bağlanıyor. Eğer Allah'a iman ediyorsanız. İn kuntum amentum billah. Eğer imanlıyım, ben iman edenlerdenim diyor. Hemen yine Enfal suresinin başında Allahu Teala bize anlatmıştı ya imanların özelliklerini. İnnemel mu'minunellezine. İman edenler öyle kimselerdir diye Allahu Teala iki ayet boyunca bizi tanıtmış, bizi ortaya koymuştu. Eğer siz bu imanlılardansanız eğer ve hep ya eyyühellezine amenu ya eyyühellezine amenu diye sure içerisinde şuraya kadar bize seslenen Rabbimiz şimdi yine bize sesleniyor. Eğer iman iddiasındaysanız ve bir de Furkan gününde, Bedir Savaşı'nın olduğu günü Allahu Teala kitabında Yevmel Furkan diye isimlendiriyor. Furkan günü. Öyle bir gün ki Yevmel Tekal Ceman, iki ordunun karşı karşıya geldiği gün. Ordulardan birisi diğerinin iki katı en az. Böyle acıklı bir gün. Gören gözler için bir tarafın yenileceği kesin gibiydi. Bir tarafta 1000 kişilik bir ordu, diğer tarafta 300 küsur kişilik bir ordu. Bakanlar diyordu ki bu iş bitti. Yani böyle değerlendirirdi dünya gözlemcileri. Ama bu iş tam tersine döndü. Hakla batılın ayrıldığı gündü. Habis olanla tayyip olanın açıldığı, seçildiği bir gündü. Ve müminlere Allahu Teala'nın basiretler kazandırdı. Furkan, fark edici bilgiler kazandırdı bir gündü o gün. Ve o gün müminler Allah'ın izniyle yardımı gördüler. Meleklerin desteğini gördüler. Melekler ellerine vuruyordu, arkalarına vuruyordu kafirlerin ve onların yıkılışlarını gördüler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler Allahu Teala'dan alıp da müminlere söylediği tüm cümleler gerçek olmuştu. Ve kafirler
bir bir düşecekleri yere düşmüşler ve onların yıkımını görmüşlerdi müminler. Sanki İsrailoğullarının denizi geçtikten sonra Firavun'un suda boğuluşunu görmeleri gibi bir durumdu bu. Yıllardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Mekke döneminde söylenen ayetler hep bu yıkımı işaret ediyordu. İşiniz bitecek diyordu Allahu Teala. Müminler bu cümlelerle duygulandılar. Buna iman ettiler. Ve bunu şimdi karşılarında görmüşlerdi. İşte kulumuza Furkan gününde eğer indirdiğimize, yardıma, desteğe iman ediyorsanız o zaman bu karara da saygılı olun. Müminler hayatın başında biraz önce söylediğim gibi bunca samimiyetle iman ettikten sonra hayatın sonunda biraz ganimet, 3-5 kuruşluk dünya menfaati geldiğinde savrulacak değillerdi. Öyle olmalıydı mümin. Müslümanın ayakları sabit olmalıydı. Dünya değerleri ne başta ne sonda onu etkilememeliydi. Azken, karşımızdakilerin 1/3 durumundayken, güçsüz ve kuvvetsiz, zafer sanki görünmez bir pozisyonda, Allah'tan hiç umudunu kesmemiş, Allah ne güzel Mevla'dır, ne güzel yardımcıdır deyip de yola koyulmuş, ya Resulallah sen git, nereye gidersen seninle beraberiz. Biz Yahudiler gibi demeyiz. Semi'na ve asayna, işittik ve isyan ettik demeyiz. İşittik ve itaat ettik diyoruz. Yürü, biz de yürüyeceğiz diye müminler. Savaşın sonrasında 3-5 kuruş, 3-5 kılıç, birkaç madde elde ettikten sonra dönemez, değişemezler, değişmemeliydiler. Bu karakteri, bu kişiliği Allahu Teala bu ayetle bize sunuyor şimdi. Müminler hayatın getirdikleriyle kendilerini bozmayacaklar. Sağlam duracaklar. Yere düştüklerinde de ayağa kalktıklarında da hastayken de sağken de aynı durumda olacaklar. Çünkü bilecekler ki vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye muktedir olandır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Onun ihtiyacı yok ve ölçüyle indirendir o. Kime neyi ne zaman vereceğini en iyi bilendir. Eğer 1/5 fakirlere, miskinlere, yetimlere diye karar verdiyse Allahu Teala bu karar ne güzel bir karardır. Kainatın ölçüsünü koyan Allah'tır ve o ölçü mükemmeldir. Bakın hatırlayın. İz entum bil udveti dunya ve hum bil udveti kusva. Onlar vadinin şöyle yukarı tarafındaydılar, Mekke tarafında. Siz de şöyle aşağı tarafındaydınız, yakın tarafındaydınız. Kervan ise varrakbu esfele minkum. Biraz daha uzakta, vadinin biraz daha ilerisi bir bölgesinde, daha aşağıda bir noktadaydı. Önümüze bir harita koyuyor Allahu Teala şimdi. Medine Müslümanlarını çok iyi tanıdı. Mekke kafirlerinin de yenilgiyle bunu bizzat hatırlayacakları bir harita. Biz müminler de dönüp bakacağız şimdi ona. Bu fotoğrafta müminler Medine yakasında vadinin, Bedir kuyularının hemen şöyle aşağı tarafında ve kafirler de biraz yukarıda. Kervan da aralarına sıyrılmış çekip gidiyor. Bu mükemmel bir ölçü. Bu kararı veren Allah onları bir araya getirdi. Müslümanlar hedefte kervan ile çıktılar Medine'den. Ama karşılarında vadinin öte yakasında işte Mekke kafirleri. Bakın Allahu Teala şöyle diyor. Velev tevaattum lahteleftum fil miat. Eğer sözleşmiş olsaydınız siz bu vaatleşmede ihtilaf ederdiniz. Nerede, nasıl olsun? Vadinin şu tarafı mı, bu tarafı mı? Ne zaman geleceğiniz? Bugün mü, yarın mı filan? Yani karşı karşıya sözleşmiş olsalardı iki ordu bu kapışma meydanını böyle ayarlayamazlardı. İhtilaf ederler, karar veremezlerdi ama Allah karar veriyor. Öyleyse başımıza gelen şey başımıza geldiğinde bu da nereden çıktı? Bu nasıl oldu böyle? Bu bana nasıl rastladı diyemeyiz. Kararları veren Allah işte böyle denk getiriyor. Velakin liyakziyallahu emran ve Allahu Teala işte karar verdi. Lakin bu emir, bu iş Allah tarafından kararlandırılmış bir iştir. Kâne mef'ûlâ. Bu olup bitti. Bitmiş, kararlaştırılmış ve Rabbimizin olacağını zaten bildiği ve oluşum sahasını ayarladığı bir iştir. İşte kader Allah'ın elinde. Peki ama Allah bununla ne murad etti? لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Helak olan artık bir beyine ile, kesin bir kanıtla helak olsun ve yaşayan kesin bir kanıtla yaşasın. Bugün öyle bir gündür. Furkan günüdür. Hak
ve batıl net ayrılmıştır. Bir tarafta babalar, öte tarafta oğullar. Bir tarafta bir kardeş, diğer tarafta bir kardeş. İmanla küfrün net ayrıldığı gün. Akrabalık bağlarının yok olduğu. Para, güç, kuvvet dengelerinin altüst olduğu. Renklerin, siyahın, beyazın altüst olduğu. Dünyadaki bütün değerler sisteminin kararlarının helak olduğu ve sadece Allah-u Teala'nın hakkın hakim olduğu bir gün. Netleşen bir durum var. Bir tarafta kafirce bir hayat, ne olursa olsun bir tarafta müminler. Ama bir delil, artık helak olacak olan, yok olacak olan bahanesi yok. Ama Allah'ım diyecek durumu yok. Netleşmiş bir tarafta peygamber ve peygambere uyanlar. Bir tarafta o peygamberi ve Müslümanları yok etmek için gelmiş olanlar. Arkalarında şeytan bir ordunun. Ama bir ordunun arkasında melekler ve Allah. İki ordu karşı karşıya. Böylece helak olan net bir helak ile helak oldu. Yaşayan, hayat bulan, hayat veren gerçeği tadanlar ise güzellikle bir belgeyle hayata ulaştılar. Ve innallah lesemiyon alim. Ve o Allah ki o işitendir, bilendir. Allah-u Teala her şeyi biliyor. Her şeyi işitiyor. Duyuyor duaları, sözleri, çığırışları, bağırışmaları. Kimin hangi sözle söyleştiğini, kimin hangi niyetle o sahaya geldiğini Allah biliyor. Cümleleri, ağzımızdan dökülenleri de bilen, zihnimizde duran, kafamızda planlanan tüm planları da bilen. Yine Allah-u Teala hatırlatıyor. Ganimetler öncesindeki olaylar hatırlatılıyor bize ki ganimetler neden böyle dağıtılıyor? Hatırlayın. İz yurikehumullahu fi menamike qalila. Hani Allah-u Teala onları sana uykunda az göstermişti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir rüya gördü. Rüyasında Mekke kafirlerini öyle çok kalabalık görmedi. Allah-u Teala onları ona az gösterdi. Ve bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla paylaşınca Müslümanlar rahatladılar, sevindiler. وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيرًا. Eğer onları çok gösterseydi ve çok görseydi müminler ve Peygamber aleyhisselatü vesselam لَفَشِيلْتُمْ. Dağılırdınız. İçinizde bir korku oluşurdu. Yılgınlık kaplardı yüreklerinizi. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ. Ve bu iş hakkında ayrılığa düşerdiniz. İşte azız, durumumuz iyi değil, pozisyonumuz güzel değil, burası filan diye müminler kendi aralarındaki o yürek birlikteliklerini kaybederlerdi. Velakinne Allah sellem. Ama Allah-u Teala ise bir esenlik, bir dirlik, bir teslimiyet duygusu indirdi. Böylece rahatladınız. Yüreğiniz güzelleşti. Çünkü her şeyin sahibinin Allah olduğu sizde belirdi. Peygamber aleyhisselam size dedi ki değiller, fazla değil, az bunlar. Ve gerçek de buydu aslında. Çünkü Allah-u Teala böyle gösteriyor. Ve onlar bir avuç işe yaramaz adam. Belki görüntüleri kalabalık, sayılar istatistik olarak çok. Silahları sizinkinden daha kaliteli. Ama beş para etmeyen insanlar işte bir avuç adam, bir avuç kafir. Allah-u Teala gözümüzde onları değersizleştirdi. Onların dünyası, onların teknolojisi, onların bilimi, onların gücü kuvveti yitirdi tüm güzelliğini önümüzde. Beş para etmiyordu zaten onlar. Bu güçsüzlüklerini görmek Müslümanlarda rahatlık oluşturdu. Teslimiyet. Bunun tersi, eğer dünya Müslümanlar bugün dünya kafirlerini güçlü, kuvvetli, sayısal açıdan yeterli, teknolojileri çok, işte şehirleri şöyle muhteşem filan diye onları büyütürler, onları mükemmel görürlerse onlar yılgınlığa kapılırlar. Lefeşiltüm durumunda söylendiği gibi. Onlar yılgınlığa kapılırlar. İşte bugün dünya Müslümanlar yılgınlığa kapılıyor. Yerimizden kalkmak, kıpırdamak, bir hareket içine girmek istemiyoruz. Çünkü karşımızdakiler çok mükemmel görünüyor bize. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ de olduğu gibi ve işte ayrılığa düşüyoruz. Ne yapsak acaba? Hangi teknikle, hangi metotla, hangi şekilde davransak? Öyle değil, bunlarınki yanlış. Bu Müslümanlar farklı davranıyor diye birbirimize giriyor, gücümüz kuvvetimiz azalıyor. Daha sonra gelecek bir ayet-i kerimede ve Müslümanların rüzgarı rahmet rüzgarlar üzerinden kalkınca bereketsiz bir hayatı yaşıyor ve selamet ve sekinet de olmuyor yüreklerimizde. Ama tersi,
Tekrar okuyalım ayeti. Eğer onları değersiz görürsek, onlar gözümüze az hale gelirse, çünkü biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okursak, onun ev hayatı, onun sosyal hayatı, onun bireysel hayatı, onun camisi, onun gezmesi, tozması, onları bildiğimizde, o yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gördükleri bize göründüğünde, o zaman yüreğimize selamet inecek, esenlik ve dirlik gelecektir. İnnehu alimun bidatis sudur, ve Allah yüreklerin özünde olanı bilendir, her şeyin bilgisine sahip olandır. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Bir son hatırlatma ile bugünü kapatalım inşallah. Ve iz yurikumuhum iz iltekaytum fi a'yunikum qalilan ve yuqallilukum fi a'yunihim liyaqziyallahu emran kana mef'ula ve ilallahi turca'ul umur. İki ordu karşı karşıya geldiğinde de Allah olacak olan işini gerçekleştirmek için onları sizin gözünüzde az, sizi de onların gözüne az gösteriyordu. Allah-u Teala'nın olması istediği bir şey var. Neydi o? Bir yukarıdaki ayette söylenmişti. Helak olan apaçık bir belgeyle helak olsun, yaşayan apaçık bir belgeyle yaşasın. Rabbimiz bunu istiyordu. Belirginleşsin istiyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de savaş öncesinde böyle dua etmişti. Ya Rabbi, eğer bu grup yenilirse senin dini yaşayacak kimse kalmaz yeryüzünde diyordu. Bunlar yeryüzü temsilcisi olan Müslümanlar. Ve Allah-u Teala bir şey gerçekleştirmek istiyor. Bunun için de onun bir planı var. Kafirler müminlere baktılar, az gördüler, küçümsediler. Dediler işlerini bitireceğiz. Bunlar zaten bir avuç. Müminler, onlar da onları az görüyordu zaten. Tamam dediler, bunlar pek değil. Yeneriz Allah'ın izniyle. Ve Rabbimiz iki orduyu bu şekilde birbirine az gösterdi. Ve ilallahi turca'ul umur. Neticede bütün işler Allah'a döner. Her şey Allah'ın elinde. Yürekler, kalpler, gözler, bakışlar. Gören o, gösteren o, bilen o, bildiren o, yapan o, bir araya getiren o, olduran o. Bana düşen rolümü güzel oynamak. Mevlam'ın istediği yerde, onun dur dediği yerde durmak, onun konuş dediği yerde konuşmak, onun vuruş dediği yerde vuruşmak. Rabbim onun emrine uygun bir hayatı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağı. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz, bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır. Yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki, esas ceza ve ödül yeri ahirettir.

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anneyle bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tezibona.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
0: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyadan tam bir yüz çevirme, ahireti tam olarak elde etmekle gerçekleşir. Dünyadan bütünüyle yüz çeviren kişi, ahireti bütünüyle elde etmiş demektir. Dünyaya aşkla bağlanan kişi, ahiretten tam olarak yüz çevirmiş demektir. Dünyanın tam olarak elde edilmesi, ahiretin bütünüyle terk edilmesine bağlıdır. Ahireti elde etmek, dünyayı terk etmekle, dünyayı elde etmekse, ahiretten yüz çevirmekle mümkündür.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 11.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
3: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
1: Özel FM.

0: مسومة عند ربك للمسرفين.
1: Biz dediler, suçlu bir güruhun haddini aşanların tepelerine çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik.
0: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: derken oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik.
0: فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1: ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık.
0: وَف۪ي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ
1: Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu aşikar bir delille, mucizeyle Firavun'a göndermiştik.
0: فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ
1: O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi.
0: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
1: Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمُ
1: Ağ halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik.
0: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّم۪ينَ
1: Bu rüzgar, uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu.
0: وَف۪ي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ
1: Semud ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmiştir.
0: فَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ
1: Onlar Rablerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka o müthiş yıldırım onları çarpıverdi.
0: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
1: Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler, ne de yardım gördüler.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
1: Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.
0: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
1: Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.
0: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
1: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız biz ne de güzel döşedik.
0: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
1: Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız.
0: فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
1: O halde Allah'a kaçın, çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim.
0: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
1: Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim.''

0: İşte böyle. Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse, mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler.
1: اَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok. Ama onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler.

0: Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık kimse seni ayıplayamaz. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.

Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'dır.

0: Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Ama tehdit olundukları günde gelince çekeceklerinden dolayı vay o kafirlerin haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vattur.
0: Tura. O da.
1: Ve kitabin mestur. Fi rakkin menşur.
0: İnce deri üzerine yazılmış o kitaba.
1: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
0: Beyt-i Mahmur'a, o pek yüksek tavan, gök kubbeye, ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki,
1: اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ
0: Rabbinin cezası, mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur.
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا
0: Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak.
1: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
0: Dağlar süratle yürüyecektir.
1: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: O gün hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ
0: Onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar.
1: يَوْمَ

0: O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir, alın size yalan saydığınız ateş.
1: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ
0: Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz?

0: Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir. Siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve naîm.
0: Müttakiler ise cennetlerde nimet içindedirler.
1: Fâkihîne bimâ âtâhum rabbuhum ve vakâhum rabbuhum azâbel cehîm.
0: Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur.

Ve onlara denilir ki, dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü yiyin, için, afiyetler olsun. Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız.

0: Kendileri iman edip, zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daimdir.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur ne de günaha girilir.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar.

0: biz dünyada ailemiz içindeyken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu.
1: İnna kunna min qablu ned'uhu innehu huvel barur rahim.
0: Çünkü biz daha önce Allah'a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten O berdir, rahimdir. Hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ
0: Ey Resulüm! Sen irşat ve nasihatına devam et. Sen Rabbinin ihsanı sayesinde kafirlerin iddia ettikleri gibi kâhin de değilsin, deli de değilsin.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ
0: Ne o? Yoksa onlar senin hakkında ne olacak? Şairin biri, feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar?
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
0: De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum.
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Akılları mı kendilerinden bunu istiyor? Yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَنْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yahut Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, bu iddialarında samimi değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da, onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ
0: O halde bu iddialarında tutarlıyseler, Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
0: Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar?
1: اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kainatı onlar mı yönetiyorlar?
1: اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ف۪يهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ
0: Yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri, kuleleri var da, o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar? Öyleyse, o haber dinleyenleri kim ise, meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin.
1: اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: Yoksa kız çocukları onun da, erkekler sizin mi?
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa onlardan vahyi tebliğ, risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı?
1: اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَك۪يدُونَ
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki, asıl kapana kısılacak olanlar, o kafirler olacaklar.
1: أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh ve yücedir.

0: Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: O halde sen onları darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler.

0: Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğin de, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et. Necm suresi 62 ayettir. Mekke'de takriben Risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını 1. ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى.
0: Kayan yıldıza yemin olsun ki
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı.
1: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor.
1: اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.

0: onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan Melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.
1: فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا
0: O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ
0: Gözlerinin gördüğünü kalbi yalan saymadı.
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى
0: Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
0: Onun bir başka inişini Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü.
1: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى
0: Meva cenneti de onun yanındadır.
1: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى
0: O dem ki, sidreyi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu.
1: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
0: Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى
0: Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى
0: Şimdi baksanıza şu Lat'a, Uzza'ya ve bir de şu geride olan üçüncüleri Menat'a.
1: اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْتَى
0: Erkek evlatlar size, kızlar ona olsun, öyle mi?
1: تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى
0: O zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı?

0: Aslında bu putlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerden, boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah, onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara, Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor.
1: اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا
0: Ne o? İnsanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor?
1: فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى
0: Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder.

Nitekim göklerde nice melaike var ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez.

Evet, ahirete inanmayanlardır ki melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar.

0: Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar. Oysa zan, hakikat karşısında ne ifade eder ki?
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: O halde bizi anmaktan, bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak.

0: Onların bilgi seviyesi ancak bu kadardır. Bildikleri bilecekleri budur. Senin Rabbin kimin yolundan saptığını, kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Göklerde ne var, yerde ne varsa hep Allah'ındır. Böyle olduğu için sapanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği, yaptıklarını kaydettiği içindir ki, kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı verecektir.

0: O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da, büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp ona karşı gelmekten sakındığını o pek iyi bilmektedir.
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى
0: Şimdi iyice dikkat edin şu sırtını çevirip uzaklaşana. Azıcık verip de sonra cimrilik ederek vermeyene.
1: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى
0: Gaybların bilgisi onun yanındadır da onları kendisi mi görüyor?

Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez? İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ

0: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا.
1: Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ad milletini yok eden de O'dur. Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى.
1: Artık ey insan, şimdi Rabbinin hangi nimetinde şüphe edersin?

İşte bu peygamber de önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. O gelmeden ne zaman olacağını bildirecek, geldiğinde de onu giderecek Allah'tan başka kimse yoktur.

0: Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık bırakın bu gafleti de Allah'a secde ve ibadet edin. Kamer Suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sureye ilk ayetinde geçip dolunay anlamına gelen Kamer adı verilmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İqtarabatis sa'atu venşakkal kamer.
0: Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü.
1: وَاِنْ يَرَوْا اَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
0: Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür derler.
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٌ
0: Onlar hakkı yalan saydılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجَرٌ
0: Oysa onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmiştir.
1: Hikmetun baliga fema tughnin nudur.
0: Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda? Uyarmalar kâr etmiyor.
1: Fetevalla anhum yevme yed'u'd-da'i ila şey'in nukur.
0: Sen de şimdi onları kendi hallerine terk et. Gün gelir bir münadi hiç de hoşa gitmeyen, insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır.
1: Huşşan ebsaruhum yahrucun min el ecdâfi ke ennehum ceradun munteşir.
0: Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş, dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar.
1: مُهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
0: Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kafirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik derler.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ
0: Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ
0: O da, ''Ya Rabbi, ben mağlubum, artık sen bana yardım et.'' dedi.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ
0: Biz de derhal boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ
0: Yeri pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Biz Nuh'u levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
0: O kadri bilinmemiş değerli insana bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فهل من مدكر.
0: Biz bir ibret olsun diye o gemiyi geriye bıraktık. Haydi var mı ibret alan?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرْ.
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim? Görsünler bakalım.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ.
0: Ad kavmi de peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.
1: İnna arsalna aleyhim rihan sabsaran fi yevmi nahsin mustamir.
0: Biz onların üstüne o pek talihsiz günde her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik.
1: تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ.
0: Öyle ki insanları kökü sökülmüş, içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ.
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

0: Semud kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o, yani bu kitap içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna layık görülmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ
0: Biz de peygamberleri salih dedik ki, sen hiç üzülme. Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler.
1: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
0: Biz imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret.
1: وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ
0: Hem onlara bildir ki, su aralarında nöbetleşe olacak. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunacaktır.
1: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌ
0: Onlar en yakın arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı çekip deveyi kesti.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.

0: Biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik. Davar ağılındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
0: Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar.

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Lut onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler.
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: Onlar Lut'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
1: Bir sabah kendilerini sürüp gidecek bir azap bastırıverdi.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi, var mı düşünen ve ibret alan?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ
1: Firavun hanedanına da uyaran peygamberler.

0: haber geldi.
1: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
0: Onlar ayet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık.

0: Şimdi söyleyin ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı güçlüdür? Yoksa ilahi kitaplarda sizin ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var?
1: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
0: Ne o? Biz tam dayanışma halinde olan muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar?
1: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
0: İyi bilsinler, onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
1: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ
0: Daha doğrusu, onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır.
1: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ
0: Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler.
1: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ
0: O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir.
1: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
0: Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık.
1: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ
0: Bizim emrimiz sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
0: Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
0: Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
0: Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar.
1: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ
0: Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar. Rahman Suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ar-Rahman. عَلَّمَ الْقُرْآنَ
0: Rahman, Kur'an'ı öğretti.
1: خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
0: İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti.
1: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانَ
0: Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler.
1: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
0: Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler.

0: Göğü bu ahenkle o yükseltti ve bu mizanı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız.
1: وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ
0: Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın. Sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: Allah, yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi.
1: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ
0: Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise halis ateşten yarattı.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
0: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İnsan haklarının evde başlaması gerekir. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Dostunuzun alnındaki sineği kovalamak için balta kullanmayın. İyimser, yaranın üstünde kabuk, kötümser de kabuğun altında yara görür.
2: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında
15: Asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
18: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Hazreti Fatıma. Bizler Hazreti Fatıma dediğimiz zaman hemen aklımıza hanımlar aleminin sultanlarından biri olan Ehl-i Beyt ağacının kökü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin can parçası dediği o biricik kızı, Hazreti Ali'nin hanımı, cennet gençleri Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in anneleri olan Hazreti Fatıma validemiz gelir. Ama biz bu yazımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında az ya da çok yeri olan üç Fatıma'yı daha hatırlatıp Kutlu Nebi'nin yüreğinde sevgi beslediği bu Fatıma'ları kısacık da olsa tanıtmaya çalışacağız. Fatıma binti Amr. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın annesi, yani Kutlu Nebi'nin babaannesidir. Annesi Amine'nin vefatı üzerine dedesi Abdülmuttalip onu himayesi altına almış ve elinden geldiği kadar bu küçük yavruya sahip çıkmıştı. Kureyş'in efendisi ve bir yönüyle lideri sayılan Abdülmuttalip gerek fil hadisesinde Ebrehe'nin karşısındaki duruşu ile gerek kaybolan Zemzem kuyusunun bulunması olayında gerekse bu olay üzerine Allah'a 10 oğul sahibi olunca birini kurban olarak keseceği sözü vermesi ve bu sözü yerine getirme çabası ile tarihe geçen büyük bir şahsiyettir. Bela Zuri'nin bize verdiği bilgiyi esas alırsak Abdülmuttalip 6 hanım ile evlilik yapmış, bu evliliklerden de 13 erkek 6 kız çocuk sahibi olmuştu. Bu 6 hanımdan ikisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için çok önemlidir. İşte bunlardan birisi babaannesi olan Fatıma validemizdir. Fatıma validemiz Abdülmuttalip'e 4'ü erkek, 5'i kız tam 9 çocuk doğurmuştur. Sırasıyla isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Abdullah, Abdülkabe, Beyza, Atike, Berre, Ümeyye ve Erva'dır. Abdülmuttalip'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için önemli olan diğer hanımı ise Hamza, Mukavvim, Hacl ve Safiye validemizin annesi olan Hale binti Üheyb'dir. Hale validemiz Efendimizin annesi Amine validemizin öz amcasının kızıdır. Yani bu yönüyle Hazreti Hamza ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerinin teyze çocuklarıdır. Bir de buna süt kardeşliklerini de eklersek aralarındaki yakınlığı daha iyi anlamış oluruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki ilk Fatıma babaannesi olan bu Fatıma'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber yaşayıp yaşamadığını tam olarak bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki 2 yıl dede Abdülmuttalip'in yanında kaldığı dönem zarfında dedesinden ninesi hakkında birçok şeyi dinlemiş, görmemiş olsa bile babaannesinin bu bilgiler ışığında tanımıştır. 2. Fatıma binti Zaide. Efendimizin hayatındaki ikinci Fatıma. 25 yıl aynı yası paylaştığı hanımlar aleminin sultanı olan Hatice validemizin annesi olan Fatıma'dır. Anne Fatıma yeryüzünün en asil ve şerefli damadı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ne yazık ki görüşemeden vefat etmiştir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hatice'den dolayı onu kısmen de olsa tanımıştır. Kayınvalide olan Fatıma'nın hatıralarından biri Bedir'de yaşanmıştı. Bedir esirleri arasında olan Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As'a fidye olsun diye gönderilen gerdanlık bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yıllar öncesine götürmüştü. Çünkü bu gerdanlığı Hatice validemizin babası Hüveylid bir doğum hediyesi olarak hanımı Fatıma'ya almış, anne Fatıma da onu kızı Hatice'ye hediye etmişti. Hatice validemiz ise o gerdanlığı bir düğün hediyesi olarak kızı Zeynep'e vermişti. Yine kayınvalide Fatıma'nın ismini biz o kutlu yuvanın son yavrularından biri olan Fatıma validemizin doğumunda görüyoruz. Fatıma validemiz doğduğu zaman Efendimiz çok sevinmiş, hanımı Hatice'ye tebrik etmişti. O anda Hatice validemiz şu duyguları içerisinden geçiriyordu: keşke efendim müsaade etse de bu kıza annem Fatıma'nın ismini koysam. Hatice validemiz bu duygular içerisindeyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki: ey Hatice'm,
bu yavrumuza annemin ismini koyalım. Hatice validemiz bu söz karşısında biraz mahzun olacak ama hiçbir şey demeyecekti. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annem dedimse, annemden sonra annem olan Ebu Talib'in hanımı Fatıma'yı kastettim diyecekti. Bunun üzerine Hatice validemiz sevinecek, senin de annen, benim de annem olan Fatıma'nın ismi olsun diyecek ve o yavruya Fatıma ismi verilecekti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki ikinci Fatıma'nın hatıraları da böyledir. Fatıma binti Esed. Efendimizin hayatındaki üçüncü Fatıma, Ebu Talib'in hanımı Akil, Cafer, Ali ve Ümmü Hani'nin annesi olan o büyük İslam hanımıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme annelik etmiş, yıllarca öz evlatlarına göstermediği ilgiyi ona göstermiştir. Bundan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için annemden sonra annem demiştir. Hicretin 4. yılı Medine'de vefat ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle üzülmüştür ki kendi elleriyle kabri indirmiş, sırtındaki gömleği ona kefen etmiş, cenaze namazında 70 tekbir almıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma binti Esed'e gösterdiği bu ilgi sahabenin dikkatini çekmiş, bunun sebebini Efendimiz'e sorduklarında o beni kendi öz çocuklarından ayırmadı. Onlara yedirmediğini bana yedirdi, onlara giydirmediğini bana giydirdi demiştir. Fatıma binti Muhammed. Efendimizin hayatındaki Fatıma, hayatı, imanı, duruşu, anneliği ve hanımlığı ile 1500 senedir kadın erkek hepimize rehber olan o sultanlar sultanının kızıdır. Onun hakkında o kadar çok şey söylenebilir ki ama biz sadece sözün sultanının lisanından bir söz aktarmakla yetineceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah hanımlar alimi içerisinden 4 hanımı diğer tüm hanımlara üstün kıldı. Bunlar Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın annesi Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma'dır. Fatıma'nın kelime anlamına gelince, bu isim Fatm'dan gelir. Sözlüklerimiz bu köke en temel anlamı ile sütten kesilen bebek manasını verirler. Biz bu anlamı şöyle anlasak acaba hata mı işlemiş oluruz? Fatıma sütü terk etmeli, onun yerine vahiy emmeliydi. Çünkü o vahyin nazlı bir kızı, Kur'an'ın şanlı bir gelini olacaktı. Muhammed Emin Yıldırım, Vakit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem. Allah.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357. Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
17: daha söyleyecek çok sözümüz var.
18: 103.2 Özel FM.
19: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
20: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net.
22: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarihani

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bu yazı Vuslat Dergi 240. sayıda neşredilmiştir. Batı'da şiddetin kökenleri üzerine. Necdet Meşe. Her ne pahasına olursa olsun zenginleşmek arzusuyla hareket eden Batı toplumları, insanoğlunun yaşamını her alanda ilgilendiren ihlallerine devam etmektedir. Batılı yöneticilerin sergilediği kibirli ve açgözlü tavrın insanlığa maliyeti onarılamaz seviyelere ulaşmıştır. Dünya siyasetinin hamiliğine soyunan bu devletler, kendi çıkarları uğruna uyguladıkları politikalarla başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyayı ve tabii ki kendi halklarını felakete sürüklemektedir. Batı'nın krizleri raporundan. Umarım İsa Efendimiz bunlar gibi kalabalık toplulukların dinimize döndürülmesi ve kiliseye kazandırılması için aynı zamanda babaya, oğula ve kutsal ruha inanmak istemeyenlerin de yok edilmesi için siz Yüce Efendimizin karar vermesine yardım eder. Christoph Kolomb Seyir Defterleri. Batı yahut Batı medeniyeti denildiğinde ilk akla gelen şey şiddettir. Batı medeniyeti, Batı tarihi ve Batı insanının zihni şiddetle özdeştir. O kadar ki Batı tarihinin kısa yahut uzun hangi dönemini çekerseniz çekin, karşınıza çıkan şiddetten başka bir şey olmayacaktır. Sadece 20. yüzyıl bunun en çarpıcı örneğidir. Batılı emperyalist ülkeler çıkar paylaşımında 1. ve 2. Dünya Savaşı başta olmak üzere büyük savaşlar çıkarmış ve sömürgeci emelleri yüzünden çağımızda 100 milyondan fazla masum insanın ölümüne sebep olmuşlardır. Erik Hobsbawm, 20. yüzyılın yazılı tarihin en caniyane yüzyılı olduğunu ve bu yüzyılda savaşlar sebebiyle ölen insanların toplamının 187 milyon olarak belirlendiğini dile getirmiştir. Acımasız bir tespit olarak görülse de günümüzde Avrupa'nın krizi başlığıyla yumuşatılarak ifade edilse de Batı'ya özgü bu sürekli şiddet Batılı aydınlar arasında da konuşulmaktadır. Edmund Husserl ile Michel Henry bu kriz sorununu 50 yıl arayla ele almışlardır. Biri bunu Avrupa insanlığında hayatın radikal krizi olarak, diğeri Batı'nın barbarlığı olarak nitelemiştir. Krizin böylece Avrupa'ya ve Batı'ya ilişkin diye nitelendirilmesi hemen dikkatimizi çekmektedir. Kriz ya da barbarlıkta Avrupa ve Batı söz konusu. Aynı makalenin devamında Ahmet Soysal meseleyi biraz daha yumuşatmaya çalışsa da gerçeği ifade etmekten imtina etmez. Oysa bunu basit ve tek yanlı biçimde anlamamak gerekir. Onlarda varsayılacak karanlık bir özden dolayı kendi krizlerinin ve çöküşlerinin sorumlularıymış gibi ve buradan da dünyanın geri kalan kısmına dayattıkları ve dayatmaya devam ettikleri gezegen boyutunda bir yok oluşun sorumlularıymış gibi. Avrupa ana karasında ve ABD'de karşımıza çıkacak görece barış yılları kimseyi aldatmasın. Her ikisinde de barış yılları kendi aralarındaki uzun çarpışmalardan ve iç savaşlardan sonra kazanılabilmiştir. Avrupa ana karasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iç dengeler üzerine zorlukla kurulabilmiş bu barışa Batı barışı diyelim. Batı barışı geçmişi, gerçekliği ve geleceği olmayan bir hayalden ibarettir. Geçmişte Avrupa'da vuku bulan ve 7 yıl, 30 yıl ve 100 yıl süren bitmek bilmez savaşları hatırlayalım. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hem güç bölgelerine, kanton, federasyon vesaire ayrılmış, Banu Avar'ın tabiriyle sınırlar arasında son derece sorunlu zeminler üzerine zoraki tesis edilmiş, kırılgan bir barış hem de kendi coğrafyaları dışında kan dökmekten, dünyanın geri kalanını terörize etmekten çekinmeyen tuhaf ve çarpık bir barış anlayışıdır. Kendi halkını Kopenhag kriterleri bir yana minimum insan haklarından mahrum bırakan, her köşesinde ayrılık rüzgarları esen bir Avrupa. Barış ve demokrasi meleği kuzey ülkeleri silah satışında rekor kırıyor. Amerikan üsleri İskandinavya'dan sonra İrlanda'ya da yerleşiyor. Avrupa adeta yeni bir Haçlı seferine hazırlanıyor. Batı barışının şimdilik ince dengelerle korunabildiğini, fakat kendi elleriyle kan gölüne çevirdikleri bir dünyada üstüne oturduğu kırılgan zeminde bulunan devamının mümkün görünmediğini kaydedip asıl konumuza dönelim. Bakmayın ülkemizde körü körüne Batı'ya hayran olanların, yüzyıldır sömürgeci bir eğitim anlayışıyla beyni yıkananların ucuz Batı övgülerine. emsalsiz batı hayranlıklarına, bu mustariplerin batılılaştırılmış, batının ne karanlık geçmişinden ne kanlı tarihinden Hakan Albayrak'ın o müthiş kavramlaştırmasıyla ne de batının soykırımcı tabiatından haberleri vardır. Barışı, hümanizmi, hoşgörüyü kendi hanelerine, savaşları, katliamları, terörü her zaman barbar addedip ötekileştirilen mazlum milletlerin hanesine yazarlar. Batılılar dün olduğu gibi bugün de kendileri gibi olmayan, amel etmeyen, giyinmeyen, konuşmayan insanlara alerji duyarlar. Yeni bir Haçlı seferi başlatan ABD Başkanı Bush, Afgan erkeklerinde zerre kadar insanlık olmadığı düşüncesindeyim. Bu yüzden böylelerini öldürmek çok eğlenceli diyen ABD'li General James Mattis ve benzerleri, Batı ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyayı tek renge boyamak isteyen Batı medeniyetinin 900 küsur yıldır değişmeyen ırkçı ve soykırımcı tabiatını ortaya koyuyorlar. Batı'nın kan, gözyaşı, işkence, ölüm, zulüm, katliamdan ibaret olan şiddet tarihini araştıranlar gerçekten de Batı'nın mizacına yapışmış, tabiatı haline gelmiş gayri insani bir şiddetle karşılaşacaklardır. Bizim de konumuz tam olarak Batı'nın tabiatına işlemiş. Batı'nın mizacı olmuş bu kör şiddetin nedenlerini sorgulamak, anlamaya çalışmaktır. Başta kitleler halinde Afrikalıları köleleştirip katleden Kızılderilileri, Mayaları, İnkaları ve Aztekleri kültürleriyle beraber yok eden, Doğu ve Uzak Doğu'da Arap, Çinli, Hintli, Vietnamlı, Malay ayrımı yapmadan hemen her ırktan insanı işkence ve katliama tabi tutan bir medeniyetten söz ediyoruz. Öldürmekle, yok etmekle kalmayıp topraklarını, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini doymak bilmez bir iştahla yağmalayan, kendi yurdunda insanları açlığa ve susuzluğa mahkum eden ve karşılarına geçip ölümlerini izlemekten fütur etmeyen bir zihniyetten söz ediyoruz. İnsan olmakla birlikte acıması, sevgisi, vicdanı ve merhameti olmayan bu tür insani duygulardan sıyrılmış batılı beyaz adamdan, o beyaz canavardan söz ediyoruz. Kendi insanını homo homini lupus, insan insanın kurdudur diye tanımlayan o Avrupa ki yamyamlığını yeni gittiği bütün kıtalara, bütün ülkelere taşımaktan ve insan eti yemekteki hünerini 4 asır boyunca bütün dünyaya açıkça göstermekten çekinmedi. Şiddet duygusu Batı'da adeta bir virüs gibi yönetimden ekonomiye, dinden sanata, medyadan siyasete, ordudan sivil topluma, edebiyattan sinemaya kadar her şeye öylesine sinmiş durumdadır ki günlük rutin işleyiş bile şiddetin dilinden kurtulamaz. Göçmenler, yabancılar ve bunlara yönelik haklar söz konusu olunca, hele de İslam'dan, Müslüman'dan bahis açılınca, sömürü, emperyalizm gündeme gelince yüzlerindeki o hümanist, romantik maske hemen düşüyor ve yerini anında şiddet diline bırakıyor. Modern çağda Batı, teknolojinin imkanlarını kullanarak şiddeti kitleselleştirmeyi başarmıştır. Son 100 yıldır bir düğmeye basarak yüz binlerce kişiyi öldürebilecek, onlarca şehri yok edebilecek kadar teknolojide üstün gelişmeler sağlamıştır. Başka bir deyişle Batı medeniyeti insanlıkta sürekli irtifa kaybederken şiddete ise adeta kutsallık kazandırmıştır. Bunca zulüm ve katliamların arkasında kendisini tanrılaştıran ve kendisinden başkasını insan olarak görmeyen hastalıklı bir anlayış yatmaktadır. O kadar ki bunu coğrafi bilgileri içeren ve aslında zihniyetlerinin bir yansıması olarak çizmiş oldukları haritada da görmek mümkündür. Yeryüzü burada suyla çevrelenmiş, merkezinde Kudüs ve Avrupa'nın yan yana oldukları yassı bir tepsi gibi gösterilmektedir. Daha uzakta halkı köpek başlı maymunlar, tekerlek ayaklılar ve tek ayaklar olan kavurucu ve canavarca bir ülke vardır. Son olarak da bütün bunların çevresinde sudan bir halka vardır. Kıta tarihinin ne olacağını haber veren simgesel görüş. Avrupa yeni Kudüs'tür. Avrupalılar insan, diğerleri canavardır. Hümanizmi insanlığa çok büyük bir düşünce sıçrayışı, büyük bir erdem gibi sunsa da Batı'nın en büyük zaafı insanı her şeyin merkezine koyarak adeta tanrılaştırmasıdır. Aslında Rönesans'tan sonra Batı düşünce sisteminin ortaya koyduğu seküler ve pozitivist takım, Batı insanının zihninde insanı merkeze almayı meşrulaştırmıştır. İleride görüleceği üzere kutsiyet kazandırılmış geçmişteki tanrı insan, tanrı kral fikri bu meşrulaştırmaya zemin hazırlamıştır. Batı düşünce tarihi bize göstermektedir ki antik çağlardan modern çağa kadar geçen süreçte her çağa özgü düşünce ve inanç biçimlerinde insan merkezli bir kutsama kesintisiz şekilde devam ede gelmiştir. Batı zihniyetinde şiddete kaynaklık teşkil eden inanç, kültür ve düşüncelerin antik Yunan'dan başlayarak izini sürelim. Batı mensubiyetini ilan ettiği üç düşünce döneminde de yaratılışa inanmaz. Antik Yunan, Antik Roma ve Hristiyanlık. Hristiyanlık inancı her ne kadar yaratılıştan kutsal kitapta, İncil ve Tevrat bahsetse de Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olduktan sonraki kanlı ve din dışı fetva ve icraatlarıyla dünyada adeta tesadüfen yahut başıboş var olduğu izlenimini vermiştir. Tek olan ve hesaba çeken bir yaratıcıya inanıyor görünse bile amel düzeyinde yapıp ettikleri akıl almaz zulümlerle inançsız olanlardan, mesela Romalılardan bir farkı kalmamıştır. Buna göre evren kendiliğinden vardır, durandır ve ebedidir. Evren dediğimiz şey kendimizi üzerinde bulduğumuz bu dünyadan ve gözümüzle müşahede ettiğimiz gezegenlerden ibarettir. Bir yaratıcıdan haliyle koruyucudan mahrum olan insan, haliyle bu dünyada var olabilmek için varlığını sürdürmek, kendi kaderini tayin etmek hakkına sahiptir. Bu minvalde yaşamak için rekabet etmek, saldırmak, toplamak, aşırmak, yığmak, biriktirmek zorundadır. Bunun içinde savaşlara, zulme ve katliamlara başvurmakta bir sakınca görmeyecektir. Ancak varlığını böyle ispat edebilir ve sürdürebilir. Koca evrende yalnız, sahipsiz ve çaresiz olduğunu düşünen batılı zihni, kendini güçlü kılacak çareler aramış ve böylece kendi varlığını hayatın merkezine koyan, yücelten, hatta tanrılaştıran bir düşünce sistemi bina etmiştir. Tarihi boyunca ortaya koyduğu şiddet, her ne kadar tanrıya atfen kutsiyet gömleği giydirilse de aslında meşruiyetini bizzat tanrılaştırdığı kendi egosundan alır. Batının geçmişinde izi sürüldüğünde bunun dinsel ve düşünsel kökenlerine ulaşmanın ve tarihi zemine oturtmanın mümkün olduğu görülecektir. Tanrılardan oluşan Roma Panteonu'na Roma'nın Tanrı Kralı eşlik eder. Sol Invectum dini Tanrı Kralı inancın merkezine koyar. Hristiyanlık inancı ise gerçekte Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği hak din olarak değil ama Pavlus'un Roma'nın insanı yüceltmeye dayalı sol invectum dinine giydirilmiş haliyle imparatorluğun resmi dini olabilmiştir. Burada Tanrı Kral'ın yerini İsa'nın şahsında yine insanı yüceltmeye dayalı Tanrı Oğul inancı almıştır. Teoman Duralı Avrupa medeniyetini İngiliz Yahudi medeniyeti olarak adlandırır. Bu adlandırma Batı medeniyetinin hem Ahdi Atik kökenine hem de sermayeye dayalı kapitalizmin kuruluşuna işaret eder. Buradan hareketle Yahudilikte var olan Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır inancının, Batılı zihninde insanın tanrılaştırmasına dönüştüğünü, en azından bu düşünceye cesaret verdiğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Madem ki insan Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır, o halde İsa'yı, haşa Tanrı'nın oğlu olarak ilan eden ve kabul etmekte bir sakınca görülmeyecektir. Tanrı'nın oğlu olarak ilan ve kabul etmekte bir sakınca görülmeyecektir. Zaten bir Yahudi olan Pavlus da Hristiyanlıkta tam olarak bunu yapmıştır. Demek ki Batı düşüncesi insan için yaratılış fikrine uzak, öncesiz ve sonrasız bir evren düzleminde kendini tanrılaştıran ve bu korkunç egoyla ötekileştirdiği her şeyi sömürüp istismar edebildiği bir düşünce sistemi var etmiştir. Modern zamanlarda Batı düşüncesinin ulaştığı seküler pozitivist nokta göstermektedir ki Hristiyanlıktaki yaratılış ve vahiy inancı Batı'nın kadim insanımsı, humanoid, tanrılar inancını ve bundan kaynaklanan tanrı insan düşüncesini asla değiştirememiştir. 16. yüzyıl başlarında Papa 10. Leo tarafından söylenen "Bu İsa efsanesinin bize fazlasıyla yararı dokundu" sözü bu hakikatin bir belgesi niteliğindedir. Trajedi şuradadır ki her üç düşünce biçimi de yaratıcıyı görmezden gelme ve insanı tanrılaştırma ortak paydasında Batı insanının içinden çıkılamaz bir evren anlayışına hapsetmektedir. Bu düşünsel ve zihinsel hapishane Batı insanını çaresizliğe itmekte ve bu çaresizlik içinde kibrin ve şiddete yönelimin ilk zeminini oluşturmaktadır. Hristiyan inancının insanın özünde var olan kötücüllüğü ve şiddeti besleyen iki temel inanç

İnsanoğlu sınırsız bir kötücüllüğe mahkum edilmek suretiyle yüceltilmektedir. İkincisi, ilk günahın bedeli olarak Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması vasfıyla insanlığın yakasını bir türlü bırakmayan bu günaha karşılık bedel ödemesi inancıdır. Bedel olarak insan zihninde travmaya yol açacak kadar müthiş bir işkence yöntemiyle çarmıha girilmiştir. Çarmıh hadisesi Hristiyanlık için bir inanç esası ve başlı başına bir travma ola gelmiştir. Öyle ki en kutsal insan olan Tanrı'nın oğlunun işkenceye maruz kalması bir yandan insanların gözünde işkenceyi normalleştirirken bir yandan da kendini insanlık için feda etmekten çekinmeyen Yüce İsa'ya bunca fenalığı reva gören kafirlerin öldürülmesini normalleştirmektedir. Her iki inanç da Hristiyanlığı benimseyen Batı insanının zihnini şiddete yatkın hale getirmekte ve adeta bu minvalde formatlamaktadır. Hristiyanlığın tarihi korkunç işkenceler, zulümler ve katliamlarla doludur. Sırf Haçlı Seferleri, Kudüs'ü ele geçirme hareketi ve Reconquista, Müslümanları İberik'ten kovma hareketi dönemlerinde yapılan Müslüman katliamlarını hatırlamak bile Batılı Hristiyan zihninin şiddete yatkınlığını anlamak için yeterlidir. Zaten Hristiyanların işgal ettikleri her toprak parçasında zulüm ve katliamları kendileri için bir hak olarak görmelerinin nedeni bu kutsal savaş inancıdır. Batı tarzı şiddet hükümranlıkla orantılıdır. Hükümranlığı ele geçiren kral iktidarını korumak için her dönemde kutsal olana müracaat eder. Bu kutsal bazen pagandır, bazen Hristiyandır. Ancak hangi çağda olursa olsun, imkanı ne olursa olsun, şiddet için bir kılıf ve kaynak olan bu kutsal savaş anlayışı değişmiyor. Buna sömürge ve endüstri çağının emperyalist yayılmacılığına öncülük eden misyonerlik ve modern çağ damgasını vuran Haçlı Seferleri söylemi de dahildir. Bütün bu katliamlarda Hristiyanlık da bir araç olarak kullanılmıştır. Resmi Hristiyanlığın getirdiği istila, katliam ve yeni kölelik için manevi bahane vazifesi gören Tanrı kan dökücü bir puttu. Böyle bir Hristiyanlık anlayışı yüzyıllardan beri Yunanlaşmış ve Romalılaşmış, kendilerinden başka kültürleri tanıyıp kabul etmeyi reddeden, yüzyıllardır skolastik içinde fosilleşmiş, tamamıyla Batı'ya özgü olarak ortaya çıkmıştır. Dergimizin bu sayısında tarihten çokça örnek vaka verileceği için biz beyaz adamın din adına Amerika kıtasında yaptığı katliamlara küçük bir göndermede bulunalım. İsa peygamberimizi ve 12 havariyi kutsamak ve saygılarını iletmek için uzun dar ağaçları kuruyorlardı. Ayakları neredeyse yere değecek şekilde 13 kişilik gruplar halinde onları bağlıyor, ateşe veriyor ve diri diri yakıyorlardı. Bazılarını ise bütün vücutlarına kuru saman yapıştırıyor ve bu şekilde ateşe veriyorlardı. Diğerlerinin ve hayatta bırakmak istedikleri herkesin ellerini kesiyorlardı. Burada Batı düşüncesini daha iyi anlamak ve Batı tarihinde şiddetin izlerini sürmek için daha eski zamanlara, antik kökenlerine uzanarak Yunan ve Roma inançlarına göz atmakta fayda var. Batı'nın ana kaynağı olarak kabul edilen antik Yunan düşüncesi ki, Husserl'e göre felsefe antik Yunan'da doğduğu biçimde Avrupa'nın kurucu edimidir, elbette Batı düşüncesini daha bidayetinde etkilemiştir. İnsan suretinde insanımsı temsil edilen antik Yunan tanrıları kendi yaşamlarında, kendi aralarında vuku bulan olaylarda tıpkı insan gibi insanımsı bir ilişki içerisinde betimlenir. Bu ilişkilerde her türlü dalavere, kaçma kaçırma, hile çatışma, zulüm ve haksızlık devrededir. Yunan panteonuna dahil tanrılar arasında vuku bulan bu olaylar üç esasa indirgenebilir: cinsellik, kavga, adaletsizlik. Şüphesiz ki bu şekilde betimlenen tanrılar inancı onlara inanan insanları da aynı şekilde etkileyecektir. Bu insanlar tanrılarının çevirdiği dalavereleri, şiddeti örnek alarak elbette merhametsiz, adaletsiz ve zalim olacaklardır. Antik Yunan inancının izlerini Homeros ve Hesiodos'un eserlerinden takip etmek mümkündür. Homeros, İlyada adlı eserinde antik Yunan tanrılarını insan şeklinde tasvir etmiştir. Bu durum asırlar geçtikçe insanoğlunun kendine güveninin arttığının bir simgesi olarak tarihte yerini almıştır. Homeros'un anlatmış olduğu din varlıklı, zengin, kudretli ve kendine güvenen bir sınıfın dünya görüşünü yansıtmaktadır.
Bu insanların özgüvenleri o kadar yüksektir ki tanrıları düşündüklerinde onları ancak kendileri gibi

gibi bir bedene sahip varlıklar olarak tahayyül edebilmişlerdir. Bu durumu kendilerini tanrılaştırmak istemişlerdir diye yorumlamak çok da yanlış olmayacaktır. Hesiodos'un çerçevesini çizdiği dinse Yunan topraklarındaki halkı yani avam sınıfının ihtiyaçlarını tatmin etmek için oluşturulmuş gibidir. Hesiodos'a göre evrenin yaratılmasından sonra kendi yaşadığı zamana kadar geçen 5 kuşaktan biri insanın yarı tanrı olarak yüceltildiği tanrısal kahramanlar kuşağıdır. Burada insanı merkeze alarak yücelten Dionysos kültünden de bahsetmek icap eder. Dionysos bir tanrıdır ve Zeus'un oğludur. Acı çeken bir tanrıdır. Çünkü Titanlar genç yaşta onu öldürmüş, parçalamış ve yemiştir. Ancak Athena ondan bir parçayı, yüreğini kurtarmıştır. Zeus da yeni bir Dionysos yaratmak üzere onu yutmuş ve Titanları cezalandırmak için kül etmiş ve bu küllerden de insanı yaratmıştır. İnsanda hem iyilik hem kötülüğün bulunması bu sebeptendir. Görüldüğü gibi insanın yüceltilmesi, tanrılaştırılması antik Yunan düşüncesinin her yanına sinmiş vaziyettedir. Romalılarsa otorite karşısında gönüllü boyun eğme ve eğdirme yöntemini kullanarak yurttaşlarında devlete bağlılık duygusunu geliştirmişlerdi. Bu gönüllü bağlılık insanlara devleti benimsemede kutsal bir görev yaptıkları hissini veriyor ve bu hem kendilerine hem de devlete olan güvenlerini pekiştiriyordu. Roma bu rızaya dayalı boyun eğmeye ilişkin düşünceden hareketle fethettiği topraklardaki yabancıları bile inanç ve kültürlerinde özgür bırakarak hatta bu inanç ve kültürlerin bir bölümünü benimsemek suretiyle cezbederek Romalılaştırıyordu. Pagan dönemden başlayarak Roma bir devlet dini yaratmış ve bunu bir kült haline getirmiştir. İmparatorlar, sezarlar hem dünyevi hem de ruhani liderdiler. Roma'da Cumhuriyet döneminde inanılan Roma'nın tanrısal görevi imparatorluk döneminde imparatora tapınmaya dönüşmüştür. İmparator Augustus 27'de yönetimi devralmış, bir fermanla kendisini tanrı ilan etmiş ve ölümü üzerine de senato kendisine tapınılması gereken bir tanrı olduğunu kabul etmiştir. Bu kült Roma'nın yüceliğini ve Roma yurttaşlığının önemini vurgulayan ilkelere sahipti. O kadar ki Cumhuriyet ideolojisinin merkezine Roma'nın tanrısal bir işlevi olduğu görüşünü yerleştirerek yurttaşlarında kendilerini tanrısal bir amaca adama duygusu yaratmıştır. Romalılar Roma'nın korunmasının tanrısal bir görev olduğunu yineleyerek ve bütün yurttaşlarına bunu benimseterek kutsal bir birlik sağlamışlar. Ve çoğu kez sınıf kavgalarını bu şekilde önlemişlerdir. Bu inanış, emperyalist yayılmacılıklarını kolaylaştırırken uyguladıkları korkunç şiddete de meşruiyet kazandırıyordu aynı zamanda. Roma bilindiği üzere tarihte arena tabir edilen devasa mekanlarda şiddeti tiyatral düzeyde ilk icra eden, kan dökmeyi toplum önünde doğal bir seremoni haline getiren ilk devlettir. Arenalarda bir tür kurban ritüeli gibi insanı insana ve insanı aslanlara parçalatma seremonileri icra etme şerefi en vahşi haliyle Romalılara aittir. Bunun devamı olan bir başka vahşeti günümüz İspanya'sında boğa güreşi adı altında görmek hala mümkündür. Batının uzak geçmişi bu şekilde. Şiddetin kökenlerini konuşurken takip ettiğimiz izler bizi antik Yunan'a ve Roma'ya kadar götürdü. Geçmişi geleceğe bağlayan Batı tarihinin orta yerinde ise Hristiyan çağı var. Geçmişle gelecek arasında kültür ve inanç taşıyıcısı olarak adeta bir köprü teşkil ediyor. Katolisizmin mutlak hakim olduğu bu çağ, kilisenin acımasız içtihatları ve uyguladığı özgün şiddetle zaten Avrupa'nın genlerinde var olan şiddeti körüklemiştir. Kralları ve derebeyleri mutlak hükmünü aldığı çağlarda papalık kendi halkına adeta kan kusturmuştur. Protestanlık ve Kalvinizmin ortaya çıkmasıyla heretik, sapkın ilan ettiği hareketleri kanla bastırma yoluna gitmiş, Avrupa'da bitmeyen savaşlara ve binlerce insanın ölümüne yol açmıştır. Hristiyanlığın Ahdi Atiki, Tevrat'ı kutsal kitap olarak kabulünden dolayı aynı zamanda Yahudilik inancından da etkiler taşıması kaçınılmaz. Bu etkilerin başındaysa Batı düşüncesinde ırkçılığın menşeini teşkil eden seçilmiş ırk inancı gelir. Hiçbir sağlam kaynağa dayanmayan, aklen, ilmen ve dinen de dayanması mümkün olmayan seçilmiş ırk inancı Yahudilik üzerinden Hristiyanlara geçmiş, sömürge kültürü ve modernizm eşliğinde de Batı'nın olmazsa olmaz ve elikanlı özelliklerinden biri olmuştur. Irkçılık modernliğin temelini teşkil eden ve sömürgeciliği içeren kapitalizmle doğmuştur. Alex Kalinikos, ırkçılığı kapitalizmin dünya ölçeğinde üretim tarzı haline gelmesiyle ortaya çıkan bir olgu olarak değerlendirmiştir.
Irkçılığın meydana gelmesi 17. ve 18. yüzyıllarda köle emeğinin kullanılmasıyla bağlantılı olarak yorumlanmış, nihayetinde ırkçılık ve kapitalizm arasında karşılıklı bir ilişki kurulmuştur. Avrupa toplumlarında sevilmeyen, küçümsenen Yahudilerin sıkı sıkı sarıldığı seçilmiş ırk safsatasını belli ki Avrupalılar kendilerine daha çok yakıştırmış olmalı ki sömürge ve modernizmle birlikte ırkçılık kapitalist çağın sembolü olmuştur. Irkçılık, Tevrat üzerinden zaten dini bir kökene sahip olmakla birlikte Avrupalıların sömürge amacıyla dünyaya açılıp başka ırklarla karşılaşmasından doğmuştur. O kadar ağır sonuçları olmuştur ki ırkçılığın batılılar barbar, vahşi, yamyam vesaire diyerek insan saymadıkları milyonlarca yerli halkı gözlerini kırpmadan, vicdanları titremeden en bayağı işkencelerle ölüme göndermişlerdir. Irkçılık günümüzde de şiddeti körükleyen ve meşrulaştıran en büyük sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Amerika'daki zenci karşıtı hareket, İsrail'deki Arap karşıtı hareket ve birçok Avrupa ülkesindeki Müslüman azınlıklara karşı örgütlenen hareketler, yukarıda vurgu yaptığımız gibi hem ırki hem dini hem de sömürgeci bir kökene sahiptir. Şiddeti konuşuyorsak burada modernizme insanlığın başına açtığı felaketler bağlamında yer vermemek olmaz. Gelenekten bir kopuş olarak tanımlanan modernlik, Rönesans'tan itibaren Avrupa'da ortaya çıkmış, maddi anlamda Avrupa'yı güçlü ve üstün bir konuma getirmiştir. Modernliğin ana unsurlarından biri akılcılığın ortaya çıkmasıdır ki bu aynı zamanda emperyalist yayılma dönemini de tekabül eder. Kapitalizmin temel argümanlarından olan modernizm, 400 yıldır Batı'nın şiddet kültürüne hizmet eder. Modernlikle soykırım birbirleriyle yakından bağlantılıdır. En tehlikeli boyutu ya da en uç noktası soykırıma zemin hazırlamasıdır. Öncelikli olarak farklı olanı dışlar, aşağılar, böylelikle ırkçılığı üretir. Modern toplumda ırkçılığın yaygınlaşmasının yol açtığı en büyük felaketse farklı olanın tasarlanarak topluca katledilmesi, yani soykırımdır. Bazı düşünce adamları soykırımdan söz edebilecek şartların modernliğin getirdiği şartlarla çakıştığını, hatta 20. yüzyılın ilerleme yüzyılı değil kesinlikle soykırım çağı olduğunu savunmuşlardır. Batı'da modernliğin bu soykırımcı doğası yüzünden milyonlarca insan öldürülmüştür. Avrupalı coğrafi keşifler ve endüstrileşme ile birlikte şiddeti, soykırımı Amerika ve Afrika kıtası başta olmak üzere dünyanın hemen her yerine götürmüş, sürekli kılmış ve meşrulaştırmıştır. Şiddeti bir araç, bir manivela olarak kullanarak dünyada neredeyse sömürülmedik toprak bırakmamıştır. Dünyanın son 300 yıllık tarihi incelendiğinde bu durum açıkça ve insanı dehşete düşürecek ayrıntılarıyla görülür. Ancak sömürgecilik faaliyetleri de bu kadar basit geçiştirilebilecek bir olgu değildir. Başka coğrafyaların, başka ülkelerin iktisadi kaynaklarına basit bir el koyma faaliyetinden öte, bünyesinde birçok gayri insani ve gayri ahlaki anlayış ve uygulamaları barındıran, hatta çoğunlukla son derece masum yüzlerle takdim edilen ama tarihte hep var olmuş psikolojik, biyolojik, dini ve kültürel sahalara yönelik katliamdır. Ölen insanın bedeni, toplumun inanç, değer ve kültürü en nihayet bizatihi insanlıktır. Yaşayan yeni katliamlar için gerekli olan bahaneler, bitmez sömürü yolları ve sürekli büyümek üzere atılan vahşet tohumlarıdır. Batı'nın soykırımcı tabiatının en vahşi yüzüyle ortaya çıktığı sömürgecilik, sömürmeyi hedeflediği her ülkeye misyonerliğin yedeğinde girmiştir. Hristiyan inancını yaymak yalanıyla emperyalizme öncülük eden misyonerler, din adamı olmak vasfıyla İsa adına korkunç katliamlara fetva verdiler. En vahşi işkencelere imza attılar. Eline İncil tutuşturduklarının topraklarını elinden alıp köleleştirirken, Yüce İsa'ya baş eğmeyenleri kafir olarak suçlayıp kitleler halinde ölüme gönderdiler. Afrika'da, Amerika'da, İslam ülkelerinde, Hindistan'da, Çin'de kurdukları dar ağaçlarında Tanrı adına sallandırdıkları masumların sayısı belli değil. Misyonerlerin elinde dine davet bir işkence ve katliam aracına dönüşürken, üstelik bu şiddet yönetimini ve sömürgeciliği din adına meşrulaştırırken, misyonerlik de sömürgeciliğin öncü kuvveti haline almıştır. Rönesans Avrupa'sının din ve inançla bağını koparmış, Batı düşüncesini tamamen din dışı, seküler, maddeci, materyalist bir zemine oturtmuştur. Sömürgecilik, endüstri, kapitalizm, modernlik bu materyalist zeminde büyümüş, gelişmiş, eğer varsa kendini sınırlayan bütün bağlarından bu zeminde kurtulmuştur. Materyalizm, maddecilik, dinle bağını koparan Avrupa'nın kendi egosunu tanrılaştırmasıdır.
bu ego sayesindedir ki dünyadaki her şeye sahip olma isteği her türlü şiddeti meşrulaştıran gayri insani hatta adeta mekanik bir hale gelmiştir. Yani Batı için bir fabrikanın üretim yapması ve üretim aşamaları neyse sömürü ve hegemonyanın devamı için şiddet ve şiddetin sürekliliği de odur. Zira modern Batı zihninde merhamet ve vicdan gibi kavramların maalesef bir karşılığı yoktur. Haddi zatında ötekileştirdiği insanların Batı zihninde değer olarak bir karşılığı yoktur. Modernizm dönemi olarak adlandırılabilecek bu süreç sınır tanımayan yapısıyla geleneksel şiddet anlayışını devralarak dehşetengiz boyutlara taşımıştır. Hümanizm, romantizm, insan hakları, özgürlük gibi kavramların arkasına saklanan Batı'nın vahşi yüzü ateşli silahlarla 20. yüzyılda kimyasal ve nükleer silahlarla insanlığa kan kusturmuştur. Böylece modern çağın son yüzyılına yani günümüze gelirsek zamanın hakimleri geçmişi kendi kalemleriyle yazıyorlar. Uydurulmuş geçmiş bugünün hakimiyetinin meşruiyetinin temellerini teşkil ediyor. Özgürlük, insanlık, medeniyet, demokrasi. Her biri büyülü birer sözcük olan bu ifadeler gerçeklerle değil kurgularla inşa ediliyor. Kurgu sömürgeciliği insani ve yüce gayelerle efsaneleştiriyor. Efsane katliamların üzerine örtülen albenisi bol bir şal olarak işlev görüyor. Batı medeniyetinde insana uygulanan şiddetle tabiata uygulanan şiddet aynıdır. Bu şiddetin kaynağı da aynıdır. 18. yüzyılda doğayı mantık, matematik, mekanik ekseninde aklın kurallarına uydurma çabaları söz konusuydu. Kapitalist sömürgeci dönemin altın yılları olan bu devirde batılı devletler dünyanın her yanında kitleler halinde hem insanları hem de acımasızca tabiatı katlediyorlardı. Batı kapitalizminin menfaat fayda kar güdüsü batılıların gözünü kör eden başka bir şiddet sebebidir. Batılılar 400 yıldır teknolojik imkanlarını da kullanarak dünyayı kana buluyor. Doğayı yok ediyorlarsa bunun temel sebebi tapındıkları menfaatleri ve üstüne titredikleri kar elde etme tutkusudur. Ve batıda şiddetin kökeni söz konusu olunca işin özü özeti şudur. Madem ki antik Yunan'da, Roma'da, Hristiyanlık'ta ve modern dünya düşüncesinde insan tanrıya benzetilebilir yahut tanrı gibidir yahut tanrılaştırılabilir, o halde insan tanrı gibi her şeyi yapmaya kadirdir. Kulları, köleleri, köleleştirdikleri işçileri, emekçileri, göçmenleri ve bizzat kendi vatandaşları için emir ve yasakları belli olan tamamıyla kendinden menkul kanunlar, nizamlar koyabilir. Üstelik bu kanun ve nizamlarda sınır tanımayabilir. Müslüman zihniyete göre şiddet, katliam, zulüm olarak nitelendirilebilecek bir sürü kanlı icadın altına rahatlıkla hümanizm imzasını atabilir. Yine bu zulümleri pekala sanat denen yeni dinin eşliğinde romantizm şalıyla örtebilir. Pekala bir ülkeye tanklar, uçaklar ve bombardımanlar eşliğinde insan hakları ve demokrasi götürebilir. Pekala bir halkı, bir ırkı daha iyi bir dünya ve özgürlük getirmek uğruna konvansiyonel, kimyasal, nükleer ve biyolojik silahlarla yok edebilir. Madem ki Batı geçmişinden gelen bir sevki tabiiyle kendisini tanrı yerine koymuştur, hiçbir icraatı zulüm, işkence, katliam diye nitelendirilemez. Yaptıklarından dolayı sorgulanamaz ve hesaba çekilemez. Batının yaptığı her şey masumdur ve mutlaka hümanistik bir karşılığı vardır. Batılı bidayetinden beri bu meşrulaştırmanın kavramsal altyapısını hazırlamış ve bunun için gerekli her türlü devşirmeyi, eğitmeyi, dezenformasyonu, manipülasyonu ustalıkla yapmıştır. Demokrasi, insan hakları, hümanizm, özgürlük, barış kavramlarıyla biçimlenen Avrupa merkezli bakış açısı, dünyanın geri kalanını barbar olarak tanımlayıp o bölgelere medeniyet götürme iddiası, Batı'nın icra ettiği şiddet katliamları maskeleyen ve meşrulaştıran bir işleve sahiptir. Bu insani kavramlar uğruna yapılan zulümlerin ve işkencelerin, dökülen kanların bir önemi yoktur. Avrupalılaştırmak her zaman temel amaçtır. Bir insanın ırkı, rengi ne olursa olsun Hristiyan inancına geçip beyaz adama gönüllü köleliği kabul ettiği sürece Avrupalı kabul edilir. Sömürge çağında ve hala Hristiyanlığın yanı sıra demokrasi, insan hakları, özgürlük, barış verilip karşılığında kölelik istenir. Kölelikten amaçsa iş bu devşirmelerin, müstariplerin kendi ülkelerinin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini batılılar çalıp aşırırken, kendi halklarını kesip doğrayıp yok ederken buna gönüllü olarak göz yummaları hatta yardım etmeleridir. Peki batı aydınları, batı zihni hem kendi yuvalandığı
hem insanlığı yuvarladığı bu küresel uçurumun farkında mı? Bir çözüm düşünüyor mu? Ahmet Soysal, Avrupa Birliği çatısı altında güya kendini yenilemeye çalışan Avrupa'ya ilişkin şu değerlendirmeyi yapar. Kuşkusuz bu yeni Avrupa'nın kuruluşu, üyesi olan uluslarla ve onların kökensel topluluklarına yararlar sağlıyor, buna karşın Avrupa dışı insanlığın da dışlanmasını artırmıyor mu? Avrupa'nın kendi iç sınırlarını ortadan kaldırırken ekonomik krizin ve siyasal tepkinin katkısıyla yabancılara gitgide kapılarını kapattığı bir gerçektir. Ve böylece Batı medeniyeti adına Avrupa son çözüm olarak kendi içine kapanmayı seçerken barbar diyerek ötekileştirdiği zulme ve fesada boğduğu dünyanın geri kalanını asla kendisine zarar vermeyeceğini umarak onlara reva gördüğü şiddetle örülü bir yaşamla kendi kaderine terk etmiş durumdadır. Yani hala Afrika kıtasının kaynaklarını zalimce sömürürken açlıktan ve susuzluktan ölen Afrikalılar zerrece umrunda değildir. Üstelik bu hesaptan kendine bir ceza kesilmeyeceğinden yahut bir bedel ödemeyeceğinden de oldukça emin görünmektedir. Sözümüzü Batı'nın krizleri raporunun sonuç bölümünden bu mühim rapora da dikkat çekmek maksadıyla uzun bir alıntıyla şimdilik bağlayalım. Batı son birkaç yüzyıldır gerek Orta Doğu'da gerekse Afrika'da yapmış olduğu müdahalelerle o bölgelerin siyasi ve sosyolojik bağlamında olumsuz bir dönüşüm yaşamasına sebep olmuştur. Bu dönüşüm başlangıcından itibaren birçok insanın hayatına mal olmuştur. Batı'nın her şeyin maddi olanla ölçüldüğü düşüncesi bu coğrafyaları tarumar etmiştir. Batı yaşadığı maddiyat temelli zihinsel bunalım sebebiyle siyasetten hukuka, çevre sorunlarından eğitime, aile yapısından ekonomiye kadar hayatın tüm alanlarını yıpratmıştır. Kendi toplumları da dahil olmak üzere batılı ülkeler müdahil oldukları bütün coğrafyalarda korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirmekte yahut bunun için zemin oluşturmaktadır. Bugün dünya üzerinde eşi benzeri görülmemiş sayıda insan zulme, şiddete ve çevresel bozulmalar sebebiyle çeşitli mağduriyetlere maruz kalmaktadır. Batının kendini bütün insanlığı, hatta gezegenimizi yok etmeye kodlanmış tarihi şiddet anlayışı karşısında çözüm mü dediniz? Duyamadım. Necdet Meşe, Batıda Şiddetin Kökenleri Üzerine.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv, 0533 190 44 54.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
21: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.

gidiyor. Şimdi burada yine paylaşacağımız bir başka hadis-i şerif var. Buna biraz eser demekte tabii. Eserin temeli de şeye dayanıyor. Muvatta'da zikrediliyor bu hadis. İmam Malik rahmetullahi aleyh epeyce bir bölüm ayırmıştır bununla ilgili. O naklediyor. İnne raculen ca'ile Abdullah İbni Mesud. Bir adam Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a geldi. Fekale dedi ki İnni talaktu imraten femeniye tatlikat. Ben hanımı 8 talakla boşadım diyor. 3 yetmemiş, 1 yetmemiş, 2 yetmemiş, 3 yetmemiş, 8 talakla boşamış. Yani salak sadece orada var diye zannetmeyin yani. Bizde de 3'ten 9'a boşuyorlar. 3 yetmiyor. 9 yani bilmem ne gidiyor. Daha ağır şeyle 3'ten 9'a boşuyor. 8 talakla boşadım diyor. 8 talakı da burada duyuyoruz zaten. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki Femeze gîlelek. Pekala diyor. Bunu sordun. Yani bu tip yapanlar da bir kişiye sormazlar. Ona sorar, buna sorar, şuna sorar. Epey bir arar. Sana ne dediğini diyor. O da diyor ki gîleli innehe bânet minke. Senden bâin talakla ayrıldı. Bâini de gördüm. Bânet minke demek artık bâin talak demek. Üstelik ney? Beynûneti kübra bu talağın adı. Tamam. Fekâle İbn-i Mesud sadakû. Doğru hüküm vermişler. Doğru söylemişler. Hüküm böyle diyor. Men tallaka kema emarahullahu fakat beyyenallahu lehu. Kim Allah'ın emrettiği gibi boşarsa hanımını, Cenab-ı Allah ona bunun hükmünü, neticesini açık olarak söylemiştir. Ve men lebbese ala enfusihi lebsen. Kim de kendi başına dert açmışsa, bulanık hükümler ortaya çıkartmışsa, farklı bilgiler, farklı kelimeler, farklı üsluplar kullanmışsa, cealna lebsehu bihi ve la nelbisu ala enfus ve la telbisu affen ve la telbisu ala enfusikum ve nahammaluhu ankum huma kema yakulun diyor. Kema cealna lebsehu bihi, nasıl kendini bir şeye bulaştırdı, kendi içerisine düşürdüyse, kendi için bu kelimeleri kullandıysa o kelimeleri biz onun aleyhine kullanırız diyor. Kendi başına açtığı dertten onu kurtarmaya, o kendi başına çukura kendini düşürmüştür zaten ve biz de hangi çukura düştüyse o çukurun nasıl bir çukur olduğunu söyleriz diyor. Bunu yaparız. Kendi kendinizi bu nevi bulanıklıkların, çukurların, hataların içerisine düşürmeyin. Biz bunu sizden kaldırma hakkına sahip değiliz. Siz kendi başına ders atmışsanız bunu kendi omuzumuza alamayız. Kendi sizi bundan kurtarma imkanımız yok diyor. Ya bu sizin niyetinizle bağlantılı bir şey. Huma kema yakulun. Bunu yapan insanlar nasıl ve ne niyetle diyorlarsa netice odur diyor. İşte o kadar. Şimdi bunun bir benzerini bir başkasında geliyoruz. Yani bir başka insan da Abdullah İbni Abbas'a geliyor. Üç Abdullah da geçecek burada. Şimdi yani Abdullah İbni Mes'ud'a geleni paylaştık. Abdullah İbni Mes'ud'a gelen ne diyor? İnni tallaktum ra'ati mi'ete tatlikatin. Hanımı 100 talakla boşadım diyor. Femâzâ terâ aleyye. Bu meselede benim ne gibi bir halim var, ne gibi bir durum var, ne gibi bir sorumluluğum var diyor. Yani onu bana söyler misin diyor. Şey olarak bakışın, görüşün bu konuda nedir? Abdullah İbni Mesud'un bu cümlesi son derece ibretliktir. Tullikat minke bi selâsefin, 3 talakla senden boşanmıştır, evliliğiniz bitmiştir diyor. Bu beynûneti kübra. Bundan ötesi ibretti. Ve seb'un ve tis'ûne, geriye kalan 97 boşamayla ittekazte bihe âyetillâhi huzve, Allah'ın ayetlerini oyuncak edindin diyor. Dini mübille oynuyor musunuz diyor yani. Bir de Cenab-ı Allah ayetlerle oynamayın. Allah'ın emirleriyle oynamayın. Allah'ın çizdiği sınırlarla oynamayın. Eğer insan gibi davranırsanız Cenab-ı Allah size ön açar diyor. Bir çıkış yolu çıkar. İnsan boşanınca kadın bazen geçinemeyeceğini, şimdi ne yapacağını, şunu öyle hayal eder. Erkek şöyle der, bu çocukla ne yaparım veya şu şöyle bilmem ne olur. Yeni bir hayat kurulabilir, yeni bir düzen kurulabilir, çıkış yolları. Ama insandan isteni nedir? Takvalı ve teslimkar olmasıdır, ahlaklı davranılmasıdır. Müttakiler için diyor ayet-i kerimede, müttakiler için Cenab-ı Allah çıkış yolu, geçim yolu, hayırlı bir kapı açar.
Ama takva yoksa, yüz talakla boşamışsan, Allah'ın ayetlerini de kendine oyuncak edinmişsen, ondan sonra bunun hesabını versin. Sen Allah'a karşı, bir başka rivayetinde bunun, Allah'a karşı müttaki olmadın. Cenab-ı Allah müttaki için kapı açar diyor. Senin gibileri için değil. Bu çok ağır bir şeydir. Dolayısıyla te'dib ifade eden, kulak çekilmesi ifade eden bir haslettir. Bu bilgi, şu söylediğim nerede var? Yine İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhin Muvatta isimli eserinde, kitabında var. Bir başka rivayeti yani paylaşıyoruz. Bu da yani şey, bir şeyde de tabii 3. Abdullah da gelecek dedim. Onu da geleyim yani, buraya not etmemişim ama Abdullah İbni Ömer'e de geliyorlar. Abdullah İbni Ömer'e ya, diyorlar ki şöyle şöyle şöyle anlattıktan sonra Hazreti, o da yine böyle düşüncesiz laf söyleyen bir tanesi, yani evlilik hayatını bitirmişsin diyor. Ondan sonra etme gitme dediklerinde de sizden birisi diyor, ahmaklığına biniyor. Azgınlığı onu nereye götürürse götürüyor. Yapacağını da yapıyor. Ondan sonra diyor, kapıma dayanıyorsunuz. Ya İbni Ömer, ya İbni Ömer, bize çıkış çaresi bul. İbni Ömer'in elinde mi bu diyor. Ben mi bulacağım size çareyi? Siz kendiniz yıkıp yumuruyorsunuz. Ondan sonra da kapıma da ya İbni Ömer ne olur diye çare buluyorsunuz. Bu benim de elimde değil, senin de elinde. Yapıyorsunuz yapacağınızı diyor. Demin dediğim gibi yani ben mi yaptım, siz yaptınız ifadesinde kullanıyor. Evet. Yine Rükane İbni Abdiyezid diye birisi var. Yani şu olarak Abdiyezid tabi İslam'dan önce babası şey olmadığı için, Müslüman olmadığı için, Müslüman olunca bu tip isimleri biliyorsunuz Peygamber Efendimiz değiştiriyor. Rükane'nin babası Abdiyezid. Rükane sahabidir. O anlatıyor. Eteytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldim. Fekultu, dedim ki ya Resulallah, inni tallaktu imraati elbettete. Ben kadını yani kesin talakla boşadım demek. Elbette. Elbette kesin demek yani. Bizim elbette kelimesi buradaki elbetteden gelir. Kesin, kat'i olarak demek yani. Yani bu en azından elbette kelimesi kullanıyorsa en azından bain talak demek. Ama elbette kelimesi üç talakla boşadım manasına da gelir. Yani kesinlik ifade ettiği için. Fekale, Peygamber demek, mâ aradde bihâ. Bununla neyi murad ettin diyor. Yani elbette derken kesin, bain olduğu kesin. Ama bir talak mı murad ettin? Üç talak mı? Evliliği bütünüyle mi bitirmek istedin diyor. Kultu vahideten. Tek talak murad ettim diyor. Yani bir de boşanan insan bazen ne olur? Yani seni artık her şey bitti gibi ifadeler de kullanılır. Kale, Peygamber Efendim buyurur ki Allahu diyor. Allah için böyle mi murad ettin diyor. Bir nevi yemine davet ediyor. Allah aşkı için gerçekten böyle mi murad ettin diyor. Kultu Allahu, cevabı da öyle. Yani Allah için böyle, yani soru sorurken Allahu dersen Allah için böyle mi demek? Allahu, Allah için öyle demek. Ben Afyon Emirdağ'ında şey olurdu, birisine nasıl bir saat, bayağı saat derlerdi. Ya bayağı saat ne anlatıyor anlamazdım. Yani diyorlar, nasıl bir meyve? Bayağı meyve diyor. Yani şu, o bayanın onun neysini izah ediyor bir türlü anlayamazdım yani şu olarak. Yani burada da demek ki iki tarafta biliyor ki birisi bayağı öyle deyince öbürü de anlıyordu. Şimdi buraya gelince yani burada ne oluyor? İkisi de aynı kelimeyi alıyor ama birisi soru için, birisi de cevap için. Takılıyorum ya. Yani şeyler çok kullanılır. Soruyu olumsuz manasına çok kullanılır. En çok Vanlılar kullanıyor. Babası kıza demiş ya, hani şey olarak yani, kızım demiş, şuraya bir yazı yaz da evlerinin önünde bir genişlik var, millet oraya çöp atıyor. Bir yazı yaz da millet çöp dökmesin. Kız da lisede okuyor, oraya bir yazı yazmış. Millet daha çok çöp dökmeye başlıyor. Millet herhalde yazıyı görmedi diyor. Ertesi gün bakıyor ki çöp daha fazla. Adam bu sefer değnek alıyor bir tane. Çöpleri arayarak, bu kız buraya ne yazdı da millet daha çok çöp diye başladı diye bir bakıyor. Kız oraya yazmış, buraya çöp dökülür yazmış. O ne demek? Buraya çöp dökülür mü hiç demek. Ama yazarsan oraya bu vurguyu ya, yazı yapamadığı için buraya çöp dökülür yazmış kız. Millete çöp döküyor. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah için gerçekten bir mi murad ettin diyor. O adı Allah için böyle murad ettim diyor. Fekale huve kema aratte. Sen nasıl murad ettiysen, nasıl dile getirdiysen öyledir diyor. Bu durumda da yani genellikle bir insan mesela hanımına boş ol, boş ol, boş ol dedi. Böyle bir durumda şahsa sorulur.
kelime tekrarını, üç talakı da yenilemek yerine düşürmek için mi kullandın? Yoksa bununla öfke boşaltmak mı istedin? Söylediğini güzel söyledin, yani güçlü söylemek mi istedin? Yani defol defol defol diye tekrar ederiz ya, güçlü söylemek mi? Derse ki üç murad etmedim. Üç talak falan bilmiyordum veya ceyde, ben bununla

0: sayılır. Bu şekilde boşama yapan günahkardır. Boşama şekli bid'at diye adlandırılır. Ancak hadis gereği, hadis selafin ciddiğine ciddiğine ve hezdiğine hadis gereği, ancak hadis gereği boşama yine de geçerlidir. Haliyle yani böylece boşama ve bunun şaka kabul etmeyeceği ve benzeri, boşamanın dahi bir mümine yakışanın şuurlu olduğu, hatta daha önce de söyledim, boşanılan insana bir de müt'a denilen, nikahın içi biz müt'ayı biliyoruz, müt'a denilen bir hediye, müt'a gönül alıcılık, yani insanın kalbine rahatlık, hoşgörü, vericilik demektir. Bir hediyenin verilmesi, bu hediyenin de ciddi bir takım elbiseyle başörtü olması yönünde bilgiler vardır. Yani ne olur, İslam'ın istediklerindendir. Ne yazık ki yapıldığı da çok fazla yoktur. Tekrar ediyorum, boşanan insana, boşayan kimsenin geçmiş hukuka binaen bir takım, yani takım dediğimiz entari, dış kıyafet ve ne başörtüsü şeklinde bir hediye vermesi İslam'ın emrettiklerindendir. Buna müt'a diye adlandırılır ve hükmü müstehaptır. Vacip olan müt'a da var, o mehir adını koymamışlar, mehir diye bir şey tayin etmemişler. Zifaftan önce de şayet boşama olmuş, ayrılmışlarsa o zaman müt'a vermek vaciptir. Çünkü mehir konmamış, bu sefer vacipleşir. Ayette emredilen de direkt olarak odur. Nokta. Cenab-ı Allah hayırlı yuvalar kurmayı, kollamayı, gözetmeyi, hayırlı yuvalardan hayırlı yavruların çıkmasını nasip etsin. İslam, evet, yani güzel yuvalar, güzel insan yetiştirir, güzel insanlar da güzel yuvalar kurar. Böyle olmayı nasip etsin dedik. Bu konuyla ilgili söyleyecek çok söz var ama burada noktaladık. İnşallah ufuk açıcı olması nasip ediyoruz. Evet. Belki burada bir şey daha söyleyeyim de, yani kadınlara, yani şey var. Kadınlar boşanma hakkı alırlar dedik. Yani bak, kadının boşadığı nedir? Kendi, yani boşadığı bain talak sayılır. Bir adam gelerek, yani kızını, adam hanımına habluka ala garibik, ipin kendi elinde demiştir. Kendi omuzunda demiştir. Hazreti Ömer de ona yemin ettirerek sormuştur. Bununla ne murad ettin diye. Erattu bizalikel firak. Bununla boşanmayı kastettim demiştir. O zaman hanımın boştur demiştir. Yani hanım da boşamıştır yani şu olarak. Şimdi yani o zaman ne oldu? Adam Abdullah İbni Ömer'e gelmiştir. Ben hanıma kendi kararını kendim ver dedim. O da kendi kararını kendi verdi. Boşadı dedi. Bu konuda ne dersin diye sormuştur. Abdullah İbni Ömer kadın ne dediyse o diye cevap vermiştir. Adam ya Ebu Abdurrahman, Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer'in künyesidir. Yapma deyince Abdullah Ömer demin dediğim gibi ben mi yaptım, sen yaptın diye cevap vermiştir. Bu bilgi de Muvatta'da var. Biraz da kaynağını söyleyeyim diye. Yine Camil Usul fi Ahadithi Rasul diye bu bildiğimiz ana kaynakla kitapları bir araya toplayan ve onları mevzusuna göre tanzim ederek veren güzel bir eser vardır. 11 ciltliktir. Yani oldukça kıymetlidir. Onda bu hadisleri ve benzeri hadisleri toplu olarak görebilirsiniz. Noktaladım. Ve sallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Feyz ve bereket, hayır içerisinde kalın.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay'ın

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7250

0: 1. Aradığınız okul. Senin okulun.
1: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
4: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
11: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net.
18: ozelfm.net.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine...
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: 103.2 Özel FM.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bizleri tekrar bir araya getirdi, bizleri buluşturdu. Bu buluşmamızı hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ahibbul ma'rufe, ma'rufu seviniz. Ve ehlehu, ve onun ehlini de seviniz. Ehli ma'rufu seviniz. Güzellik, iyilik ehlini seviniz. Fevellezî nefsî biyedihî, nefsim elinde olana yemin olsun ki, innel berekete, muhakkak ki bereket, vel afiyete, ve afiyet ma'ahuma, o ikisiyle beraberdir. Yani onunla beraberdir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine düşkün olan, ümmetini seven, ümmetinin yanlışa düşmesine karşı çıkan ve ona ağırlık olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor. Ne yapıyor? Marufu seviniz. Zaten bir kimse iman ettiği zaman iyi olan şeyleri sever ve iyi olan şeylere yönelir. Ve bununla birlikte zaten Allah-u Teala insana iyi olan şeyleri emretmiştir. Kötü olan şeylerden de sakındırmıştır. Mekke'nin müşriklerinin bile kabullendiği gibi, yani iyi olanları emrediyor diyor, kötü olanlardan sakındırıyor. Hangi iş kötüyse o yasaklanmış, hangi iş güzelse Allah-u Teala onu emretmiş. İşte maruf nedir? Arefe, örf. Örften geliyor. Hani dilimizde çok kullanılır, örfümüzde, adetimizde yoktur. Ne olmuş? Bilinmiş ama iyi ve güzel olarak kabul edilmiş şeyler. Bir ahlaksızlık, gayri ahlaki olan şey, fuhuş olan şey, çirkin olan şey örfe geçmemiştir. Gerçi bazen toplumlar bozulmuş, fesada uğramış, iyi şeyler kötü, kötü şeyler iyi gibi olmuş zamanlar olur ama neticede şunu biliyoruz ki aklı selim olan insanlar, aklı yerinde olan insanlar her zaman için kötü olan şeylere kötü demişler, iyi olan şeylere iyi demişler ve iyilik herkese kabullenmiş ve bu güzeldir demişlerdir akıl sahibi olanlar. İşte maruf örften geliyor, arifeden geliyor ve yapılması gerekli olan olması olmamasından hayırlı bilinen her iş bir örftür diyor. Alimler bu şekilde tarif ediyor ve şunu biliyoruz, yani güzel ve faydalı olan her iş, insana fayda veren, güzel olan, insanın hoşuna giden her iş nedir? O iş örftür, maruftur. Mümin de ne yapacak? Marufu yaşayacak ve maruf ehli olacak ve insanlara da marufu emredecek. Ve kötülükten de insanları ne yapacak? Sakındıracak. Bu nedenle insanlarca iyiliği bilinen ve kabul olunan şey maruftur. Hani bilinecek, iyiliği olduğu bilinecek ve insanlar kabul edecek. Ve şunu biliyoruz ki mesela insanlar arasında böyle birbirlerine karşı böyle eskiden beri iyilik olarak yapa geldikleri ve iyilik olarak bildikleri, gereğine inandıkları ve faydasını kabul ettikleri ve ürkü böyle bir şey mi olur diyerek reddetmeye ve karşı koymaya yeltenmedikleri birçok şeyler vardı. İşte maruf budur. Ya böyle şey olur mu? Yok. Ha mümin ne yapacak? Her zaman marufu emredecek, örfü emredecek ve bu gereklidir. Maruf olacak, iyi olacak, güzel olacak ve ne yapacak? Onu emredecek, onunla birlikte olacak. Nedir? Sıla-i Rahim yapmak maruftur. Mümin bunu yapacak. akrabalarıyla iyi geçinecek, komşularıyla iyi geçinecek, ailesiyle, çocuklarıyla iyi geçinecek, ailesine iyi davranacak, işinde dürüst olacak, ticaretinde dürüst olacak, insanlarla muamelesinde dürüst olacak, Rabbisinin emirlerine karşı dürüst olacak, onun emirlerini yerine getirecek, yasakladıklarından sakınacak. Hepsi nedir? Bunlar maruf kavramı içerisine girer ve bu işi yaptığın zaman maruf ehli olursun. Demek ki mümin maruf olanı sevecek ve karşısı olan münkeri de ne yapacak? Sevmeyecek, nefret edecek. Ve ehlini de sevecek. Hani hem marufu sevecek ve hem de ehlini sevecek. O fiili uygulayan insanları sevecek. Ne diyelim? Adam akrabalarına iyilik yapıyor, sıla-i rahim yapıyor. Güzel bir huy. Örnek alacak, onun huyunu sevecek. Ondan sonra komşularla iyi geçiniyor, iyi davranıyor, onun huyunu sevecek. Ondan sonra annesine, babasına, kardeşlerine, hanımına, çocuğuna, kocasına iyi davranıyor. Ne yapacak? Bunlar hep ehlidir. Fakirlere yardımcı oluyor, fukaraya yardımcı oluyor. Allah'ın hak ve hukukunu koruyor, insanlara iyiliği emrediyor, kötülükten sakındırıyor. Bunlar nedir? Hepsi maruftur ve o kişi hem bu maruf olanı sevecek hem de onu yapan ehlini sevecek. Ve Peygamberimiz yeminle söylüyor ki, diyor, muhakkak ki bereket ve afiyet onunla beraberdir. Yani elinin bereketlenmesini istiyorsan, toplumun bereketlenmesini istiyorsan, afiyet içerisinde yaşamak da istiyorsan, huzurlu ve güvenli de yaşamak istiyorsa bir insan, yapacağı nedir? Hem marufu sevecek hem maruf ehlini sevecek. Bu ne demek? Bir insan birini sevdiği zaman da ona meyleder. Onu kendisine örnek kabul eder. Hani rol model diyorlar ya şu anda. Onu ne yapar? Kendisini örnek kabul eder. Ve zaten bir insan marufu sevmiyorsa onun kalbinde hastalık var demektir. Hani bir insan hastaysa, ağzının tadı bozulmuşsa balı versen der bu acı. Eğer kalbinde hastalık da varsa o zaman ne yapar? İyiyi kötü, kötüyü de iyi görür. Onda bozukluk vardır. O kendini düzeltecek. Bu nedenle kişi ne yapacak? Marufu sevecek. O örfü sevecek, arifi sevecek ve ehlini de sevecek. Ve muhakkak ki şunu bilecek ki afiyet de bereket de onlarla birliktedir. Zaten iyilik ortadan kalktığı zaman, kardeşlik hukuku çiğnendiği zaman, hile, hurda ortaya çıktığı zaman, yalan yaygınlaştığı zaman, günahlar yaygınlaştığı zaman, şirk yaygınlaştığı zaman huzur bozulur, güven bozulur, saygı kalmaz, perişanlık artar. Bela ve musibetler üst üste gelmeye başlar ki o zaman ne bereket kalır ne afiyet kalır. Allah bizi muhafaza buyursun. Bu nedenle yapacağımız şey nedir? Maruf ehli olacağız ve marufu seveceğiz. Ve sevmediğimiz zaman da bileceğiz ki bizde böyle bir hastalık var. Bu hastalıktan da kendimizi koruyacağız, kollamaya çalışacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ehbisu sibyanikum. Çocuklarınızı böyle koruyunuz, kollayınız, tutunuz bir yerde. Hatta tezhebe fu'atul aşa. Yatsının, akşamın karanlığı böyle gidinceye kadar. Fe inneha muhakkak saatun. Orada bir saat vardır, bir zaman vardır ki yayılır. Kim? Şeyatin, şeytanlar yayılır, ortaya çıkarlar. Böyle bir uyarıda bulunuyor. Değerli dinleyicilerimiz, şunu unutmayacağız ki bazı şeyler gaybidir. Değil mi? Zaten mümin gayba iman eder. Cinler alemi, melekler alemi. Değil mi? Biz bunlara gayb alemi diyoruz. Biz bilmiyoruz. Bu konuda bize kim bilgi veriyor? Allah-u Teala bilgi veriyor. Kim vasıtasıyla? Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayesiyle, vesilesiyle bizlere bilgi veriyor. Biz yoksa o alemden bilgimiz yok. Bilemiyoruz. Çünkü bize kapalı bir alem. İşte o alem konusunda bilgisi olan bizi uyarıyor. Bize bilgi veriyor. Biz bu konuda ne yapacağız? Ha, bu doğru mu değil mi? Ha, doğru. Sahih. O zaman burada tedbir alacağız. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylemiş olduğu tedbirleri alacağız. Ne yapacağız? Diyor ki peygamber, ehvisu sibyaneküm, çocuklarınızı koruyun, tutunuz. O karanlık gidinceye kadar, akşamın karanlığı gidinceye kadar çocuklarınızı tutunuz. Başka hadiste de vardı. Peygamberimiz ne diyordu? Çocuklarınızı dışarıya yollamayın akşam olduğu zaman. Ve aynı şekilde kaplarınızın üstünü kapatın. Su kaplarının üstünü kapatın. Ateş yanıyorsa ateşi söndürün diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize talimat veriyordu. Ayrıca kapıları kapatırken besmele ile kapatmamızı emrediyor ki şeytan onları açamaz diye buyuruyordu. Bizler de ne yapacağız? Bu saatler önemli saatler olduğundan dolayı, çünkü Peygamberimiz bize haber veriyor. Peygamberimiz buyuruyor. Biz nerede bileceğiz? Diyor, şeytanlar diyor yayılır diyor. Tehtariku fiha şeyatin, şeytanlar yayılmaya başlar diyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Şunu kabullenmek lazım ki şeytan ne olmuştur? Ateşten. Cinler ateşten yaratılmıştır. Ateşin sonu nedir? Simsiyah kömür olmaktır. Sonu böyle kömür olur değil mi onlar? İşte bu nedenle onların tiniyetinde karanlığa karşı bir sevgi vardır. Karanlığı severler. Peki insan nedir? İnsan topraktan yaratılmıştır. Ve güneş insan için güzelliktir. Işık insan için güzelliktir. Ve insan da ışığı sever. Işıktan hoşlanır. Ve karanlık kasvetin bol olduğu bir zamandır. İnsanlar da zaten böyle sevmez. Çok zifiri karanlığı insanlar sevmez. İşte akşam oluyor. Akşamdan sonra böyle tam olduğu zaman biraz aydınlık olur. Sonra birdenbire karanlık çöker. Tabii yıldızların çıkmasına kadar değil mi? İşte o karanlık zaman diliminde peygamberimiz diyor çocuklarınızı tutunuz. Evde tut, bir yerde tut, sokağa bırakmayın. Niye? Çünkü şeytanlar yayılıyor. Her yerden çıkıyorlar. Yayılmasıyla birlikte şeytanlar necistir, pistir. O pislikler ne yapıyor? Bulaşıyor. Ve bu noktada da en çok kime zarar verebiliyorlar? Çocuklara. Koruması zayıf oldukları için çocuklara. Yani sibiyan ne denir? Akıl bali olmamış, akıl bali olacak yaşa gelmemiş çocuklara. Sabi diyoruz ya, tekilidir o. Sibiyan da çoğulu. Ha ne yapıyor? Onlara musallat olma tehlikesi olabilir. Onlara zarar verebilir. Siz de diyor o vakitlerde çocukları çıkarmayın. Bu bir tedbirdir. Çünkü niye? Onlar çok olduğu zaman size bulaşır. Necistir. Hani her yerde geziyorlar. Biz de göremiyoruz. Ne yapar? Bize de çocuklarımıza da bulaşır. Böyle bir tehlike vardır. Bu tehlikeyi nazaran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor bize.

hareket kabiliyeti daha fazladır. Zafere ulaşması daha kolaydır. Ama karada o imkanı yoktur. Siz onu orada yenebilirsiniz. İşte bu şekilde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların orada daha güçlendiğini, daha çoğaldıklarını bildiği için orada biz müminleri ve çocuklarımızı koruma yolunu öğretiyor. Birincisi ne yapacağız? Çocuklarımızı koruyacağız, bir yerde tutacağız, sokağa bırakmayacağız. Sokaktaysa eve alacağız. Zaten böyle eskiler bilirler. Hani şimdi tabii haliyle çocuklar böyle oyun alanları da olmadığı için fazla oynayamıyorlar. Fakat ne yaparlar? Oynarken anneler böyle akşam oldu mu hemen çocukları eve çağırırlardı. Tabii büyüklerinden göre gelmişlerdi. Tabii bu neticede İslami bir toplum, İslami bir kültürle yetişmenin meyvelerini görüyorlardır. Güzelliğini görüyorlardı. Çocuklarını böyle hemen evlere çağırırlar. Şimdi de öyle. Ne yapacağız? O saatlerde böyle bilhassa çocukların işte okuldan gelme veya başka şeylerden gelme durumlar olabilir. Orada ne yapacağız? O saatleri iyi gözleyeceğiz, iyi kollayacağız ve hemen eve girmelerini sağlayacağız ve onlara da dualar okutmayı öğreteceğiz. Nedir? İhlas suresini, Felak suresini, Nas suresini. Bu sureleri de çocuklarımıza öğreteceğiz. Hem kendimiz okuyacağız hem de çocuklarımıza öğreteceğiz ve bununla birlikte çocuklarımız bilmiyorsa, mesela küçük çocuklarımız vardır, ezberleme yapamamışlardır, ezber yapamayabilirler, o yapma kabiliyeti de oluşmamıştır, küçüktür. Bunlara da ne yapacak? Anne baba okuyacak, onların üzerlerine de üfürmekte fayda vardır. Onları da bu şekilde korumuş olunur. Çünkü bu yönde dualar var, Peygamberimiz tavsiye ediyor. Dua müminin silahıdır. Biz ne yapacağız? Korunmaya çalışacağız. Allah'a sığınacağız. Allah'tan isteyeceğiz. Bu noktada da Peygamberimizin en çok tavsiye ettiği nedir? İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi. Bunu kendimize de okuyacağız. Çocuklarımızı da okuyacağız. Ve bunu böyle günlük bir yemek gibi göreceğiz. Hani nasıl sabah kahvaltı yapıyoruz, akşam yemek yiyoruz. Yemeğimizde ekmek var, su var. Her gün bunları yedikçe bıkmıyoruz. Aynı şekilde bunları kendimize de alışkanlık yapacağız. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kimse sabahladığı zaman Ayet-el Kürsü'yü bir kere, sonra 3 İhlas, Felak, Nas, 3'er kere bunları okuduğu zaman akşama kadar ona hiçbir şey zarar vermez. Ve aynı şekilde akşam da olduğunda tekrar aynı okursa, işte 3 İhlas'ı, 3 Felak, 3 Nas suresini de okursa Allah'ın izniyle sabaha kadar da o kimseye bir zarar gelemez, bir kötülük gelemez diye buyurmak suretiyle bizim nasıl korunmamız gerektiğini anlatıyor. İşte birincisi çocukları o saatlerde bırakmamak, bir yerde tutmak, o gece karanlığının gitmesiyle birlikte, o yatsının, yani gece karanlığı derken yatsıya kadarki olan karanlığın gitmesinden sonra ne yapılır? Gerekenler yapılabilir. O döneme kadar bir yerde tutma gerekiyor. Tabii bununla birlikte de duayı ihmal etmeyeceğiz. Yani biri fiili, biri kavli. Esbaba da tevessül ediyor. Peygamberimiz bizlere bu yolları gösteriyor. Bu konuda hepimiz dikkatli olacağız inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahibbu Suheyben hubbel valideti li veledihâ. Suheyb'i seviniz. Hem öyle seviniz ki bir annenin çocuğunu nasıl seviyorsa o şekilde seviniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Suheyb kim? Sahabelerden Suheyb-i Rumi olarak adlandırılan büyük bir sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizzat müjdeleniyor. Diyor, ticaretin ne karlı oldu ey Süheyb, ey Ebu Yahya diye bu şekilde müjdelenen bir sahabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sahabeyi sevmemizi istiyor. Çünkü sahabeyi sevmek imandandır. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor, Ensara diyor müminler muhabbet besler, münafıklar da onlara ne yapar? Buğz eder. Bu nedenle biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ashabını seviyoruz. Hepsine saygı gösteriyoruz ve saygı göstermek de dinimizin gereği. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde onları övmüş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunanları

0: Mesela Fetih suresinde bulunanları ne yapıyor? Övüyor. Onların özelliklerini bize Allah-u Teala anlatıyor. Tevbe suresinde olsun, diğer birçok surede, geçen ayet-i cellede Allah-u Teala sahabenin güzel vasıflarını anlatıyor. En önemlisi nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bulunmuşlar, onun yanında yer almışlar, onun sohbet arkadaşı olmuşlar, ona destek vermişler ve dini mübini Ahmediye uğrunda, şeriat-ı Muhammediye yolunda canlarını, mallarını, bütün varlıklarını feda etmişler. Bu nedenle biz bütün sahabeleri severiz ve onları hayırla yad ederiz. Her ne kadar onlar arasında bir kısım olaylar da geçmişse de biz onları içtihattır der, kapatırız ve onları hayırla yad ederiz. Ve bu şekilde de olmak mecburiyetindeyiz. Onlar hakkında ileri geri konuşma cesaretinde kendimizde bulmayız. O cehalete de düşmeyiz. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevmemizi istediği sahabelerden birisi de Süheyb-i Rumi'dir. Bu isimle adlandırılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: İslam'da önde bulunanlar dörttür. Ben Arap'ın, Süheyb Rum'un, Selman Faris'in, Bilal da Habeş'in önde bulunanıdır diye onların makamını, mevkisini bu şekilde övüyor. Kendisi asil bir aileden geliyor. Babası Musul civarında Nemirhada hanedanına mensup birisi. Kendisi de öyle bir köşkte bulunuyor ki babası zaten hem orada sorumluymuş hem de kadılık görevinde bulunuyormuş. Hakimlik görevinde bulunuyor ve bu nedenle kendisine o soydan geldiği için Er-Rumi veya En-Nemri diye hitap edilmiş, öyle anılmış, öyle vasıflandırılmış. Babası o bölgedeki El-Ubulle kasabasında hem söz sahibi hem de hakim ve Kisra'nın da valisi. Savaş olduğu zaman Rumlar oraya saldırıyor ve küçük yaşta olduğu için Süheyb'i esir alıyorlar ve esir düşüyor. Biliyorsunuz esir alındığı zaman esirleri pazarlarda satıyorlar ve Süheyb-i Rumi'yi Beni Kelb aşireti tarafından bir kimse alıyor ve o da Cudan et-Teymi'ye satılıyor. İşte bu şekilde de Mekke'ye gelmiş ve Mekke'ye yerleşmiş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği geldikten sonra insanları hak dine, tevhide davet etmeye başladığından sonra Süheyb bazı şeyler duyuyor. Çünkü biliyorsunuz ilk aşamada tebliğ gizliydi, davet gizliydi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bulunduğu ortamlarda sözü geçeceğini, dinleyebileceğine inandığı kimselere davetini açıyordu. Daha sonra tabii akrabalarına, aşiretine ve bu şekilde daha geniş kitlelere ulaştırıyordu. Süheyb de duyuyor, böyle bir şey var, bu nedir? Ve bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz Darul Erkam dediğimiz sahabe Erkam'ın evine geliyor ve orada sohbetlerde bulunuyor, durumu anlatıyor ve oraya da duyulduğu için Süheyb bu dini dinlemek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor onu anlamak için geliyor. Kapıda Ammar bin Yasir'le karşılaşıyor. Diyor, niye geldin diyor, ne istiyorsun diyor. O da diyor, aslı sen ne istiyorsun diye birbirlerine konuşunca diyor, ben bazı şeyler duydum, onu diyor işte Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme soracağım, peygamberimize soracağını söylüyor ve içeriye giriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, sen ne istiyorsun, ne anlatıyorsun, davetin nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara hak dini tebliğ ediyor, Allah'tan başka ilah olmadığını ve bütün putların, onun yanında ilahlık taslayanların her ne olursa olsun hepsinin batıl olduğunu, Allah'tan başka ilah olmadığını, saygıya değer, sevgiye değer, yaratmaya güç getiren, kanun koyan, nizam koyan başka hiçbirisi olmadığını, hak ilah olmadığını, sadece Allah Teala olduğunu ve Hazreti Muhammed'in de kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul etmenizdir diyor, anlatıyor ve aynen Ammar da Süheyb de orada şehadet getirerek Müslüman oluyorlar ki rivayetlere göre ta peygamberin sohbetinden istifade edebilmek için geceye kadar bekliyorlar. Bir de tabi müşrikler bu şeyleri duyarsa Müslümanlara eziyet ediyor. Onlar da hem peygamberimizin yanında daha fazla kalmak, hem onun sohbetinden istifade etmek, çünkü soruları var, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara anlatıyor, onu dinlemek için ta gece yarısına kadar da evde bulunuyorlar ve tedbir amaçlı olarak da gece yarısı evden çıkıyorlar ve bu şekilde de Müslüman olurlar. Fakat biliyorsunuz Mekke müşrikleri Müslümanlara, tevhid akidesini kabullenmiş olan muvahhid Müslümanlara, sahabe-i kirama çok büyük işkenceler ediyorlar, azap ediyorlar. Hatta şöyle derler, neticede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi amcası kol kanat gerdiği için onun üstüne fazla da gidemediler. Ebu Bekir olsun ve diğer bazı sahabeler olsun, onların üstüne de fazla gidemediler. Çünkü kavimleri vardı. Fakat Bilal-i Habeşi gibi, Süheyb gibi, Ammar bin Yasir gibi sahabeler kimsesiz oldukları için, köle de olduklarından dolayı da ne oluyordu? Arkalarında bir destek görmedikleri için bu müşrikler onlara çok işkence yapıyorlardı. Bütün bu işkencelere rağmen dinden, imandan taviz vermediler. Yani o, hatta zırh giydirdikleri söyleniyor, böyle kızgın o Mekke'nin sıcağında. Düşünün, demirden zırhı üstünüze giydirildiğini düşünün. Öyle türlü işkenceler yapılıyor. Fakat bu mübarek sahabeler bir an olsun taviz vermiyorlar ve müşriklerin yüzüne karşı hakka aykırıyorlar. İşte Bilal-i Habeşi'nin durumu. İşte Süheyb de çok acı çeken, ızdırap çeken sahabelerden birisiydi. Ve onun bize örnek vasıfları var. Biz bunları çok iyi bileceğiz. Yani hem sahabeyi seveceğiz ve hem de onların, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle bunu seviniz demesindeki kastı iyi bileceğiz. Onlardaki güzellikleri, özel hususiyetleri kendimize de taşıyacağız ve kendimiz de öyle olmaya çalışacağız. Bakın, Müslüman oluyorlar, asla taviz vermiyorlar. Başka, Süheyb en son hicret edenlerden ve hicret etmek için çıkınca Mekke'nin müşrikleri haber alıyorlar. Onun gideceğini haber alınca diyorlar, geldim buraya, bir şeyin de yoktu, mal kazandın bizim sayemizde, şimdi de böyle senin çekip gidiyorsun diye olmaz. Hem bir Müslüman olduğundan dolayı hem de malı olduğundan dolayı onu da bahane ediyorlar. Çünkü müşriklerin en büyük göze çarpan özelliği nedir? Dünyaya tapmaları, dünyaya tapınmaları, dünya malını sevmeleridir. Hemen onu da yüzüne vurmaya çalışıyorlar ve bir yerde Süheyb'i durduruyorlar. Süheyb radıyallahu anh onlara diyor ki, oklarını çıkartıyor. Bakın diyor, burada diyor ne kadar okum var görüyorsunuz. Bu okların bitinceye kadar sizinle savaşırım. Sizinden ne kadar giderse gider. Oklarım bittiği zaman kılıcımı elime alırım. Kılıçla da sizinle savaşırım. Siz beni biliyorsunuz, nasıl savaştığımı da biliyorsunuz. Ölünceye kadar da sizinle savaşırım. Ama size bir teklifim var. Benim malım var. Mekke'de bıraktım. Falan yere de altın koydum. Onu da söylerim yerini. Onu da alırsınız. Ve ayrıca benim bazı elbiselerim var. Falan kimsenin yanına koydum. Gidip oradan da alabilirsiniz elbiselerimi. Bunları size vereyim. Bunun karşılığında da beni bırakın. Ben Medine'ye geçeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşayım diyor. Önünüzde iki şık var. Ya diyor böyle olur, beni öldürünceye kadar savaşırım sizinle ve sizden de ne kadar giderse gider. Ya da bu mallarımı vereyim, beni bırakın. Bakın, o zamanki kazancına rağmen, yani bütün kazancını, ne kadar kazanmışsa hepsini feda ediyor. Yoksa der ki tamam, ben de geleyim, sizin gibi olayım. Hani şu anda çok kendini akıllı zannedenler var ya, böyle uyanık zannediyorlar kendilerini. Küfre, kafire, müşriklere taviz vermeyi, onlar gibi görünmeyi, küfür sözü söylemeyi böyle akıllılık zannedenler var. Halbuki o akıllılık değildir. Akıllı kimse menfaatini iyi bilen kimsedir, iyi düşünen kimsedir. Çünkü akıl bir melekedir. Siz onunla doğruyu ve yanlışı anlarsınız. Bu adam uyanıklığı ne zannediyorlar? Yalan söyleme, küfre yaltaklanma, kafirleri hoşnut etme, onların hoşuna gidecek sözleri söylemeyi böyle akıllılık zannediyorlar. Yok, akıllılık o değil. İşte akıllılık Ebu Yahya künyesiyle künyelenmiş olan ve bizzat bu ismi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermiş onun yaptığıdır. İşte o zaman Allah-u Teala ayeti kerime indiriyor ki daha Süheyb Medine'ye ulaşmamış. Daha Medine'ye ulaşmadan Allah-u Teala ayeti kerimeyi ne yapıyor? İndiriyor. Süheyb karlı bir alışveriş yapmıştır diye Allah-u Teala o müjdeyi veriyor ki biliyorsunuz Bakara suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: İnsanlardan öylesi vardır ki kendisini Allah'ın rızasına satmıştır. Ve Allah kullarına çok merhametlidir. İşte bu ayeti kerimenin iniş sebebi noktasında o mübarek zatın, o değerli zatın şanı alilerinin durumudur. Ve Allah-u Teala onun durumunu yüceltmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmış? Onun bu durumunu müjdelemiş. Daha kendisi Medine'ye ulaşmadan. Medine'ye ulaştığında ilk karşılaşan Hazreti Ebubekir ona diyor ki ticaretin karlı oldu. Ne güzel bir kazanç elde ettin diye buyuruyor. Şimdi bize ticaretin karlı oldu dense bizim ilk aklımıza gelecek dünya parası. Ne elimize geçti? Para olarak, altın olarak, ev olarak, araba olarak, eşya olarak ne geçti? Bizim derdimiz odur. Ama esas ticaret nedir? Bir kişinin kendisini Allah rızası için Allah yolunda feda etmesidir. Dünya malından vazgeçmesidir. Şanından, şöhretinden, evinden vazgeçmesidir. Hepsinden ne yapıyor? Vazgeçiyor ve Medine'ye geliyor ve karlı bir alışveriş yapıyor. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Süheyb, ben sana bir şey soracağım. Diyor sor. Sen diyor, hani Süheyb-i Rumi deniyor ya, Rum'dan geliyorsun. Fakat bununla birlikte kendini diyor Araplara nispet ediyorsun. İki senin oğlun yok. Diyorsun ki benim künye Ebu Yahya'dır. Ondan sonra bir de diyor sen çok insanlara yemek yediriyorsun. Yani böyle aşırı bir yemek yedirmen var. Nedendir bu? O zaman şöyle diyor. Bana bu künyeyi Resulullah verdi. Ebu Yahya künyesini Resulullah verdi. Kendimi diyor Araba nispet etmemse, böyle kendisinin dili böyle biraz pempelteymiş, hem de daha çok Rumların içerisinde kaldığı için Arapça konuşması tam da düzgün değilmiş. Hani Rumcası daha iyi, Arapça konuşması biraz böyle tam yerli yerinde değilmiş. O yüzden Arapçayı'dan ziyade Rumcayı daha güzel konuşuyormuş. İşte diyor niye böyledir diye soruyor Hazreti Ömer. O diyor ki kendimi diyor araba nispet etmemin sebebi ben daha sonra soyumu araştırdım. Ben diyor işte Teym kabilesinden gelmemişim. Temim kabilesinden gelmişim. Bu yüzden diyor kendimi araba nispet ediyorum. Peygamber de bu künyeyi bana verdi. Yemek yedirmeme gelince diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız yemek yediren ve selama karşılık verendir. Ben de onun için bu şekilde yemek yediriyorum diyor. Bakın buradan çıkaracağımız dersler. Onu seveceğiz. Sevdiğimiz gibi özelliklerini alacağız. Nedir? Allah yolunda feda etmesi. Kendisini Allah yolunda feda etmesi, dünya malından vazgeçmesi. Karlı bir alışveriş yapması. Biz de öyle olacağız. Sonra Peygamberimizin tavsiyelerine harfiyen uyuyor ki sizin diyor en hayırlınız insanlara yemek yedirmek. Fakir fukaraya yemek yedirmek. Onlara dağıtmak. O zaman ne oluyor? Peygamberimizin gözünde hayırlı olmak için, İslam dininde hayırlı olmak için böyle bir teşebbüste bulunuyor. Sonra ne diyor? Selama karşılık vermedir. İşte bu özellikleri kendisinde topluyor. Allah kendisine razı olsun. Biz de Peygamberimizin tavsiye üzerine onu seviyoruz. Seveceğiz. Ve ondaki özellikleri de, güzellikleri de seveceğiz. Ve o güzellikleri, o özellikleri de kendi nefsimizde tatbik etmeye çalışacağız ki bu şekilde şunu düşüneceğiz. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu seviyordu ve bize de sevmeyi emretti. O güzellikler bulundurduğu için biz de o güzellikleri kendimizde bulunduracağız. O vasıflarla vasıflanacağız. O amelleri işleyeceğiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizi sevmiş olsun. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Medine, Medine, Medine'tün Nebi. Medine, Medine, Medine'tün Nebi.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: 103.2 Özel FM.
11: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var. La

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699

0: Acı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine...
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: 103.2 Özel FM.
14: Saat 18.
12: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala kulli hal ve salatu vesselamu ala Resulillah. Her halükarda Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Yüce Rabbim sizleri de, çoluk çocuğunuzu da, tüm Müslümanları da belalardan, afetlerden, musibetlerden, içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin inşallah. Değerli dostlar, insanoğlu yeryüzüne gelir, yaşar ve ölür deriz ya hep. Konuşmak basit, konuşmak kolay, söylemek öylesine işte. Ama bu gerçeği yaşarken şahit olmak ayrı bir olay. Yaşıyoruz, yaşadığımız tüm yaşantımıza hepimiz, ben kendime şahidim, benim muhataplarım bana şahit, ben muhataplarıma şahidim. Bir hayattır yaşıyoruz. Bir de bu hayatın sonu var. Ölüm anı dediğimiz bir an var. Kimi insanımız hastalanıyor. Belki günlerce yatakta ölümü bekliyor. Çoğumuz da, toplumumuzda aniden ölüyor. Kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası, herhangi bir şekilde insanımız aniden ölüyor. Biz nasıl öleceğiz bilmiyoruz. Ama bir dostumuz, bir tanıdığımız, bir bildiğimiz eğer ölüm döşeğindeyse onu, onları ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Bununla ilgili bir soru var. Bir soru gelmiş. İnşallah bu girizgahtan sonra onu cevaplamaya çalışalım. Telkin nedir deniliyor? Telkin nedir? Veya telkinden ne anlamalıyız? Şeklinde. İşte bir insan sekerat anında, sekerat-ı mevt anında, yani ölüm anında yanında bulunan bir kişinin ona telkin etmesi neyi? Kelime-i şehadeti, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Veya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, kelime-i tayyibesini, kelime-i tevhidini. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam telkin olarak bunu tavsiye eder. Ve yanında böyle orta bir sesle, alçak bir sesle söyleyin der. Söylerken de zorlamayın. Yani illa sen de hadi bunu söyle demeyin. Telkin edin, hatırlatın. İnşallah o söyler. Bir başka ayrıntıdan bahseder. Hoşlanmadığı bir insan yanında telkin getirmesin diyor. Telkin etmesin ona kelime-i şehadeti. Olur ki o hoşlanmadığı kişiden dolayı son nefesinde, son anında kelime-i şehadeti getirmez. Telkin böyle tarif ediliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Bir de bununla birlikte diğer bir telkin çeşidimiz var ki bu da kişi defin edildikten sonra, gömüldükten, üzerine toprağı attık tonlarca, sonra mezar taşlarını da koyduk ayak tarafına, baş tarafına, üzerini şöyle oval bir şekilde kapattık. Hani adettendir su dökerler üzerine. Bazı bölgelerde üzerine ateş yakarlar. Canavarlar gece gelip açmasın diye böyle ıssız yerlerde. Ondan sonra imam efendi, hoca efendi geçer baş ucuna ve orada da bir telkin okur. O telkin nedir? Önce onu bir hükmünü söyleyelim. O telkinin hükmü farz, vacip veya sünnet değildir. O telkin sadece bazı alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Ama o telkinin ölüye değil de asıl orada bulunan dirilere olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Çünkü ölünün, yani ölen kişinin işi bitmiştir. Dünyada işi bitmiştir dostlar. Bakın insanoğlunun dünyada üç şeyi vardır. Bundan başka bir şey yoktur. Bir, evlatları, annesi, babası, amcası, dayısı, yani tanıdığı insanlar, arkadaşları falan vardır insanlardan. Bir de imkanları vardır. Arabası vardır, evi vardır, dükkanı vardır, efendim tarlası vardır, bağı bahçesi her neyse vardır. Başka ney vardır? Bir de yaptığı işler, davranışlar vardır. Bunun dışında insanın hiçbir şeyi yoktur. Beraberinde yaşar ta ölene kadar bu üç şey
2: İkisi kendisini bırakır, terk eder insan öldükten sonra. Biri kalır kendisiyle. Ameli, yaptığı davranışları kalır kendisiyle. O tanıdığı, muhatap olduğu insanlar, anne, baba, eş, dost, akraba, hepsi kendisini bırakır, gömer, geri dönerler. Mal da kendisine artık fayda vermez. Kefenin cebi yok ki serveti götüresin diyor. Bir türküde öyle diyordu. Kaldın sen orada yaptığın amellerle baş başa işte. Ama bir şey var, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam der ki üç şey amel defterini açık bırakır. Bunlara dikkat edelim. Bir, sadaka-i cariye. Nedir bunlar? Yol, köprü, çeşme, efendim mescit, cami, insanlara faydası olacak herhangi bir şey yaptın. Ne oldu? Sen öldükten sonra da ondan faydalananlar, o yoldan geçenler, o camide namaz kılanlar, Kur'an öğrenenler, dinlerini öğrenenlerin hepsinin sevabı sana da gelecek. Özellikle sadaka-i cariye, çeşme, orada su içenler, değil mi? Kuşlar, hayvanlar, insanlar, kim oradan faydalanırsa onun sevabı gelecektir sana. İki, salih bir evlat. Salih bir evlat yetiştirdin, namazlı, abdestli, ahlaklı, dürüst, dinini, imanını, mukaddesatını bilen biri, insanlara faydalı biri, insanlara problem değil, insanlara yük değil, insanların yükünü alıyor, hafifletiyor, insanların problemlerini çözüyor. Böyle bir evlat yetiştirdin, sonra sen öldün, o arkanda yaptığı tüm iyiliklerin, sevapların da sana hissesi yazılır, amel defterin açıktır. Bir de ilmi bir eser, bir kitap yazdın, efendim bir güzel işe ön ayak oldun, değil mi? Onun sevabı da sana yazılır, amel defterini açık bırakır. Onun dışında işin bitmiştir, iş biter. Telkinden buraya geldik. Telkin nedir dedik? Şimdi telkini daha iyi anlayacağız. Bu telkin acaba ölüye mi, diriye mi? Şöyle telkini bir hatırlatalım. Biz cenazeyi gömdükten sonra okuyoruz. Annesinin ismini anıyoruz. Annesinin isminden sonra diyoruz ki Uzkur ma kunta aleyhi şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Dedik ki uzkur, zikret. Kim? Ölüye diyorum, zikret. Artık zikredemez o. O zikredemez artık. Zikret, de ki ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Onu söyle. Vallahi hayatında söylemiş de orada söylemesi çok da önemli değil. Hayatında söylemiş ve kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin gereklerini yerine getirmiş. İlah olarak, Rab olarak Allah'ı tanımışsa sorun yok. Aslında biz o mezarın başındaki gelen insanlara bunu söylememiz gerekiyor veya söylüyoruz. Kendimize söylüyoruz bunu. Diyoruz ki bak bunu böyle bil. İşte bunun işi bitti, bak bu gitti. Yarın sen de gideceksin. Bunun gereğini yap. Sonra telkinde dönüp diyoruz ki ve ennel cennete hakkun. Cennet haktır. Ve ennel nara hakkun. Ateş haktır. Ve ennel ba'se hakkun. Yeniden dirilmek haktır. Ondan sonra ya bu diriye lazım. Diriye hatırlatacaksın. Arkadaş bak, bu adamın akıbeti bu oldu. Bak öldü. Cennet midir, cehennem midir? O karşılaştı artık onunla. Sen de bir gün karşılaşacaksın. Ve ennel ba'se hakkun ve enne sa'ate atiyatun la raybe fiha ve enne Allah'a yeb'asu men fil kubur ve enneke radite billahi rabben. Rab olarak Allah'a razı olduk. Ve bil İslami dinen, din olarak İslam'a razı olduk, değil mi? Ve devam ediyor. Ve bil Kur'an'ı imamen, imam olarak Kur'an'a. Ve bil Kabe'ti kıbleten, kıble olarak Kabe'ye. Ve bil müminine ihvana, kardeş olarak da müminlerden razı olduk dedik. Bunları söylüyoruz telkinde. Rabbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Diyoruz ya Abdullah, ey Allah'ın kulu, kul la ilahe illallah, de ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hayatta lazımdır, tekrar tekrar hatırlatıyorum. قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ وَد۪ينِ الْاِسْلَامِ وَنَب۪يِّ مُحَمَّدْ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَبِّ لَا تَذَرُوا فَرْدًا وَاَنْتَ الْخَيْرُ الْوَارِث۪ينَ
1: İşte gerçek olan budur. Ya Rabbi, bu ölüyü yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. İşte bunu diyeceğiz.
2: Orada gömdüğümüz, defin ettiğimiz kardeşimize dua edeceğiz. Ya Rabbim sen ona rahmet et. Ya Rabbim sen ona acı. Ya Rabbim eğer muhsinlerdense ihsanını artır. Günahkarlardansa günahlarını affeyle Allah'ım. Allah'ım onu gittiği yeri geldiği yerden daha hayırlı kıl. Allah'ım onun mekanını nur, kabrini nur, mekanını cennet eyle diye, rahata, mağfirete, rızana erdir diye ona dua ediyoruz dostlar. İşte bu telkin dediğimiz olayda özellikle buna dikkat edelim. Neye? Rabbim Allah, Nebim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müminler kardeşim, kıblem Kabe. Peki hayatında bunların gereğini yerine getirmemişsen, orada İmam Efendi'nin söylemesinin bir faydası olur mu sana? Maalesef olmaz. Ah bir dilin olsa da sen seslensen desen ki İmam Efendi, Hoca Efendi, sen beni tanıyordun, benim komşumdun veya tanıdığımdın. Sen bunları hayattayken niye bana telkin etmedin? Bana tebliğ etmedin, bana iletmedin değil mi? Artık burada bana faydası yok ki. Keşke ben hayattayken Rabbim Allah diyebilseydim. Yani benim kefilim Allah'ım sensin. Benim güvencem sensin. Benim rızkımın sahibi sensin Allah'ım. Benim melikim sensin. Benim sahibim sensin. Beni terbiye edenim sensin. Benim hakkımda nasıl yaşayacağıma dair kurallar koyan sensin Allah'ım. Ben senin hükmüne razı oldum. Dünyada keşke bunları bilseydim. Dünyada senin hükmüne razı olsaydım. Dünyada seni kefil tutsaydım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, gufraneke rabbena ve ileykel mesir.
1: Şimdi artık bana bir faydası yok ki.
2: Keşke peygamberimi bugün burada senin nebin, senin peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir demen bana çok da bir şey ifade etmiyor.
1: Keşke ben onu hayatımda duysaydım. Duydum ama ben daha ölüm bana uzaktı diyordum ya. Kendimden hep ölümü uzak tuttum. Birçok elbise yakıştırdım kendime ama kefeni yakıştırmadım. Hep ölüm mü dedikleri zaman yaşlılara, ondan sonra hastalara gelsin ölüm. Ama aniden beni bulacağını hiç zannetmiyordum. Ah keşke ben peygamberimi okusaydım. Ah keşke peygamberimi tanısaydım. Ah keşke peygamberimi yaşasaydım. Bugün artık senin nebin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır demen bana fayda vermiyor. Bunları tek tek böyle sayıp çoğaltabiliriz dostlar. Öldükten sonra her şey stop ediyor. Önemli olan hayatta kişinin iyi yapmasıdır. İyi işlere imza atmasıdır. Nasıl ölmek istiyorsun? Herkesin cevabı güzel ölmek istiyorum. Güzel ölmenin yolu güzel yaşamaktan geçer. Öyleyse güzel yaşayalım.
2: Güzel yaşamak nasıldır? Allah ve Resulü nasıl istediyse o şekil yaşam güzel bir yaşamdır. Vahyin bize tarif ettiği bir yaşam güzel bir yaşamdır.
1: Eğer vahyi okumamış, vahyi anlamamışsak maalesef yaşantımız da doğru değildir.
2: Yaşantımız da güzel değildir. Bunu herkes düşündüğünde kendi kendine ispat edecektir.
1: Öyleyse ölüm bize gelip çatmadan, ölümle karşılaşmadan, her şey stop etmeden, bitmeden, yani işimiz bitmeden bir an önce amel defterlerimize güzel şeyler yazdırmanın mücadelesini verelim.
2: Telkinimizi şimdi isteyelim. Kendi telkinimizi kendimiz verelim. Kendi uyarımızı önce kendimiz yapalım ve uyaran yerlere de koşalım. Neresi beni uyarıyor, neresi beni Allah'a, peygambere, ahirete teşvik ediyor, orası da benim mekanım olsun.
1: Evet dostlar, telkin nedir dedik, telkinden ne anlamalıyız? İşte telkin budur. Asıl telkin kişi öldüğü zaman
2: yanı başında bulunan bir kişinin ona kelime-i şehadeti, ona hatırlatmasıdır. Önemli olan da o insanın kelime-i şehadetin gereğini yerine getirerek bir hayat sürdürmüş olmasıdır. Öyle bir hayat sürdürmüşse, hatırlatılsa da hatırlatılmasa da çok da önemli değildir diyoruz. Ama şu duayı da her zaman yapıyoruz. Ya Rabbi, Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadeti getirmeyi nasip eyle. Ve programımızı Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bitirmiş olalım. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşar'ı dinledin.

Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Erdem yolcusuna öğütler. İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışı

0: Satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
14: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Hazreti Fatıma. Bizler Hazreti Fatıma dediğimiz zaman hemen aklımıza hanımlar aleminin sultanlarından biri olan Ehl-i Beyt ağacının kökü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin can parçası dediği o biricik kızı, Hazreti Ali'nin hanımı, cennet gençleri Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in anneleri olan Hazreti Fatıma validemiz gelir. Ama biz bu yazımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında az ya da çok yeri olan üç Fatıma'yı daha hatırlatıp Kutlu Nebi'nin yüreğinde sevgi beslediği bu Fatıma'ları kısacık da olsa tanıtmaya çalışacağız. Fatıma binti Amr. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın annesi, yani Kutlu Nebi'nin babaannesidir. Annesi Amine'nin vefatı üzerine dedesi Abdülmuttalip onu himayesi altına almış ve elinden geldiği kadar bu küçük yavruya sahip çıkmıştı. Kureyş'in efendisi ve bir yönüyle lideri sayılan Abdülmuttalip gerek fil hadisesinde Ebrehe'nin karşısındaki duruşu ile gerek kaybolan Zemzem kuyusunun bulunması olayında gerekse bu olay üzerine Allah'a 10 oğul sahibi olunca birini kurban olarak keseceği sözü vermesi ve bu sözü yerine getirme çabası ile tarihe geçen büyük bir şahsiyettir. Bela Zuri'nin bize verdiği bilgiyi esas alırsak Abdülmuttalip 6 hanım ile evlilik yapmış, bu evliliklerden de 13 erkek 6 kız çocuk sahibi olmuştu. Bu 6 hanımdan ikisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için çok önemlidir. İşte bunlardan birisi babaannesi olan Fatıma validemizdir. Fatıma validemiz Abdülmuttalip'e 4'ü erkek, 5'i kız tam 9 çocuk doğurmuştur. Sırasıyla isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Abdullah, Abdülkabe, Beyza, Atike, Berre, Ümeyye ve Erva'dır. Abdülmuttalip'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için önemli olan diğer hanımı ise Hamza, Mukavvim, Hacl ve Safiye validemizin annesi olan Hale binti Üheyb'dir. Hale validemiz Efendimizin annesi Amine validemizin öz amcasının kızıdır. Yani bu yönüyle Hazreti Hamza ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerinin teyze çocuklarıdır. Bir de buna süt kardeşliklerini de eklersek aralarındaki yakınlığı daha iyi anlamış oluruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki ilk Fatıma babaannesi olan bu Fatıma'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber yaşayıp yaşamadığını tam olarak bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki 2 yıl dede Abdülmuttalib'in yanında kaldığı dönem zarfında dedesinden ninesi hakkında birçok şeyi dinlemiş, görmemiş olsa bile babaannesinin bu bilgiler ışığında tanımıştır. 2. Fatıma binti Zaide. Efendimizin hayatındaki ikinci Fatıma. 25 yıl aynı yası paylaştığı hanımlar aleminin sultanı olan Hatice validemizin annesi olan Fatıma'dır. Anne Fatıma yeryüzünün en asil ve şerefli damadı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ne yazık ki görüşemeden vefat etmiştir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hatice'den dolayı onu kısmen de olsa tanımıştır. Kayınvalide olan Fatıma'nın hatıralarından biri Bedir'de yaşanmıştı. Bedir esirleri arasında olan Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As'a fidye olsun diye gönderilen gerdanlık bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yıllar öncesine götürmüştü. Çünkü bu gerdanlığı Hatice validemizin babası Hüveylid bir doğum hediyesi olarak hanımı Fatıma'ya almış, anne Fatıma da onu kızı Hatice'ye hediye etmişti. Hatice validemiz ise o gerdanlığı bir düğün hediyesi olarak kızı Zeynep'e vermişti. Yine kayınvalide Fatıma'nın ismini biz o kutlu yuvanın son yavrularından biri olan Fatıma validemizin doğumunda görüyoruz. Fatıma validemiz doğduğu zaman Efendimiz çok sevinmiş, hanımı Hatice'ye tebrik etmişti. O anda Hatice validemiz şu duyguları içerisinden geçiriyordu: keşke efendim müsaade etse de bu kıza annem Fatıma'nın ismini koysam. Hatice validemiz bu duygular içerisindeyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki: ey Hatice'm, bu yavrumuza
annemin ismini koyalım. Hatice validemiz bu söz karşısında biraz mahzun olacak ama hiçbir şey demeyecekti. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annem dedimse annemden sonra annem olan Ebu Talib'in hanımı Fatıma'yı kastettim diyecekti. Bunun üzerine Hatice validemiz sevinecek, senin de annen, benim de annem olan Fatıma'nın ismi olsun diyecek ve o yavruya Fatıma ismi verilecekti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki ikinci Fatıma'nın hatıraları da böyledir. Fatıma binti Esed. Efendimizin hayatındaki üçüncü Fatıma, Ebu Talib'in hanımı Akil, Cafer, Ali ve Ümmü Hani'nin annesi olan o büyük İslam hanımıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme annelik etmiş, yıllarca öz evlatlarına göstermediği ilgiyi ona göstermiştir. Bundan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için annemden sonra annem demiştir. Hicretin 4. yılı Medine'de vefat ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle üzülmüştür ki kendi elleriyle kabri indirmiş, sırtındaki gömleği ona kefen etmiş, cenaze namazında 70 tekbir almıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma binti Esed'e gösterdiği bu ilgi sahabenin dikkatini çekmiş, bunun sebebini Efendimiz'e sorduklarında o beni kendi öz çocuklarından ayırmadı. Onlara yedirmediğini bana yedirdi, onlara giydirmediğini bana giydirdi demiştir. Fatıma binti Muhammed. Efendimizin hayatındaki Fatıma, hayatı, imanı, duruşu, anneliği ve hanımlığı ile 1500 senedir kadın erkek hepimize rehber olan o sultanlar sultanının kızıdır. Onun hakkında o kadar çok şey söylenebilir ki ama biz sadece sözün sultanının lisanından bir söz aktarmakla yetineceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah hanımlar alimi içerisinden 4 hanımı diğer tüm hanımlara üstün kıldı. Bunlar Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın annesi Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma'dır. Fatıma'nın kelime anlamına gelince, bu isim Fatm'dan gelir. Sözlüklerimiz bu köke en temel anlamıyla sütten kesilen bebek manasını verirler. Biz bu anlamı şöyle anlasak acaba hata mı işlemiş oluruz? Fatıma sütü terk etmeli, onun yerine vahiy emmeliydi. Çünkü o vahyin nazlı bir kızı, Kur'an'ın şanlı bir gelini olacaktı. Muhammed Emin Yıldırım, Vakit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Bourrasseux.
1: EZFM, EZFM.
0: Buradan Mekke'nin bahrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah sahabesinin yanına geldi ve onlara "Nasıl sabahladınız?" diye sordu. Sahabe, "Allah'a iman eder bir halde sabahladık." cevabını verdi. Bunun üzerine onlara, "Peki imanınızın alamet ve nişanı nedir?" diye sordu. Sahabe, "İmanımızın alameti şunlardır." dediler. "Acıya ve zorluğa sabrederiz. Bolluğa şükrederiz. Allah'ın hakkımızdaki kaderine razı oluruz." Aldığı cevaptan son derece memnun olan Allah Resulü, "Kabe'nin Rabbine and olsun ki sizler gerçek müminlersiniz." buyurdu.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dininde yol hakkını gözetin buyruğu trafik yaşamımız açısından faydalı bir öğüttür.
0: Özel efem 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Disibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
12: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
13: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
18: daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: 103.2 Özel FM.

0: Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

Şifa-i Şerif Okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarına hoş geldiniz. Okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Şefaati Kübra hadisi. Enes İbni Malik, Ebu Hureyre ve daha başka ravilerin makamı Mahmud hakkındaki rivayetleri hem lafzen hem de manen birbirine uygundur. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala gelmiş, gelecek, bütün insanları bir araya toplayacak, insanlar kendi nefisleri için aşırı derecede üzülüp hüzünlenecek veya Allah Teala onlara ilham edecek de Allah katında şefaat ederek bizi bu halden kurtaracak birini bulsak diye konuşacaklar. Bir başka senetle Resulullah Efendimizin insanlar deniz dalgaları gibi birbirine girecektir buyurduğu rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz bu ifadeyle o gün biz insanları birbiri içerisinde dalgalanır hale bırakacağız. Sura üfürülecek ve insanların hepsini bir araya getireceğiz ayetine işaret etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Güneş insanlara yaklaştırılacak. Herkes sıkıntıdan ve kederden artık dayanamayacak hale gelince birbirlerine, içinde bulunduğunuz sıkıntıyı, başınıza gelen hali görmüyor musunuz? Halinizi Rabbinize arz ederek size şefaat edecek birini bulmayı düşünmüyor musunuz diye soracaklar. Sonra Hazreti Adem'e gelip, ey Adem, sen insanların babasısın. Seni Allah kudret eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi. Seni cennetine yerleştirdi. Meleklerini sana secde ettirdi. Sana her şeyin ismini öğretti. Rabbine varıp bizim için şefaat et de bizi şu bulunduğumuz yerden kurtarsın. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. O da, bugün Rabbim çok gazaplı. Daha önce hiç böyle gazaplanmadı. Bundan sonra da böyle gazaplanmaz. Rabbim o ağaca yaklaşmamı yasakladı ama ben onu dinlemedim. Asıl benim şefaate ihtiyacım var. Ah benim nefsim, ah benim nefsim. Siz başkasına gidin, Nuh'a gidin diyecek. Onlar da Nuh'a gidecek. Ey Nuh, sen yeryüzü halkına gönderilen rasullerin ilkisin. Allah Teala sana çok şükreden kul demişti. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? Başımıza gelenleri görmüyor musun? Rabbinin huzurunda bize şefaat etmeyecek misin? Diyecekler. O da, bugün Rabbim çok gazaplı. Daha önce hiç böyle gazaplanmadı. Bundan sonra da böyle gazaplanmaz. Asıl benim şefaate ihtiyacım var. Ah benim nefsim! Ah benim nefsim! Enes İbni Malik'in rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu: Nuh yaptığı hatayı bilmeden Rabbinden oğlunun kurtarılmasını istediğini söyleyecek. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılmaktadır. Şöyle anlatılmaktadır. Nuh Rabbine şöyle yalvardı: Rabbim, oğlum benim ailemdendir. Senin vaadinde elbette gerçektir. Ve sen hüküm verenlerin en adilisin. Allah şöyle buyurdu: Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı çok kötü bir iştir. Ayrıca hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi sakın benden isteme. Cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh da, Rabbim, aslını bilmediğim şeyi senden istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen her şeyi kaybedenlerden olurum, dedi. Anlaşılan Nuh peygamber, aileni ve iman edenleri gemiye al emrini alınca bütün ailesinin kurtulacağını ümit etti. Ve bu sebeple Cenab-ı Hakk'a Rabbim, oğlum benim ailemdendir diyerek ona ailesini kurtaracağı yolundaki vaadini hatırlatmak istedi. Hazreti Nuh tufandan sonra oğlunun ahiretteki durumunu düşünüp üzülmüş ve onun bağışlanması ümidiyle Cenab-ı Hakk'a böyle yalvarmış da olabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Hazreti Nuh şöyle diyecek: Benim de bir duam vardı. Onu da kavmimin aleyhine kullandım. Siz başkasına gidin. İbrahim'e gidin. Çünkü o Halilullah'tır. Onlar da İbrahim'e giderek, sen Allah'ın peygamberisin. Bunca insan içinde Allah'ın tek dostu sensin. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler. O da,
bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır diyerek Hazreti Adem ve Nuh gibi kendi hatasını dile getirecek ve vaktiyle söylediği üç yalanı hatırlattıktan sonra asıl benim şefaate ihtiyacım var. Ah benim nefsim, ben şefaat edecek durumda değilim. Fakat siz Musa'ya gidin. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle konuştuğu kimsedir. Kelimullah'tır diyecek. Bir başka rivayete göre Hazreti İbrahim sözünü şöyle tamamlayacak. O Allah Teala'nın Tevrat'ı verdiği, kendisiyle konuştuğu, doğrudan konuşmak için huzuruna aldığı kimsedir. Peygamber aleyhisselam sözüne şöyle devam etti. Onlar da Musa'ya gelecekler fakat Musa ben şefaat edecek durumda değilim diyerek yaptığı hatayı ve birisini öldürdüğünü söyleyerek asıl benim şefaate ihtiyacım var. Ah benim nefsim, fakat siz İsa'ya gidin. Çünkü o Allah'ın ruhu ve kelimesidir diyecek. Onlar da İsa'ya gelecekler fakat İsa ben şefaat edecek durumda değilim. Siz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin. O gelmiş geçmiş bütün günahlarını Cenab-ı Hakk'ın affettiği kimsedir diyecek. Mahşer halkı bana gelecek. Ben de şefaat etmeye yetkili benim diyeceğim. Rabbimin huzuruna çıkıp şefaat için izin isteyeceğim. Bana izin verilecek. Rabbimi görür görmez secdeye kapanacağım. Başka bir rivayetse şöyledir. Arşın altına geleceğim, Rabbime secdeye kapanacağım. Diğer bir rivayet şöyledir. Rabbimin huzurunda duracağım. Nasıl olduğunu şimdi bilmemekle beraber, Rabbimin bana ilham edeceği övgülerle ona hamdü sena edeceğim. Başka bir rivayete göre Efendimiz şöyle buyurdu. Allah Teala daha önce hiçbir peygambere öğretmediği en güzel hamdü senayı bana ilham edecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sözüne şöyle devam etti. Sonra Allah Teala bana hitaben, ya Muhammed, secdeden başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat et. Şefaatin kabul edilecek buyuracak. Ben de başımı secdeden kaldıracağım ve ya Rabbi, ümmetimi bana bağışla. Ya Rabbi, ümmetimi kurtar diye yalvaracağım. O zaman Rabbim bana, ya Muhammed, ümmetinden hesaba çekilmeden cennete girecek olanları cennet kapılarının en sağındaki Babul Eymen'den içeri al. Onlar başkalarıyla beraber cennetin diğer kapılarından da gireceklerdir buyuracak. Kadı İyaz'ın Sahih-i Müslim'e yazdığı şerhte belirttiğine göre cennetin 8 kapısı olup adları şöyledir. Namaz kapısı, sadaka kapısı, oruç reyyan kapısı, cihat kapısı, tevbe kapısı, öfkesini yenip insanların kusurlarını bağışlayanlar kapısı, razı olanlar kapısı ve sorgusuz sualsiz cennete girecek olan mütevekkillere ait Eymen kapısı. Bazı hadis şarihleri cennetin 8 kapısı arasında şunları da saymışlardır. Hac kapısı, zikir kapısı, umre kapısı, duha kapısı, ferah kapısı, sabır kapısı.

Enes İbni Malik'in rivayet ettiği hadiste Ebu Hureyre tarafından rivayet edilen bu ilave yoktur. Bunun yerine Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu belirtilmiştir. Sonra secdeye kapanacağım, bana şöyle buyurulacak. Ya Muhammed, secdeden başını kaldır. Söyle, sözün dinlenecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek. İstediğin sana verilecek. Ben de, ya Rabbi, ümmetimi bana bağışla. Ya Rabbi, ümmetimi kurtar diye yalvaracağım. Bana şöyle buyurulacak. Haydi git, kalbinde buğday veya arpa tanesi kadar iman eseri olanları cehennemden çıkar. Ben de gidip emredileni yapacağım. Yani Fahri Alem Efendimizin kalbinde, kalple yapılan amellerden fakirlere şefkat, Allah korkusu, iyi bir şey yapmaya niyet etmek gibi iman eseri olanları cehennemden çıkarmasına izin verileceği ifade buyurulmaktadır. Sonra tekrar Rabbimin huzuruna çıkacağım ve yine bana ilham edilen o hamdü senalarla Rabbimi öveceğim. Resul-i Ekrem bundan önce söylediklerini aynen tekrarladıktan sonra sözüne şöyle devam etti. Bana şöyle buyurulacak. Haydi git, hadi git. Kalbinde hardal tanesi kadar iman eseri olanları cehennemden çıkar. Ben de gidip emredileni yapacağım. Sonra tekrar Rabbimin huzuruna çıkacağım, aynı şekilde yalvarıp geri kalan ümmetimin cehennemden çıkarılmasını isteyeceğim. Bana, kalbinde hardal tanesinden daha az, çok daha az, azdan daha az iman eseri olanları cehennemden çıkar buyurulacak. Ben de bana emredileni yapacağım. Resulullah Efendimiz 4. defa Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığında kendisine secdeden başını kaldır, söyle, sözün dinlenecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek, istediğin sana verilecek buyurulacağını söylemiştir. O zaman Allah'ın elçisi şöyle diyecek. Ya Rabbi, la ilahe illallah diyenleri cehennemden çıkarmama izin ver. Allah Teala şöyle buyuracak. La ilahe illallah diyenleri cehennemden çıkarmak üzere şefaat etme yetkisi sana verilmemiştir. Ancak ben kudretime, büyüklüğüme, azametime ve ululuğuma yemin ederim ki la ilahe illallah diyenleri cehennemden ben çıkaracağım. Tabi'in müfessirlerinden Katade binti Ame Es-Sedusi'nin Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna 3. veya 4. çıkışımda ki bunu tam bilemiyorum şöyle diyeceğim. Ya Rabbi, geride sadece Kur'an-ı Kerim'deki emrinle ebediyen cehennemde yanacak kimseler kaldı. Kur'an-ı Kerim'in ebediyen cehennemde kalacaklarını söylediği kimseler kafirler ve münafıklardır. Bu hadisi şerifin bir benzeri ashab-ı kiramdan Hazreti Ebu

Aynı şekilde sıla-i rahimde akrabasını koruyup gözetenlere şahitlik, akrabalık bağlarını koparanları da Allah Teala'ya şikayet edecektir. Sırat nasıl geçilecek? Ebu Malik'in Huzeyfe İbnül Yeman'dan rivayetine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: Muhammed'e gelirler, o da şefaat eder. Mahşerden sonra sırat kurulur. İnsanlar onun üzerinden geçmeye başlar. İlk kafile şimşek gibi geçer. Ondan sonra gelenler rüzgar gibi, kuş gibi, koşucular gibi geçerler. Sizin peygamberiniz herkes geçene kadar sıratın üzerinde durarak "Allah'ım, selamete çıkar, selamete çıkar" diye dua eder. Ashab-ı kiramdan Huzeyfe İbnül Yeman diyor ki: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" buyurunca ben "anam babam sana feda olsun, şimşek gibi geçmek nedir?" diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "şimşeği görmediniz mi? Göz açıp yumacak kadar bir zamanda geçip gidiverir" buyurdu. Ve sözüne şöyle devam etti. "Sonrakiler rüzgar gibi, kuş gibi, koşucular gibi geçerler. Onları amelleri böyle süratli geçirir. Peygamberiniz sırat üzerinde durup şöyle der: Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar. Neticede kulların amelleri kendilerini sırattan geçirmede aciz kalır. O kadar ki yürümeye gücü yetmeyen bir adam kalçaları üzerinde sürünerek gelir. Sıratın iki tarafında asılmış çengeller vardır. Bu çengellerin görevi kendilerine emredilen kimseleri yakalamaktır. Bazıları yaralanmış vaziyette kurtulur. Bazıları da cehenneme yuvarlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi rivayet ettikten sonra şöyle demiştir: Ebu Hureyre'nin canını elinde tutan Allah'a yemin ederim, cehennem o kadar derindir ki dibine ancak 70 yılda varılabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise göre Peygamber Efendimiz "sırattan ilk geçen ben olurum" buyurmuştur.

ümmetinin hepsine şefaat edecek. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Peygamberler mahşer günü kendileri için kurulacak kürsülere oturacaklar. Bense kürsüme oturmayıp Rabbimin huzurunda ayakta duracağım. Allah Teala bana ümmetine ne yapmamı istiyorsun diye soracak. Ben de ya Rabbi onların hesabını bir an önce gör diyeceğim. Bunun üzerine ümmetim çağrılıp hesapları görülecek. Onların bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla iyi kulluk yaptıkları için bir kısmı da benim şefaatimle cennete girecek. Ben günahkar ümmetime şefaat etmeye devam edeceğim. Nihayet bana cehenneme girmeleri emredilen bir grup ümmetimin belgeleri verilecek. Onlara da şefaat edeceğim. Bunu gören cehennemin bekçisi, ya Muhammed, ümmetinden cezayı hak etmiş olan hiç kimseyi bırakmayıp hepsine şefaat ettin diyecek. Ben övünmüyorum. Tabi'in muhaddislerinden Ziyad İbni Abdillah en-Nümeyri'nin Enes İbni Malik'ten rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahirette yeniden diriltilmek üzere kabri ilk açılacak olan benim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Kıyamet günü insanların efendisi ben olacağım. Bunu övünmek için söylemiyorum. Kıyamet günü livaül hamd benim elimde olacak. Cennetin kapısı ilk defa benim için açılacak. Bunu övünmek için söylemiyorum. O gün varıp cennet kapısının halkasını tutacağım. Kim o diye soracaklar. Ben Muhammed'im diyeceğim. Hemen kapıyı açacaklar. Cebbar olan Cenab-ı Hak orada tecelli buyuracak. Ben de huzurunda secdeye kapanacağım. Daha sonra da yukarıda geçen şefaat hadisini zikretti. Ashab-ı kiramdan Üneys el-Ensari, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. لَاَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ

لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر. Kıyamet gününde yeryüzündeki taş ve ağaçlardan daha çok kimseye şefaat edeceğim. Kimlere şefaat edecek? Şefaat konusundaki bunca rivayetten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin ve makamı mahmudunun kapsamının ne kadar geniş olduğu ve onun şefaatinin muhtelif aşamalarda olacağı anlaşılmaktadır. Şöyle ki, insanlar mahşerde toplanacak, yürekler ağızlara gelecek, güneş tepeye dikildiği, beklemek büyük bir sıkıntı verdiği için kan ter içinde kalacaklar. Bu hesap başlamadan önceki durumdur. İşte o zaman Resul-i Ekrem Efendimiz mahşerdeki bütün insanların bu sıkıntılı durumlarını rahatlatmak için onlara şefaat edecektir. Bunun hemen ardından sırat kurulacak ve insanlar hesaba çekilecektir. Ebu Hureyre ve Huzeyfe İbnül Yeman'ın rivayetleri böyledir. Ve bu konudaki en sağlam hadis de budur. İnsanlar mahşerde beklerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden sorguya çekilmeyecek olanların bir an önce cennete girmesi için şefaat edecektir. Yukarıda geçen hadiste de bu durum belirtilmiştir. Sonra yine sahih hadislerde belirtildiği üzere azabı hak edip cehenneme girmiş olan ümmetlerine de şefaat edecektir. Ardından kelime-i tevhidi söylemekten başka sevapları olmayanlara şefaat edecektir. Bu şefaat Resulullah Efendimiz'den başkasına verilmeyecektir. Efendimizin makbul duası. Çok meşhur olan sahih bir hadise göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. لِكُلِّ نَبِيِّنْ دَعْوَةٌ يَدْعُوا بِهَا وَاَخْتَبَأْتُ دَعْوَةِ شَفَاعَ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Her peygamberin bütün ümmeti için yaptığı bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için sakladım. Bazı alimler bu hadisin manasını şöyle açıklamışlardır. Sözü edilen dua, peygamberlere mutlaka kabul edileceği ve arzularının gerçekleştirileceği Allah Teala tarafından bildirilen bir duadır. Yoksa peygamberlerin pek çok duası kabul edilmiş, Peygamber Efendimizin de sayılmayacak kadar duası makbul olmuştur. Fakat peygamberler mutlaka kabul edileceği bildirilmeyen dualarını yaparken, havf ile raca arasında bulunurlar, duaların kabul edilmeyeceği korkusuyla kabul edileceği ümidini taşırlar. Bununla beraber peygamberlere diledikleri konuda yapacakları duanın kabul edileceği vaat edildiği için, onlar dualarının makbul olacağını bilerek dua ederler. Her ikisi de tabi'in muhaddislerinden olan Muhammed İbni Ziyad el-Cumahi ve Ebu Salih es-Semman'ın Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı makbul bir duası vardır ve o dua kabul edilmiştir. Ben de makbul duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için tehir etmek istiyorum. Ebu Salih es-Semman'ın Ebu Hureyre'den olan rivayeti ise şöyledir. Her peygamberin makbul bir duası vardır ve her peygamber bu duasını dünyadayken yapmıştır. Tabi'in muhaddislerinden Ebu Zür'a el-Becili'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan olan rivayeti böyledir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayeti de Muhammed İbni Ziyad el-Cumahi'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan olan rivayeti gibidir. Sözü edilen bu dua, Peygamber Efendimizin bütün ümmeti Muhammed'e şefaati hakkındaki makbul duasıdır. Zira Resul-i Ekrem Efendimiz Cenab-ı Hak'tan din ve dünya ile ilgili bazı dileklerde bulunduğunu, bunlardan bir kısmının kendisine verilip bir kısmının verilmediğini söylemiştir. O bu makbul duasını insanların yardıma en fazla muhtaç olduğu, belaların sonuncusunun başa geldiği ve en büyük istek ve taleplerin yapılacağı güne saklamıştır. Allah Teala ümmetine olan daveti sebebiyle bir peygambere vereceği mükafatın en mükemmelini ona ihsan buyursun ve kainatın Rabbi ona çok çok salatü selam eylesin.

11. Resul-i Ekrem'e vesile, en yüksek derece, Kevser ve çeşit çeşit faziletlerin verilmesi. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma, Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i cennete vesile, en yüksek derece, Kevser ve çeşit çeşit faziletlerle diğer peygamberlere üstün tutması konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Müezzinin ezan okunduğunu duyduğunuz zaman onun söylediklerini aynen siz de söyleyin. Sonra bana salavat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salavat getirirse Allah Teala buna karşılık ona 10 defa rahmet eder. Daha sonra benim için Allah'tan vesileyi isteyin. Çünkü vesile cennette Allah'ın kullarından sadece birine layık olan bir makamdır. Okulun ben olacağımı umuyorum. Benim için Allah'tan vesileyi isteyen kimseye şefaatim vacip olur. Peygamber Efendimiz bu makamın kendisine verildiğini bildiği halde okulun ben olacağımı umuyorum şeklinde bir ifade kullanmakla bize bazı edepler öğretmektedir. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralamak mümkündür. 1. Allah Teala'nın kullarına bazı nimetler vermesi onun için bir zorunluluk değil, bir lütuftur. Allah'ın sevgili elçisi kendisinin de Cenab-ı Hakk'ın lütfuna muhtaç olduğunu ifade buyurmakta ve bunun için kendisi adına dua istemektedir. 2. Böylece bizim de birbirimizden, özellikle iyi kul olduğunu zannettiğimiz kimselerden kendimiz için dua istememiz gerektiğini öğretmektedir. 3. Sevgili Efendimiz bu mütevazı ifadesiyle bize de tevazu telkin ve tavsiye etmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir başka hadise göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. El vesiletu a'la derece fil cenneh. Vesile cennetteki en yüksek derecedir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben cennette dolaşırken bir ırmakla karşılaştım. Irmağın iki sahilinde inciden yapılmış kubbeli saraylar vardı. Cebrail'e bu nedir diye sordum. Cebrail o Rabbinin sana verdiği Kevser'dir dedi. Sonra elini Kevser'in içine daldırdı ve dibinden misk çıkardı. Bu hadisin bir benzerini Hazreti Ayşe ve Abdullah İbni Ömer rivayet etmiş, söz konusu bu rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kevser ırmağının yatağı inci ve yakuttandır. Suyu baldan tatlı, kardan beyazdır. Bir başka rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kevser ırmağı sakin bir şekilde akıp gittiği için toprağı yarmıyordu. Irmağın üzerinde bir havuz vardı. Ümmetim onun suyundan içmeye gelecek. Ümmeti Muhammed'in Kevser havuzunun suyundan içmek üzere oraya gelmesi, anlaşılan mahşerde hesapların görülmesinden sonra ve müminlerin cennete girmesinden önce olacaktır. Kevser ırmağı cennette olmakla beraber, Kevser havuzunun cennetin dışında olduğu şu hadisten anlaşılmaktadır. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet gününde ben, yabancı develerin havuzdan uzaklaştırıldığı gibi bazı kimseleri Kevser havuzumun başından kovacağım. Peygamber Efendimizin Kevser havuzunun başından kovacağı kimselerin münafıklar mı, bidatçiler mi, yoksa dinden çıkanlar mı olduğu açıkça bilinmemekle beraber, hangisi olursa olsun bunların cennete giremeyeceği açıktır. Bu konu Resul-i Ekrem'in emrine karşı gelmenin kötü sonucu başlığı altında tekrar gelecektir. Daha sonra Resul-i Ekrem havuz hadisini zikretti. Bu hadisin bir benzerini Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bu hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Havuzumun büyüklüğü bir aylık yoldur. 4 kenarı birbirine eşittir. Orada gökteki yıldızlar kadar çok bardak vardır. Suyu kardan beyaz, baldan tatlı, kokusu miskten güzeldir. Havuzun etrafındaki bardaklar gökyüzündeki yıldızlar kadar çok ve parlaktır. Ondan bir içen bir daha hiç susuzluk çekmeyecektir.
Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Kevser, Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği hayır demektir. Tabi'in alimlerinden Said İbni Cübeyr şöyle demiştir: Cennetteki ırmak Allah Teala'nın Resulullah Efendimiz'e verdiği nimetlerden sadece biridir. Bu rivayete göre Said İbni Cübeyr bu cümleyi İbni Abbas'ın Kevser hakkındaki sözünü açıklamak maksadıyla söylemiştir. Hadisin senedindeki ravilerden yaşı küçük bir tabi'i olan Ebu Biş Cafer İbni İyaz, Abdullah İbni Abbas'ın Kevser hakkındaki bu açıklamasını kendisinden duyduğu hocası orta yaşlı tabilerden Said İbni Cübeyr'e, "Sen İbni Abbas'ın Kevser, Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği nimettir" dediğini naklediyorsun. Ama bazı kimseler Kevser'in cennette bir ırmak olduğunu söylüyor deyince, Said İbni Cübeyr ona şu cevabı verdi: Cennetteki ırmak Allah Teala'nın Resulullah Efendimiz'e verdiği nimetlerden sadece biridir. Huzeyfe İbnül Yeman'ın Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ettiğine göre Allah'ın elçisi Cenab-ı Hak'tan söz ederek şöyle buyurdu: Ve a'danil kevser nehran minel cenneti yesilu fi havdi. Allah Teala bana Kevser'i verdi. Kevser benim havuzuma akan cennetteki bir ırmaktır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, Rabbin sana istediklerini verecek, sen de hoşnut olacaksın ayetini tefsir ederken şöyle demiştir: Cennette Allah Teala Resulüne inciden yapılmış 1000 saray verecektir. Bu sarayların toprağı miskten olacak ve her birinin içinde orayı güzelleştiren ve orada yaşamaya özendiren her şey bulunacaktır. Bir başka rivayette şu ifade vardır: Her bir sarayda oraya son derece uygun cennet ve dünya hanımları ve hizmetçiler bulunacaktır.

12. Peygamber Efendimizin diğer peygamberlerden üstün tutulmasını yasaklayan hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların en şereflisi ve peygamberlerin en faziletlisi olduğu Kur'an-ı Kerim, sahih hadisler ve icma-i ümmetle bilindiği halde peygamberlerin birini diğerinden üstün tutmayı yasaklayan hadisler ne anlama gelmektedir diye sorabilirsin. Peygamberleri birbirinden üstün tutmayı yasaklayan bazı hadisler şöyledir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumanın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Yunus'u kastederek şöyle buyurmuştur. Hiçbir kulun ben Yunus İbni Metta'dan hayırlıyım demesi uygun değildir. Hadisi Muhammed Aleyhisselam'ın Yunus peygamberden hayırlı olduğu şeklinde anlamak da mümkün görünmektedir. Geniş bilgi için Tecrid tercemesi 9. cilt 150 ila 152. sayfelerine bakılabilir. Bu hadis bir başka isnatla Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki, hiçbir kulumun ben Yunus İbni Metta'dan hayırlıyım demesi uygun değildir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, bir Yahudi, Musa'yı bütün insanlardan üstün kılan Allah'a yemin ederim ki deyince, bunu duyan Ensar'dan bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda yaşarken sen bu sözü nasıl söylersin diyerek ona bir tokat attı. Bu olay Resul-i Ekrem Efendimiz'e anlatılınca peygamberlerin birini diğerinden üstün tutmayınız buyurdu. Bir başka rivayete göre ise Fahri Cihan, benim Musa peygamberden daha üstün olduğumu söylemeyiniz buyurdu. Ravi hadisin tamamını zikretmiştir. Bu hadiste Peygamber Efendimizin şu ifadesi de vardır. Ben bir kimse Yunus İbni Metta'dan daha üstündür demiyorum. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben Yunus İbni Metta'dan hayırlıyım diyen kimse kesinlikle yalan söylemiş olur. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz hiçbiriniz kesinlikle ben Yunus İbni Metta'dan hayırlıyım demesin buyurmuştur. Yine Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam gelerek ey yaratılmışların en hayırlısı diye hitap etti. Peygamber aleyhisselam ona o dediğin İbrahim aleyhisselamdır buyurdu. Bu konudaki hadislerin yorumu. Konumuzun başında peygamberleri birbirinden üstün tutmayı yasaklayan hadisler ne anlama gelmektedir diye sorabilirsin demiştik. Şunu bilmelisin ki peygamberleri birbirinden üstün tutmama konusundaki bu hadisleri alimler çeşitli şekillerde yorumlamışlardır. Birinci görüş. Resul-i Ekrem Efendimizin kendisini diğer peygamberlerden üstün tutmayı yasaklaması, Adem oğlunun efendisi olduğunu Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirmesinden önceydi. İşte bunun için ashabına benim diğer peygamberlerden daha üstün olduğumu söylemeyiniz buyurmuştu. Çünkü peygamberlerin birbirinden üstün olduğunu söylemek ilahi bir bilgiyi gerektirirdi. Böyle bir bilgiye sahip olmadan peygamberleri birbirinden üstün tutan kimse elbette yalan söylemiş olurdu. Resul-i Ekrem'in ben bir kimse Yunus İbni Metta'dan daha üstündür demiyorum buyurması da işte bundan dolayıydı. Ve onun bu sözü Yunus peygamberi diğer peygamberlere üstün tutmak anlamına değil, üstün tutmaktan sakındırmak anlamına gelmekteydi.

Üçüncü görüş. Peygamber Efendimiz bazı peygamberleri küçümsemeye meydan vermemek için onların bir kısmını diğerlerine üstün tutmayı yasaklamıştır. Özellikle de Yunus Aleyhisselam'ın bazı tavırları hakkında Kur'an'da açıklamalar yapıldığı için onun yüksek mertebesini bilmeyenlerin kendisini küçümseyebileceği düşüncesiyle bu yola başvurmuştur. Allah Teala Yunus peygamber hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Hani o yolcu dolu bir gemiye binip ülkesinden kaçmıştı. Bu ayette ve devamındaki diğer ayetlerde olay şöyle anlatılmaktadır. Şüphesiz Yunus da peygamber olarak gönderilenlerdendi. Hani o yolcu dolu bir gemiye binip ülkesinden kaçmıştı. Sonra aralarında kura çekmişler, o da kurada kaybederek denize atılmıştı. Sonra kendisini kınayıp dururken onu büyük bir balık yuttu. Eğer Rabbini tesbih edenlerden olmasaydı, insanların diriltilecekleri güne kadar o balığın karnında kalacaktı. Sonra onu hasta halde ıssız bir sahile attık. Üzerine de kabak türünden bir ağaç bitirdik. Ve onu 100 bin, hatta daha fazla kişiye peygamber gönderdik. Onlar iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizden nasiplendirdik. Hani o kavmine öfkelenip gitmiş, bizim kendisini darda bırakmayacağımızı zannetmişti. Konuyu anlatan ayetler şöyledir. Zünnun'u da hatırla. Hani o kavmine öfkelenip gitmiş, bizim kendisini darda bırakmayacağımızı zannetmişti. Sonra da karanlıklar içinde, senden başka ilah yoktur. Sen her türlü kusurdan ve ortaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendime yazık edenlerden oldum diyerek Rabbine yakarmıştı. Biz onun da duasını kabul ettik. Onu kederden kurtardık. İşte iman edenleri biz böyle kurtarırız. Kur'an'ın manasını anlamayan bazıları, ayetlerdeki bu ifadelere bakarak, Yunus peygamberin mertebesinin düşük olduğunu sanabilir. Bazı cahilleri, Yunus aleyhisselamın mertebesi hakkında yanlış düşünmeye sevk edebilecek ayetlerden biri şudur. Rabbin hükmedinceye kadar sabret. Rabbin hükmedinceye kadar sabret. Balığın arkadaşı gibi olma. Hani o gamla dolmuşken Rabbine seslenmişti. Rabbinin nimeti erişmeseydi o bomboş araziye kınanmış bir halde atılıp gidecekti. Fakat Rabbi onu seçti ve salih kullarına kattı.

Dördüncü görüş. Resulullah Efendimiz peygamberler arasında nübüvvet ve risalet bakımından bir üstünlük bulunduğunu söylemeyi yasaklamıştır. Çünkü bütün peygamberler peygamber olmak bakımından birbirine eşittir. Onların arasında bu açıdan üstünlük bulunduğu düşünülemez. Üstünlük, ahlak ve amelleri güzelleştirmede, mükemmelliğe ermede, Allah yolunda gösterilen gayretlerin mertebelerinde, insanlarla güzel geçinmede söz konusudur. Peygamberlik görevi bakımından değil, peygamberlerin şahısları arasında üstünlükten söz edilebilir. Nitekim onların bir kısmı Resul'dür, bir kısmı Ülül Azm peygamberidir, bir kısmı yüce bir mertebeye çıkarılmıştır. Bir kısmına daha çocukken hikmet ihsan edilmiş, kimine zebur gönderilmiş, kimine apaçık mucizeler verilmiş, kimiyle Allah Teala bizzat konuşmuş ve bir kısmının derecesini yükseltmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Elbette biz peygamberlerin bir kısmına diğerlerinden farklı özellikler verdik. Nitekim Davud'a da zeburu verdik." Bir başka ayette şöyle buyurmuştur: "İşte bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik." Bu ayetin tamamı şöyledir: "İşte bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. İçlerinden bir kısmıyla Allah doğrudan konuştu. Bir kısmının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs'le güçlendirdik. Eğer Allah dileseydi bu peygamberlerin hemen ardından gelen insanlar kendilerine bu kadar açık deliller ulaşmışken birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin anlaşmazlığa düştüler ve onlardan iman eden de oldu, inkar eden de. Yine de Allah dileseydi onlar birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar." Hangi açıdan üstünlük? Bazı alimler şöyle demiştir: "Peygamberler için burada söz konusu olan ahiretteki değil, dünyadaki üstünlüktür. Bu üstünlük üç noktada kendini gösterir. Birincisi, peygamberin gösterdiği mucizelerin daha göz kamaştırıcı ve meşhur olması. İkincisi, ümmetinin daha müttaki ve sayıca çok olması. Kur'an-ı Kerim'de ümmeti Muhammed'in niteliği hakkında şöyle buyurulmaktadır: "Siz insanların iyiliği için yeryüzüne çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyiliği teşvik eder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da iman etseydi onlar için hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar varsa da onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir." Şu hadisi şerifte ümmeti Muhammed'in sayıca çokluğunu göstermektedir. Cennetlikler 120 saf sıra olacak. Bunların 80'i bu ümmetten, 40'ı ise diğer ümmetlerden olacaktır. Üçüncüsü, kendisinin daha faziletli ve daha temiz veya daha meşhur olmasıdır. Bir peygamberin diğer peygamberlerden üstünlüğü, Allah Teala'nın sadece ona ikram ettiği, kendisiyle konuşmak, onu dost edinmek, ona cemalini göstermek gibi özel lütuf ve bağışları dolayısıyladır. Resul-i Ekrem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Peygamberliğin bir takım zorlukları vardır. Yunus peygamber de kavminin verdiği sıkıntılara katlanamamış, deve yavrusunun sırtına vurulan yüke dayanamadığı gibi sabırsızlık göstermiştir. Allah Teala bu konuda Resul-i Ekrem'ine şöyle buyurmuştur: Rabbin hükmedinceye kadar sabret. Balığın arkadaşı gibi olma. Hani o gamla dolmuşken Rabbine seslenmişti. Rabbinin nimeti erişmeseydi, o bomboş araziye kınanmış bir halde atılıp gidecekti. Fakat Rabbi onu seçti ve salih kullarına kattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan şefkati sebebiyle onları daha önce zikrettiğimiz hadislerle uyarmış, Yunus aleyhisselamın derecesi düşük bir peygamber olduğu vehmine kapılarak, onun peygamberliği konusunda ileri geri konuşarak üstün mertebesini düşürecek, günahsızlık, ismet özelliğini görmezden gelecek tarzda konuşmaktan sakındırmıştır.

Yunus peygamberin yüce değeri. Yukarıda açıklanan dört noktaya burada bir beşincisini eklemek uygun olacaktır. Ben Yunus İbni Metta'dan hayırlıyım şeklindeki hadislerde geçen ben zamiri peygamber efendimize değil bu sözü söyleyen kimseyi ifade eder. Allah Teala'nın Yunus peygamber hakkında kullandığı canı sıkıldı, kavmini terk edip gitti, sabırsızlık gösterdi gibi ifadelere bakarak hiç kimse ne kadar zeki, günahsız ve temiz olursa olsun Yunus aleyhisselamdan daha hayırlı olduğunu düşünmemelidir. Çünkü peygamberlik derecesi bütün derecelerin en yücesi, en üstünüdür. Allah Teala'nın onun hakkında takdir buyurduğu bu olaylar onun derecesini bir hardal tanesi, hatta zerre kadar düşürmez. İnşallah 3. bölümde bu konuda daha fazla açıklama yapacağız. Peygamberlerin birbirinden üstünlüğü konusunda senin için maksat hasıl olmuş, itiraz edenlerin şüphesi de giderilmiştir. İşleri kolaylaştıran ve en hayırlı olana ileten Allah'tır. Kendisinden yardım istenilen O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haftada Şifa-i Şerif okumalarının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de sensiz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: 103.2 Özel FM.
15: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
16: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel FM
0: 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim, 103.2.
2: Çelik gibi bir irade koy küffarı kalbine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler. Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkıları ile hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibetu lilmuttakîn. Vessalâtu vesselâmu alâ nebiyyina Muhammedin ma'ani ve sahbi ecma'in. Emma ba'd. Değerli kardeşler, yeni bir konumuza başlamış olduğumuzu kardeşlerimize beyan etmiş idik. İnşallah aynı konumuzu devam ettirecek. Ola ki aylarca sürecek, belki de yıllarca sürmüş olacaktır. Çünkü fıtrat dini 5 ana esasıyla, yani 5 rüknüyle gündeme gelecek. Önce fıtratı ortaya koyacağız inşallah. Sonra fıtrat dininin 5 ana unsuru, 5 ana ilkesi, rüknü, usulümüz gereği Allah'ın ayetlerinden, yani hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki yegane önderimizdir, onun sünnetinden, aynı zamanda ehli sünnet akidesi çerçevesinde, ameli anlayışı, görüşü çerçevesinde bir bütünlükle konuyu arz etmeye gayret edeceğiz inşallahurrahman. Fıtrat meselesinde Rum suresinin 30. ayetini geçen sohbetimizde mealen arz etmiş idik. Tekrarında fayda umuyoruz. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre 30. suresi olan Rum suresinin 30. ayetinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurdular: öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Fıtratın ne manaya geldiğine dair de Seyyid Şerif Cürcani aleyhirrahmenin kitabı tarifatından bir nakil yapmıştık ki o da şuydu: fıtrat dini kabul için hazırlanmış cibillettir, yani yaratılıştır. Fıtrat dini, yani İslam'ı, çünkü İslam'dan başka din yoktur. Adem Aleyhisselam'dan, ki ilk nebidir, ilk insandır ve ilk medeniyet kurucusudur. İslam'ın tarih anlayışı tevhidi anlayış ile gündeme gelir ve İslam'ın tarih anlayışında insan medenidir. Ne zaman ki kendisini medeni kılan Allah'ın dininden uzaklaştı, o zaman vahşileşti. İnsan önce örtülüdür. Örtü fıtrattandır. Ne zaman ki apaçık düşmanı olan şeytanın vesvesesine kandı, üzerindeki edep, iffet, takva örtüsünü attı, o zaman çıplaklaştı ve vahşileşti. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam ilk peygamber, ilk insan ve ilk medeniyet kurucusudur. İlk medeniyet ve son medeniyet. Yine ara dönemdeki gerçek medeniyet İslam medeniyetidir. İlkten sona ve ilk ile son arasında gerçek medeniyet, insan fıtratına uygun, insanlığın fıtratına uygun medeniyet İslam medeniyetidir. Ha onun dışındaki olan beşeri ve tağuti ideolojilerin de kendilerince nasıl ki din olduklarını beyan ediyorlar, aynı zamanda medeniyet kurucusu olduklarını da beyan ediyorlar. Bu onların sadece bir kuruntusudur. Medeniyet sanat eserlerini gündeme getirme demek değildir sadece. O çok sonralarda sıradan bir görüntü. Firavunların mezarları, ehramları, piramitler, birilerinin tasnifiyle gündeme gelen insanlık aleminin 7 büyük harikasından biri. Halbuki baştan sona en tepedeki taşından en temelindeki taşına kadar zulüm sembolü, fıskı fucur sembolünden başka bir şey değildir. Bir firavuna, bir zalime, bir müşrike, bir kafire mezar yapacağız diye binlerce, on binlerce, yüz binlerce masumun kanına girdiler. Zulmettiler. Alabildiğini ezdiler, sömürdüler. Dünyadayken onlara zulmeden, öldükten sonra da mezarlarını yaptırırken gene zulmettiler. Zalimlerin üst üste koymuş olduğu taşlar eğer ki insanlık aleminin harikası oluyorsa, zulmetmek bir harika oluyorsa, demek ki bunların insanlık anlayışında bir rahatsızlık var, bir zorluk var, bir yaramazlık var, bir hayırsızlık var. Maalesef tevhidin dışında olanların, İslam'ın dışında olanların tarih anlayışı, medeniyet anlayışı, günün ifadesiyle uygarlık anlayışı zulüm üzere, sömürü üzere kurulmuş bir anlayıştır. Bundan dolayı din sadece İslam'dır. Ali İmran suresinde Rabbimizin buyurduğu üzere Allah'ın indinde din sadece İslam'dır. Ve yine aynı sürede Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu, kim ki İslam'dan başka bir din edinecek olursa, bir hayat düzeni edinecek olursa, öyle bir düzeni, öyle bir anlayışı, öyle bir teoriyi hayatına düzenleyecek olursa, önce ona inanarak, sonra inandığını da hayatta uygulayarak o düzene tabi olacak olursa, bilsin ki o fıtratını bozmuştur. O cibiliyetini bozmuştur. Ve o gerçek hayat düzeni olan İslam'dan uzaklaşmıştır. Medeniyetten, medeni olmaktan uzaklaşmış, vahşete kucak açmıştır. Onun için Seyyid Şerif Cürcani Aleyh Rahme kitabı tarifatında fıtrat dini kabul için hazırlanmış cibillettir. Yani yaratılış buna uygun, dine uygun. Din yaratılışa, yaratılış ise dine uygun. Kim ki insanı yarattı, o insan için bir düzen koydu. İnsan için bir nizam var etti. İnsanın fıtratına uygun. İnsanın yaratıcısı kimse, insan için kanun koyan, hüküm koyan, insanların fıtratına yaratmış olduğu insanın dünyada fıtratına uygun yasalar vaaz eden ancak odur. Onun dışında her kim ki insana egemen olmaya çalışıyor, onun fıtrata uygun hükümlerini reddediyor, kabul etmiyor ya da kabul ettiğini ifadeyle beraber onu tamamen toplumun dışına itiyor, hayata asla yaklaştırmıyor ve kendi yanlarından, hevalarından, ki onu ilahlaştırmışlardır, gündeme getirdikleri hükümlerle hükmedenler elbette ki insanın yaratıcısı olan Allah'a karşı baş kaldırmış, isyan etmiştir. Sanki gökler senin, yerse bizim der gibi Allah'a karşı baş kaldırmış, Allah'a karşı tuğyan etmiştir. Ve onların gündeme getirmiş oldukları felsefi anlayışlar, devleti anlayışlar, ekonomi anlayışları, hukuk anlayışları, siyaset anlayışları, sosyal yapı anlayışları bütünüyle insan fıtratına aykırıdır. Elbette ki bozmuş veya bozdukları fıtratları buna uyum sağlarsa bu çok anormaldir. Normali, insanın fıtratına uygun olan dinin egemenliğiydi. Anormali, insan fıtratını bozduktan sonra o bozulmuş fıtrata yine bozulmuş olan bir anlayışı, bir düzen anlayışını benimsetmek korkunç bir vahşettir ve anormalliktir. Allah'ın yaratışı için hiçbir değişme yoktur. Yani Rum suresinin 30. ayetinin bir bölümü, Allah'ın dininde hiçbir değiştirme olmaz manasınadır. Allah'ın dininde hiçbir değişme olmaz. Allah Azze ve Celle insan kulları için onların fıtratına uygun yasa vaz etmiş, nizam vaz etmiş, emirler buyurmuş, nehiler beyan etmiş ve insan kullarına bu şekilde davranmalarını emir buyurmuştur. Ayet-i kerimedeki el fıtratu, el İslamu manasınadır diyor İmam Bukhari Kitab-ı Tefsir'in bab 236'da, yani bab başlığında muallakada el fıtratu el İslamu manasınadır diyor. Allah'ın yaratışı da hiçbir değişme olmaz, yani Allah'ın dininde hiçbir değişme olmaz. İnsan fıtratına uygun olan odur ve mutlaka ona tabi olunmalıdır. Rabbimiz Azze ve Celle, öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen, yani bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. İşte İmam Bukhari aleyhi rahme ayette geçen el fıtratunun el İslamu olduğunu beyan ediyor. Allah'ın o fıtratına, yani dinine, hak din olan İslam'a çevir ki insanları bunun üzerine, buna hazır halde yaratmıştır. İnsan ancak fıtratına uygun bir ortamda huzur bulur, mutlu olur, gerek bedenen gerek ruhen sıhhatli olur. Hayatını ona göre tanzim ettiği takdirde hayatı düzenli olur, dengeli olur. Bu da fıtrata uygun olan İslam'dır. İslam'ın dışında hangi ideoloji olursa olsun, insanı ona yönlendirildiği takdirde çok mutsuz, huzursuz görür de bulursunuz. Mücahit, İkrime, Katade, Said bin Cübeyr, Dahhak, İbn Zeyd ve İbrahim en-Nehai'ye göre Allah'ın yaratışından maksat Allah'ın dinidir. Ayetin manası Allah'ın dini asla değiştirilemez demektir. Bunların hepsi malumunuz müçtehit, müfessir, yani Mücahit, İkrime, Katade, Said bin Cübeyr, Dahhak, İbn Zeyd ve İbrahim en-Nehai. Allah onlara rahmet eylesin ve kendilerinden razı olsun ki hepsi ikinci kuşak, yani tabi'in kuşağından, tabi'in neslinden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayırlı olarak beyan etmiş olduğu üç neslin ikincisinden olan şahsiyetlerdirler. Bu ümmetin imamlarıdırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ondan önceki bütün peygamberlerin varisleridirler ve ümmetin yol gösterici olan mürşitlerindendirler. Bunlar beyan ettiler ki söz birliği yaparak ayetin manası Allah'ın dini asla değiştirilemez. Mümkündür ki birileri bir zaman dilimi içinde ve yeryüzünün herhangi bir bölgesinde Allah'ın dinini değiştirmeye çalışsınlar. İnsanların fıtratını bozmaya çalışsınlar. Ama kendi paylarına, sadece bölgeleri için bunu gerçekleştirebilirler. Veyahut da Allah müsaade etmez de onların şeytani tuzaklarını alt üst eder. Ama kendi bölgelerinde çok lokal olarak sadece bölgevi bir değişim meselesi gündeme gelir. Ama bütün yeryüzündeki müminlerde böyle bir değişim söz konusu olmaz. Hele hele Allah'ın dininde değişiklik asla gündeme gelmez. Ancak böyle bir ihanet sadece zaman ve mekan meselesinden dolayı bölgevi olarak kalır. Gerçek müminler bunu reddederler. Hatta o bölgedeki müminler reddederler. Bu haber Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-Taberi Ali Rahmen'in meşhur tefsirinde yer alır ki tefsiri muhtasar olarak Taberi tefsiri diye bu isimle tercüme olundu. Kerim Aytekin ve Hasan Karakaya tarafından tercüme edilen bu eser 9 cilttir. Bu alıntı cilt 6 sayfa 411'de yer almaktadır. Yani el fıtratu, ayet-i kerimedeki fıtrat aynı zamanda İmam Bukhari'nin beyanıyla el İslamu demektir. İslam fıtratı manasına da gelen bazı ibareler gündeme gelmiştir. Ama raviler itibariyle zayıf karşılanmıştır. Fıtrat kelimesi yarmak, ikiye ayırmak, yaratmak, icat etmek manalarına gelen fatr kökünden isim olup yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş anlamında kullanılır. İlk yaratılış bir bakıma mutlak yokluğun yarılarak içinden varlığın çıkması şeklinde telakki edildiğinden fıtrat kelimesiyle ifade edilmiştir. Buna göre fıtrat ilk yaratılış anında varlık türlerinin temel yapısını, yani karakterini ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumunu belirtir veya ilk durumlarını belirtir diyor Profesör Doktor Hayati Hökelekli, ki Türkiye Diyanet Vakfı İslam Asıbesi İstanbul'da neşredilip 1996 neşir tarihi cilt 13 sayfa 47. Fıtrat kavramı anlatılırken bu şekilde beyan olunmuştur. Kaynak eserlerden hareketle İslam Asıbesi'nde böylece beyan olunmuştur. Fıtrat kelimesi yarmak, ikiye ayırmak, yaratmak, icat etmek manalarına gelen fatr kökünden isim olup yaratılış belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş anlamında kullanılır. İlk yaratılış bir bakıma mutlak yokluğun yarılarak içinden varlığın çıkması şeklinde telakki edildiğinden fıtrat kelimesiyle ifade edilmiştir. Buna göre fıtrat ilk yaratılış anında varlık türlerinin temel yapısını, karakterini ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumlarını belirtir diye meşhur ansiklopedide fıtrat maddesi bu şekilde beyan olunmuştur. Dolayısıyla insanlar Allah Azze ve Celle'nin hükmü gereği, onun değişmez sünneti gereği bir fıtrat üzere yaratılmışlardır. O fıtrat ki İslam'a uygun bir fıtrattır. O fıtrat ki İslam'ın dışında gerek akide olarak gerek amel olarak hiçbir teoriyi, hiçbir tağuti düzeni, hiçbir beşeri anlayışı kabul edici değildir. Eğer fıtrat salimen bırakılan bir fıtrat ise, yoksa birileri o fıtratı bozmuşsa, bozulmuş fıtratı bozuk olan ideolojilere uyum sağlattırmışlarsa, elbette ki bu asla normal değildir. Asla dengeli değildir, asla adaletli değildir. Çünkü fıtratı bozmuşlar. Fıtrata karşı savaş açmışlar. Onun tabiatını değiştirmişler. Dolayısıyla küfür ve şirk düzenlerine uyduruvermişler. İbn-i Şahab Ez-Zuhri şöyle demiştir: bana Ebu Seleme haber verdi ki Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her çocuk ancak fıtrat üzere dünyaya getirilir. Bundan sonra anası babası Yahudi ise onu Yahudi yaparlar. Nasrani ise onu Nasrani yani Hristiyan yaparlar. Mecusi ise onu Mecusi yaparlar. Nitekim kusursuz doğan bir hayvan yavrusu içinde siz kulağı, dudağı, burnu ve ayağı kesik olanını hiç görüyor musunuz? Bundan sonra Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala şu ayeti okudu. Yani Rum suresinin 30. ayeti. O halde sen yüzünü bir muvahhid olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışına hiçbir şey bedel olamaz. Bu dimdik ayakta duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yani Rum suresinin 30. ayeti. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitab-ı Cenayiz Bab 79 Hadis 113. Ayrıca Kitab-ı Tefsir Bab 236 Hadis 295. Yine Sahih Müslim Kitab-ı Kader Bab 6 Hadis 22. 25. veya 25 nolu hadiste ise eğer annesi babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur ziyadesi vardır. Dikkat ederseniz annesi babası Müslüman iseler çocuğu Müslüman yaparlar denilmiyor. Çocuk zaten Müslüman olmaya hazır doğmuştur. Annesi babası Müslüman ise, aile ortamı İslam'a uygun ise çocuk fıtratına uygun olan ortama kavuşmuştur. Ayrıca annesinin babasının onu hasreten Müslüman yapmaya çalışmasına, böyle bir zahmet harcamalarına asla ihtiyaç yoktur. O çocuk fıtratına uygun olan ortamdan fıtratının gereği olan dine sahiplenebilir. Ama elbette anne ve baba kendisini Kur'an'la, sünnetle, İslam ahlakı ile, İslam edebi ile donatmaları gerekli, yetiştirmeleri gerekli. Demek ki sahih olan hadiste ki mutefakun aleyhtir, o halde her çocuk ancak fıtrat üzere doğar, yani İslam'a hazır bir şekilde doğar. Anne baba, aile ortamı, çevre, eğitim sistemi ve mevcut iktidar sistemi eğer İslam'a uygunsa, Allah'ın hükümlerine uygunsa, Allah'ın rızasına uygunsa, o çocuk Müslüman olur. Müslümanlığını devam ettirir. Fıtratına uygun olan ortama kavuşmuş, huzur bulmuştur. Ama anne ve baba Yahudi iseler, onu zorla Yahudi yaparlar. Aklı alsın veya almasın. Eğer anne ve baba Hristiyan ise onu Hristiyanlaştırırlar. Hristiyan yaparlar. Eğer Mecusi ise Mecusi yaparlar. Eğer ki komünist ise komünist yapar, kapitalist ise kapitalist yaparlar. Veyahut da diğer batıl ideolojiler. Tağuti ideolojilerin içinde asla hak söz konusu değildir. Çünkü hak Allah'tır, hak Allah'tan gelendir. Kişiler Allah'tan gelmeyen hiçbir hakkı, mümin olanlar için söylüyoruz, hak olarak kabul etmezler. İnsanlar ne derlerse desinler, o beyan edilen şey hakkın tamamen aleyhinedir. Dikkat edilecek olursa her doğan çocuk fıtrat üzere doğuyor. İslam'a hazır bir halde doğuyor. Eğer anne baba, yakın çevre, eğitim sistemi, egemen olan düzen İslam ise o çocuk İslam olmaya devam eder. Ancak anne baba, yani yakın çevre, eğitim sistemi ve iktidar İslam değil ise, işte o zaman onu zorla kendilerine uyduruverirler. Diğer bir hadisi Ahmed bin Hanbel Aleyh Rahme Müstedinde rivayet ediyor ki, oradan hareketle İmam İbni Kesir, ki İmam Ahmed bin Hanbel Aleyh Rahme'nin mektebine mensup, Ehl-i Sünnet mektebine mensup ve ünlü talebelerinden, onu takip edenlerden biridir ki İbni Kesir aleyhirrahme tefsirinde İmam Ahmed'den bu rivayeti nakletmektedir. Ki tefsiri Türkçe'ye tercüme olundu. Cilt 12 sayfa 630-6354. Hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri olarak Türkçe'ye tercüme olunup 16 cilt şekliyle yayınlanmıştır. İmam Ahmed bin Hanbel Ali Rahmen'in müstedinden bir hadis naklediyor İmam İbni Kesir. Hadis Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhumadan rivayet olunuyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: her doğan fıtrat üzere doğar. Bu dili ile ifade edebileceği zamana kadardır. Dili ile ifade edebildiği zaman ise ya şükreder veya nankör olur. Demek ki akıl baliğ oluncaya kadar çocuktan kalem kaldırılmıştır. Hadisini de burada zikrettiğimiz takdirde iki hadis hakikati apaçık ortaya koymaktadırlar. Eğer doğan şahsiyet, yani fıtrat üzere doğan şahsiyet, kız olsun, erkek olsun, fıtrata uygun bir şekilde bir ortam bulurlarsa, fıtratlarında herhangi bir değişme olmaz. O ortamda Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya gayret ederler ve öyle yetişirler. Müslüman, mümin, muvahhid bir ailede dünyaya geldikleri takdirde mümin, muvahhid şahsiyetler olarak hayatlarını idame ettirirler. Ama eğer ki anne baba, yani yakın çevre, egemen otorite İslam'ın dışında ise o çocuğu kendilerine uydurmaya çalışırlar ve dolayısıyla onun fıtratını bozarlar. Bozulmamış olan fıtrat İslam'dan başka bir sistemi kabul etmez ki ona haber ulaşıldığı takdirde. Bu hadiste beyan edildi ki Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ettiğin hadisi, her doğan fıtrat üzere doğar, bu diliyle ifade edebileceği zamana kadardır, diliyle ifade edebildiği zaman ise ya şükreder veya nankör olur. Yani artık o kişi kendince mesuliyeti gündeme getirmiştir. Haccac bin El bin Hel şöyle demiştir: ben Hammad bin Seleme'yi her çocuk fıtrat üzere doğar hadisini açıklarken işittim. Hammad şöyle dedi: bize göre bu fıtrat Allah'ın Adem oğullarından daha onlar babaların bellerindeyken İslam üzere yaşayacaklarına dair aldığı sözdür. İşte o zaman yüce Allah onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da evet Rabbimizsin dediler. Yani Araf suresinin 72. ayet-i kerimesi. Hadisimiz Sünen Ebu Davud Kitab-ı Sünnet Bab 17 hadis 4716'da kayıtlı olduğunu beyan edelim. Yani Hammad diyor ki bize göre bu fıtrat Allah'ın Ademoğullarından daha onlar babalarının bellerinde iken İslam üzere yaşayacağız diye söz almıştır veya aldığı sözdür. Allah Azze ve Celle kendisine bu söz verilince insan kullarını en güzel yaratmış ve en güzeline talip olmalarını emretmiş. Ama bu kadar güzel yaratılan, eşref-i mahlukat olan insan kötüye talip olursa, çirkine talip olursa Allah Azze ve Celle de onun talep ettiğini yaratıverir. Ve dolayısıyla bakıyorsunuz ki fıtratına aykırı bir hal içine girmiştir. Berra bin Azib anlatıyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle buyurdu: yatağın yere serdiğin zaman namaz için abdest alışın gibi abdest al, sonra sağ tarafının üzerine yat. Sonra Allah'ım kendimi sana teslim ettim, İşimi sana bıraktım, arkamı sana dayadım. Çünkü ümidim de ancak sendendir. Senden sığınacak yer yine sensin. Senden kurtuluş veya kurtulacak yer de yine sensin. Allah'ım indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet o gece ölecek olursan fıtrat üzere ölürsün. Sen bu sözleri söyleyeceğin sözlerinin sonuncusu eyle. Yani yatmadan önce son sözlerin bu sözler olsun. Hadis muttefakun aleyhtir. Sahih Bukhari'nin Kitab-ı Vudu, Kitab-ı Davat'ta ve aynı zamanda Kitab-ı Tevhid'de yer alır. Sahih Müslim, Kitab-ı Zikir de yer alır. Ayrıca Sünen Ebu Davud, Sünen Tirmizi, Sünen İbn-i Mace, Sünen Darimi de yer alan hadis yine İmam Nesai'nin Amelul Yevme ve Leyle isimli eseri ki Türkçe'ye Hadisler Işığında Günlük Hayat diye tercüme olundu. Orada yer alır. Ayrıca Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de yeri almış olan sahih bir hadistir. Dolayısıyla insanlar fıtratına uygun ise bir düzende huzur bulur, o düzende faydalı olur, ondan faydalanmış olur, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kuşatıcı hadisleri fıtratı anlatma konusunda çok açık, çok güzel yerinde bir örnektir. Diğer bir hadise bakıyoruz. İyaz bin Himar el-Musavi radıyallahu teala rivayet ediyor ki Resulullah sellem bir hutbesine şöyle buyurmuştur: dikkat edin ki Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğreteceğim. Bir kula verdiğim, Rabbimizin buyurduğu, buyurdu ki bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hunefa, Müslüman olarak yarattım. Ama onlara şeytanlar gelerek kendilerini dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara haram ettiler. Benim hakkımda delil indirmediğim bir şeyi bana şerik, yani ortak koşmalarını emrettiler. Hadis Sahih Müslim'de Kitabul Cenne bab 16 hadis 63 de yer alır. Ayrıca İmam Ahmed bin Hanbel'in El Müsted isimli eseri ki Türkçe'ye 30 cilt olarak tercüme olunacaktı. 6. ciltte şimdilik durmuşlardır. Rıfat Oral tarafından tercüme olunup tahkikini Süleyman Sarı yapmıştır. Konya 2003 cilt 1 sayfa 267-268 ve ayrıca aynı hadis sayfa 80-81 hadis 95 olarak yerini almıştır. İmam Nesai'nin Kur'an'ın Faziletleri isimli kitabında ki Türkçe'ye bu isimle tercüme olundu. Fedaülül Kur'an kitabın asıl ismi Ali Peksan tarafından tercüme olundu. Sayfa 80 ve 81'in 95. hadis olarak yer almıştır. Tekrar ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu rivayet ediyor. Dikkat edin ki Rabbimin bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğreteceğim. Allah Azze ve Celle ona emretmiş ki benim kullarıma bunları açıkla, bunları söyle. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam insanların kulluk vazifelerini ilgilendiren hiçbir şeyi noksan bırakmış değildir. Her şeyi, onların ihtiyacının olacağı her şeyi onlara nakletmiş, birinci derecede kendisi örnek olmuştur ki o bizim örneğimizdir. Yani Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimizin beyan buyurduğu üzere bizler için, müminler için biricik örnektir. Rabbim buyuruyor ki bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hunefa, yani Müslüman olarak yarattım. Ama onlara şeytanları gelerek kendilerini dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara haram kıldılar. Benim hakkımda delil indirmediğim bir şeyi bana şerik, yani eşit, ortak koşmalarını emrettiler. Hadiste yine fıtrata ters düşen bir konu gündeme gelir ki bu sebk ve idare merci olan siyasettir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yatmadan önce bize bir duayı emrediyor. Bera İbni Asib radıyallahu ta'ala anlatıyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: yatağının yere vardığı zaman veya yatağını yere serdiğin zaman namaz için abdest alışın gibi abdest al, sonra sağ tarafı üzerine yat ve şöyle de: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana bıraktım, arkamı sana dayadım, çünkü umudum da ancak sendendir, senden sığınacak yer de yine sensin. Allah'ım, indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Sonra Resulullah Sellem devam ediyor. Şayet o gece ölecek olursan fıtrat, yani İslam dini üzerine ölürsün. Sen bu sözlerini söyleyeceğin sözlerin sonuncusu olarak değerlendir. Sahih Bukhari, Kitab-ı Tevhid, Bab 35, Hadis 114. Ayrıca İmam Müslim'in sahihinde geçmektedir. Ayrıca Tirmizi'nin Kitab-ı Davat, Ebu Davud'un Kitab-ı Edeb, İbn-i Mace'nin Kitab-ı Dua'da yer alan sahih bir hadistir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden anladığımız o ki, kişi fıtratına uygun hareket ettiği vakit, fıtratına uygun bir dini din olarak kabul ettiği vakit, o kişi yeryüzünde huzurlu olur, izzet ve şeref sahibi olarak yaşar, ahirette de Allah Azze ve Celle ona cenneti nasip ediyor. Çünkü Rabbimizin bize buyurmuş olduğu bu bir hakikat ve asla unutulamayan bir hakikat. Aize isimli bir kadın şöyle dedi: İbn-i Mesud'u erkek ve kadınlara tavsiyede bulunurken gördüm. O şöyle diyordu: kadın, erkek, sizden kim fitne zamanında veya fitne zamanına kavuşursa ilk yola, ilk duruma uymaya baksın. İlk yola, ilk duruma uymaya baksın. Çünkü biz fıtrat üzereyiz. Bu haber Sünnen-i Darimi Kitabın Mukaddime veya Mukaddime, Kitabın Mukaddime değil de Mukaddime, Mukaddime'den sonra hadis kitaplarından kitaplar ve bablar başlamış olur. Yani Darimi'nin Mukaddime'sinde bab 23, haber 219. Kendinize bu konuda dikkat edin diye özellikle dikkatimiz buna çekilmiştir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim, 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetiniz

0: Kadıköy'deyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 22.
8: 22.
7: Özel FM hayırlı geceler diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
0: Özel efem 103.2.

0: pişman olacaklar çok. Batıdan doğarsa gün, yapacak bir şeyin yok, yapacak bir şeyin yok.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Talakın, boşamanın tarifi ve mahiyeti. Önce talak kelimesi üzerinde duralım. Lügat manası, mutlak surette bağı kaldırmak, çözmek ve salıvermektir. İslami ıslahta, nikah akdini, hususi bazı lafızlarla halen ve mealen ortadan kaldırmaya talak denir. Tarifi esas alınmıştır. Boşamanın caiz olduğu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları hayız hallerinden temizlenmeleri vaktinde boşayın." Talak Suresi 2 hükmü beyan buyurulmuştur. Yine bir başka ayet-i kerimede, "Talak ikindir. Ondan sonra kadınları ya iyilikle tutmak ya güzellikle salıvermek vardır." Bakara Suresi 229 buyurulmaktadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem karısı Hafsa'yı boşadı, sonra yine ona rücu etti. İmam-ı Merginani nikahın dünyevi ve uhrevi birçok maslahatlara taalluk ettiğini izah ettikten sonra talakın mübah kılınmasının sebebi musibetten kurtulmaya ihtiyaç olduğu içindir hükmünü zikreder. Esasen nikah sebebiyle ortaya çıkan dünyevi ve uhrevi maslahatlar ortadan kalkar, kadın ve erkeğin bir arada yaşaması imkansız hale gelirse boşama vacip olur. Eşlerin birbirine karşı şiddetli kin ve buğzu gibi. İbni Hümam boşanma sebepleri arasında şu hususları zikreder. Eşlerin birbirlerinden nefret etmesi, şiddetli geçimsizlik, cinsi aciz sebebiyle vazifelerini yerine getirmemek, fuhuşla irtikap ve Allahu Teala Celle Celaluhu'nun kesin emirlerini bütün ikazlara rağmen terk etmekte ısrar. Dürr-ül Muhtar'da hatta eza veren veya namazı terk eden kadını boşamak müstahap olur. Gaye, bu şunu ifade eder ki, namaz kılmayan kadınla geçinmekte günah yoktur. İyilikle elde tutmak mümkün değilse, kadını boşamak vacip, talak boşama bildiği olursa haramdır. Talakın iyiliklerinden biri de onunla kötülüklerden kurtulmaktır, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken şunları beyan etmektedir. Eza veren kadın sözünü mutlak bırakmıştır. Binaenaleyh kendine eza verenle, başkasına eza verene, diliyle eza verenle, fiiliyle eza verene de şamildir. Veya namazı terk eden. Öyle anlaşılıyor ki, namazdan başka farzları terk etmek de namaz gibidir. İbni Mesud radıyallahu anh'ın, "Kadının mehri boynumda borç olarak Allahu Teala Celle Celaluhu'ya kavuşmam, namaz kılmayan bir kadınla geçinmemden daha hayırlıdır" dediği rivayet olunur. Bu şunu ifade eder ki, yani boşamanın müstahap olması, namaz kılmayan kadınla geçinmenin günah olmadığını ifade eder. Bunu Bahır sahibi söylemiş ve şöyle demiştir. Onun için fetva kitaplarında ulema, erkek karısının namazı terk ettiği için dövebilir demişlerdir. Fakat buna bel bağlamamışlardır. Halbuki kadının namazı terk ettiği için dövmek hususunda iki rivayet vardır. Bunları Kadıhan zikretmiştir. İyilikle elde tutmak mümkün değilse, mesela erkek enenmiş veya aleti kesik yahut kalkmaz olursa, yahut şekkaz veya bağlı olursa, kadını boşaması vacip olur. Şekkaz, kadınla düşüp kalkmazdan önce aleti kalkıp, sonra cima için kalkmayan kimsedir. Bağlıdan murat, sihirlenen kimsedir. Fetva-i Hindiye'de, koca karısını istediği ziyneti yerine getirmediği, şer'an temiz olduğu halde davetine icabet etmediği, namaz kılmadığı veya namazın şartlarını yerine getirmediği için dövebilir. Fethül Kadir'de de böyledir. Bir kimsenin namaz kılmayan bir karısı olursa, O kimse mehrini ödemeye gücü yetmese dahi onu boşayabilir, hükmü kayıtlıdır. Dolayısıyla kadının bütün nasihat ve ikazlara rağmen Allahu Teala Celle Celaluhu'nun farzlarına riayet etmemesi meşru bir boşama sebebidir. Meşru herhangi bir sebep mevcut değilken boşamak mekruhtur. Ayrıca kadının meşru bir sebep yokken boşanmayı arzu etmesi de caiz değildir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kocasından bir zaruret olmadan boşanmayı isteyen kadına cennet kokusu haram olur buyurmuştur. Esasen nikah ümmetin nüfusunun çoğalması ve nefsin ıslah edilmesi noktasından çok önemlidir. Şer'i herhangi bir özür mevcut değilken sırf nefsani arzulara dikkate alarak boşamak nikahın hafife alınmasına sebep olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala Celle Celaluhu indinde helalin en sevimsizi talaktır buyurduğu bilinmektedir. Boşamak en son gündeme gelecek bir hadisedir. Ancak bazı hallerde vacip olur. Talakın boşamanın rüknü. Fetevai Hindiye'de talakın boşamanın rüknü, kocasının karısına hitaben sen boşsun demesi veya buna benzer bir söz söylemesidir. Kafiinde de böyledir, hükmü kayıtlıdır. İslam dini istisnai haller hariç boşamada erkeğin iradesinin esas olduğunu beyan etmiştir. Ancak nikah akdinden sonra da erkek karısına boşama yetkisi verebilir. Buna tevfiz-i talak denilmiştir. Bunun vekaletle de herhangi bir ilişkisi yoktur. Çünkü vekil her an azledilebileceği halde tevfiz hakkı tıpkı temlik gibidir. Mutlak olarak verildiği takdirde erkek için vazgeçme hakkı yoktur. Her iki tarafta hem erkek hem kadın talak, boşanma hususunda irade sahibi olur. İmam-ı Merginani akıl bali olduğu zaman her kocanın talakı, boşaması geçerli ve sahih olur. Ancak Sabi'nin, Mecnun'un ve uyuyan kimsenin boşaması sahih değildir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her talak caizdir. Sadece küçük çocuğun, Sabi'nin ve bunamışın, Mecnun'un talakı caiz değildir buyurmuştur. Malumdur ki ehliyet temyiz kudreti olan akıl iledir. Küçük çocuk ve Mecnun temyiz kudreti noktasından aklı yok hükmündedir. Uyuyan kimsenin de boşama hususunda rıza ve ihtiyarından söz edemeyiz hükmünü beyan etmektedir. Sarhoş iken boşama. Hanefi fukahası Allahu Teala Celle Celaluhu'nun muhkem ayetleri ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir sünnetleriyle haram kılınan herhangi bir müskiratı kendi iradesiyle kullanan kimsenin boşaması muteberdir hükmünde müttefiktir. Zira Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğinizi bilinceye kadar sarhoş iken namaza yaklaşmayınız. Nisa suresi 43 hükmü beyan buyurulmuştur. Bu ayeti kerimede hitap sarhoşlarındır. Dolayısıyla mükellef tutulmuşlardır. Fetevai Hindiye'de mezhebimize göre herhangi bir müskirat veya nebiz ile sarhoş olan kimsenin talakı muteber ve vaki olur. Serasi'nin muhitinde de böyledir. Zorla veya zaruretten dolayı içki içip sarhoş olan ve o sırada karısını boşamış bulunan kimse hususunda ihtilaf edilmiştir. Sahih olan kavle göre bu kimse ikrah sebebi veya zaruret dolayısıyla içtiği için had tatbik edilmeyeceği gibi talakı da vaki olmaz. Bu durumdaki tasarrufu geçerli değildir. Fetevai Kadıhan'da da böyledir, hükmü kayıtlıdır. Sonuç olarak İslam dininin haram kıldığı herhangi bir müskiratı kendi arzusuyla içip sarhoş olan kimsenin talakı muteberdir. Sütle anotu, bal şerbeti veya bunun gibi mübah olan bir yiyecek sebebiyle veya kendi iradesinin dışında ikrah ve zaruret olursa müstesnadır. Müştehit imamlardan bir kısmı İmam-ı Kerhi, İmam-ı Tavhavi, Ahmet bin Hanbel, sarhoşun aklı zail olmuştur. Halbuki tasarruf ehliyeti için temyiz kudreti şarttır. Dolayısıyla sarhoşun talakı muteber olmaz hükmünü beyan etmişlerdir. Hanefi fukahası sarhoşun aklı haram olan müskilat sebebiyle ve kendi ihtiyarıyla ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla içki içmeyi men etmek için talakın muteber olması hükmen bakidir hükmünde ittifak etmiştir. Sonuç olarak kendi arzusuyla haram olan bir müskilatı kullanan kimse sarhoş olur ve o haldeyken karısını boşarsa bu talak boşanma sahihtir. Mükrehin zorlanan kimsenin boşaması. Hanefi fukahası akıllı ve buluğa ermiş her kocanın isteyerek veya ikrah altındayken yaptığı her talak boşama muteberdir hükmünde müttefiktir. Sahabe-i kiramdan bir zat öğle uykusundayken karısı göğsüne binmiş ve hançerini çekerek "Beni 3 defa boşa, aksi takdirde öldürürüm." demiştir. Bu tehdit karşısında 3 defa boşamak mecburiyetinde kalmış ve daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ederek maruz kaldığı durumu izah etmiştir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Boşamada öğle uykusunun hükmü yoktur." buyurarak talakın muteber olduğunu zikretmiştir. Hanefi fukahası ikrah rızayı kaldırsa dahi ihtiyarı ortadan kaldırmaz. Zorlanan kimse iki şerrin ehvenini tercih ederek irade ve ihtiyarını beyan etmiştir. Rızanın bulunmaması neticeyi değiştirmez hükmünde ittifak halindedir. Şafii fukahası ise ihtiyar ile rızanın birbirinden ayrılamayacağını esas almıştır. İkrah altındaki kimse boşamaya, talaka razı değildir. Dolayısıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Şüphesiz Allah ümmetimden hata, unutma ve yapmaya zorlandıkları şeyin hükmünü kaldırmıştır." hadisi şerifi esastır. İkrah sebebiyle ortaya çıkan talakın hükmü yoktur. Hanefi fukahası bu hadisi şerifin ahiretteki hükümle ilgili olduğunu, hata, unutma ve ikrar sebebiyle yapılan amellerden hesaba çekilmeyeceğinin bilindiğini zikretmektedir. Gayri ciddi şaka ve oyun için boşama. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Üç şey vardır ki bunların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Bunlar nikah, talak ve yemindir." buyurduğu bilinmektedir. Hem Hanefi hem Şafii fukahası bir mükellef şaka veya oyun, eğlence için karısını boşamış olsa bu muteberdir hükmünde müttefiktir. Dövülmek veya başına vurulmak gibi bir sebeple temyiz kudretini kaybedip aklı zail olan kimsenin bu durumdayken yaptığı talak muteber değildir. Dilsizin talakı işaretle vaki olur. Zira bu işaretler söz yerine kaimdir. Fetevai Hindiye'de dilsiz olan kimsenin bu husustaki malum işaretleriyle talakı, boşaması vaki olur. Buradaki dilsizden kasıt anadan doğma dilsiz olan veya sonradan dilsiz olmasına rağmen bu hali ölünceye kadar devam eden kimsedir. Dilsizin bu konudaki işaretlerinin anlaşılması da şarttır. Muzmarat'ta da böyle zikredilmiştir. Dilsizin mektup yazmaya gücünün yetip yetmemesi arasında fark yoktur. Fethül Kadir'de de böyledir. Bilinen bir işareti olmayan veya yaptığı işaretin mahiyeti hakkında şüpheye düşülen ahrasın, dilsizin bu işareti batıldır. Mebsut'ta da böyledir. Ahraslığı yani dilsizliği sonradan olan ve devamlı bulunmayan, ara ara konuşabilen veya zorlamayla konuşabilen kimsenin işaretlerine itibar olunmaz. Ahras, dilsiz işaretle 3'ten daha az talakta bulunmuşsa, bu talak, talakı ricidir. Muzmarat'ta da böyledir. Nihayenin sonunda Timurtaşi'den naklen, ahraslığın, dilsizliğin devamlılığının takdiri 1 senedir denilmiştir. İmamdan gelen rivayeti ise sonradan ahras olan kimsenin bu vasfı ölünceye kadar devam ederse işaretiyle talakı vaki olur denilmiştir. Alimlerimiz fetva bu son kavil üzerinedir demişlerdir. Nehrul Faik'te de böyledir. Ahras, yani dilsiz karısını boşadığına dair bir mektup veya yazı yazarsa bu yazısı ile talakı vaki olur. Hidayede de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin talak erkeklerin, iddet beklemek ise kadınlarındır buyurduğu bilinmektedir. Tevfis, erkeğin kendi elindeki bir haktan, boşama hakkından kadına temlikte bulunmasıdır. Tevfis hakkı verildiği zaman hem erkek hem kadın talak hususunda yetkili olur. Aksi takdirde, istisnai durumlar hariç, boşama hakkı sadece ve sadece erkeğe aittir. Yeryüzündeki hiçbir güç erkekten bu hakkı zorla alamaz. Boşamada sarih ve kinayeli sözler. Dürr-ül Muhtar'da talakın lafızları sarih ve ona mülhak olan sözlerle kinaye lafızlardır. Talakın mahalli nikahlı kadındır. Ehli de akıl bali ve uyanık olan kocadır. Rüknü istisnadan hali olan lafz-ı mahsustur. Hükmü kayıtlıdır. Hanefi fukahası talaka ehil olan koca karısını sarih ve kinayeli sözlerle boşayabilir hükmünde müttefiktir. Sarih söz kendisiyle neyin murad edildiği açıkça anlaşılan sözdür. Mesela ben seni boşadım veya sen şu günden itibaren boşsun, İddetini bekle gibi. Sarih sözle yapılan talakta mükellefin niyeti önemli değildir. Zira niyet etse de etmese de talak vaki olur. Bizzat talak için konulmayıp talaka veya talaktan başkasına muhtemel olan söze kinayeli söz denir. Daha açık bir ifadeyle kendisiyle neyin murad edildiği gizli olan ancak mükellefin niyeti ve halinin delaletiyle kavranabilen sözdür. Talak niyetiyle iddetini bekle, rahimini istibra et veya sen bilirsin gibi sözler sarf edilirse rici talak vaki olur. Hanefi fukahası kinayeli sözlerle talak hususunda 3 hal üzerinde durmuştur. Bunlar 1. Rıza ve mülayemet hali. 2. Karı kocanın boşanma hususunu aralarında müzakere etme hali. 3. Şiddetli geçimsizlik ve kavga durumunda teşekkül eden öfke hali. Genel olarak rıza ve mülayemet halinde niyet söz konusu olmadığı durumda kinayeli lafızlarla talakın vaki olmayacağı esas alınmıştır. Diğer iki halde ise durum farklıdır. Şöyle ki, şiddetli geçimsizlik ve kavga halindeyken defol, annenin ve babanın yanına git diyen veya iddetini bekle emrini veren koca boşamaya niyet etmiştir. Boşanmayı aralarında müzakere eden karı koca arasındaki galip olan hal de budur. Ancak talaka ehil olan koca ben bu sözümle boşamaya niyet etmedim, boşayabileceğimi ihsas ettirdim derse iddiası kazen tasdik olunur. Zira defol, annenin ve babanın yanına git sözü hem talaka hem de talaktan başka bir şeye hamledilebilir. İddetini bekle emri ise farklıdır. Sonuç olarak kinayeli lafızlarda ehil olan kocanın niyeti esastır. Talakın, boşamanın hükmü. Talakın hükmü, karı koca arasındaki ayrılığın, talakı ricide kadının iddet müddeti bitince, talakı bayinde ise derhal vuku bulmasındır. Şimdi talakı rici ve talakı bayin üzerinde duralım. Kur'an-ı Kerim'de boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 hayız ve temizlenme müddeti beklerler. Eğer onlar Allah'a, ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını söylemeyerek gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları ise bu bekleme, iddet müddeti içinde barışmak isterlerse onları geri almaya herkesten daha layıktırlar. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah mutlak galiptir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara suresi 228 hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla yeniden nikah akdine ve mehir tespitine lüzum olmaksızın kadının iddet müddetiyle sınırlı olarak geri dönme imkanı veren talaka rici talak denir. Hanefi fukahası, bir erkeğin kendisiyle cinsi temas, cima ettiği karısını bir mal karşılığı ve mübalağa ifade eden sözlerden uzak, sarih boşama sözleriyle boşamasına rici talak denir tarifini esas almıştır. Dikkat edilirse bu tarifte rici talakın şartları beyan edilmiştir. Şöyle ki: A. Talak cinsi temastan, cimadan sonra vuku bulmuş olmalıdır. B. Bir mal karşılığında hul sebebiyle olmamalıdır. Zira mal karşılığı talak bayın talaktır. C. Talaka ehil olan koca karısını sarih sözlerle boşamalı, üç talakın tamamını zikretmemeli ve talak sırasında şiddet ve mübalağa ifade eden lafızlardan uzak durmalıdır. Rici talakın hükümleri. Rici talakta nikah iddet müddetinin sonuna kadar devam eder. Dolayısıyla kadın iddet müddetinin sonuna kadar kocasına haram değildir. Ancak şehvetle kucaklama, öpme ve cinsi temas halinde rücu etmiştir. Tabi olarak talak, yani boşama haklarından birisini kaybeder. İddet müddeti içerisinde karı veya kocadan birisi ölürse, birbirine varis olurlar. Eğer koca iddet müddetinin sonuna kadar karısına rücu etmezse, iddet bittiği andan itibaren birbirlerine yabancı mahrem olurlar. Bu durumda eğer 3 talak hakkını kullanmamışsa yeniden nikah akdi ve mehir tespitiyle evlenebilirler. Ancak iddet müddetinin sonunda kadın hür ve tekliflere muhatap hale gelmiştir. Bir başkasıyla da evlenebilir, iddet müddetinin sonunda mehrinin tamamını talep etmek hakkıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hafsa

tek bir ihtilaf mevcut değildir. Talak-ı riciden sonra kadının iddet müddeti içerisindeyken henüz baki olan nikahı devam ettirmeye recat denir. Hanefi fukahası recatın müstahap olduğu hususunda müttefiktir. Fetevai Hindiye'de iki çeşit recat vardır. Bunlar sünnete uygun olan recat ve bidat olan recattır. Sünnete uygun olan recat, kocanın karısına talaktan döndüğünü söz ile bildirmesi ve bu hususta iki şahit tutmasıdır. Bir kimse karısına rücu ettiği zaman sözle müracaat edip "sana geri döndüm, müracaat ettim" veya "karıma müracaat ettim" der. Bu hususta iki şahit tutmazsa veya şahit tuttuğu halde onlara bildirmezse bu bidat olur. Fakat bu şekilde recaat de sahihtir. Ancak sünnete muhaliftir. Bir kimse karısına cima etmek, şehvetle öpmek veya fercine şehvetle bakmak gibi amellerde bulunursa ona müracaat etmiş sayılır. Ancak bu şekilde rücu mekruhtur. Müstahap olan kocanın şahitleri tuttuktan ve onlara durumu beyan ettikten sonra recaat etmesidir. Cevheretün Neyire'de de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Bu hususta İbni Ömer radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerif esas alınmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer radıyallahu anh'a hayız halindeyken boşadığı karısına recaat etmesini ve bu hususta da iki şahit tutmasını emretmiştir. İki şahit tutulması maslahat noktasından müstehaptır. Ancak recaatın şartı değildir. Şafii fukahası Hazreti Ata'dan rivayet edilen recaat beyine iledir haberine esas alarak recaat sözlü olarak yapılır, fiille yapılmaz. Ayrıca kocanın rücu ettiğine dair iki adil şahit bulundurması da şarttır. Hükmünde ittifak etmiştir. Talak-ı bayin. Nikah akdini derhal ortadan kaldıran ve aile hayatını sona erdiren talaka bayin, ayrılığı gerektiren talak denir. Bunlar: a. Nikah akdinden sonra zifafa girmeden, cinsi temasta bulunmadan koca karısını boşarsa bu bayin talak olur. Zira bu gibi durumda iddet söz konusu değildir. B. Karı koca İslami bir hayat yaşayamayacakları hususunda ittifak eder ve kadın bir miktar mal vermek suretiyle boşanmayı talep ederse, kocası da buna razı olursa bayin talak meydana gelir. C. Koca üçüncü boşama hakkını kullanırsa, bu durumda da bayin talak meydana gelir. Talak-ı bayinin hükümleri. Talak-ı bayinde evlilik hayatı derhal sona erer. Ancak kadın iddet müddeti içerisinde kocasının evinde kalır ve nafakası bu süre içerisinde geçerlidir. Mehrin tamamını derhal kadına vermek mecburiyetindedir. Birbirlerine varis olamazlar. Sadece cinsi temastan önce boşanan kadın için nafaka yoktur. Talakta, boşamada dikkat edilecek hususlar. Kur'an-ı Kerim'de "Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız vakit iddetlerine doğru boşayın. O iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Meğer ki apaçık bir kötülük meydana getirmiş olsunlar. Bunlar Allah'ın hudududur. Kim Allah'ın hududunu çiğneyip aşarsa muhakkak ki kendisine yazık etmiş olur." Talak suresi bir hükmü beyan buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama hanımlarını boşayacakları zaman hayız halinden temizlendikten sonra yapmalarını ve iddet müddeti içerisinde bir daha boşamamalarını buyurmuştur. Hanefi fukahası talakı sünnete uygun olan talak ve bidat olan talak olmak üzere ikiye ayırmıştır. Sünnete uygun olan talak da kendi arasında ahsen ve hasen olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bunları izaha gayret edelim. Ahsen, en güzel olan boşama şekli. Boşama şiddetli geçimsizlik ve eşlerin birbirlerinden nefret etmeleri durumunda gündeme girer. Talaka ehil olan kocanın öfkesine kapılıp fevri hareket etmesini önleyen ve her iki tarafın zararına yol açmayan

0: yaşama şekli ahsen, en güzel olanıdır. Yoksa talak bizzat ahsen, en güzel değildir. Dürril Muhtar'da içinde cima, cinsi temas bulunmayan temizlik müddetinde yalnız rici bir talak ile boşayıp kadına iddeti geçinceye kadar terk etmek diğer talaklara nispeten ahsen, en güzel talaktır hükmü kayıtlıdır. Dolayısıyla meşru boşama sebebi bulunan mükellef 1. Karısının ay halinden yani hayızdan temizlenmesini beklemelidir. 2. Temizlik süresi içerisinde kendisiyle cima, cinsi temas etmeden bir talakla boşamalıdır. Eğer birden fazla talakla boşarsa ahsen olmaz, bidat olur. 3. Talak rici olmalıdır. Katiyen bayin olmamalıdır. 4. Kadının iddet müddeti bitinceye kadar onun her türlü ihtiyacını, nafakasını karşılamalı. Bu arada başka talak hakkı kullanmamalıdır. Fetevai Hindiye'de bu 4 maddeye eğer hamile ise doğumu beklenmelidir hükmü ilave edilmiştir. Hasen, güzel olan boşama şekli. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte hasen olan husus izah olunmuştur. Hadis-i şerif şudur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, karımı hayız halinde boşadım. Babam Ömer bu durumu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında beyan etmiş. Bunun üzerine Resulullah ona emret de karısına dönsün. Daha sonra kadın içerisinde boşandığı bu hayızdan başka yeni bir hayız görsün. Ondan sonra boşamak isterse onu temiz iken ve kendisiyle cinsi temas etmeden boşasın. İşte Allah'ın emrettiği vecihle iddet için talak budur demiştir. Hanefi fukahası kendisiyle kadını içinde cima bulunmayan bir tuhur, temizlik halinde bir rici talakla boşamak ve iddetin sonuna kadar tuhur yani temizlik hallerinde birer daha boşamaktır hükmünde müttefiktir. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh ancak 3 tuhur temizlik halinde bir defa rici talakla boşamak sünnettir. Bunun dışındaki boşama şekilleri bidattır. Zira talak ihtiyaç sebebiyle mübah kılınmıştır. Bir defa rici talakla bu ihtiyaç karşılanmış olur hükmünü beyan etmiştir. İbn Abidin 3 temizlik müddetinde birer defa boşamak hür kadınlara mahsustur. Kadın cariye olursa 2 temizlik müddetinde birer defa boşanır. Temizlik müddetinin evveli ve sonu hakkında geçen hilaf burada da mevcuttur. Nitekim Bahır sahibi buna tenbihte bulunmuştur. Ve boşamamak şartıyla, yani hayız halinde boşamamak şartıyla demektir. Çünkü bu bir temizlik müddetinde 2 talakla boşamak gibidir ve mekruhtur. Şarihin o hayız müddetinde ve o temizlik müddetinde talak bulunmamak dememesi, sözümüz 3 talakı 3 temizlik müddetine dağıtmak hususunda olduğu içindir. 3 ayda birer defa boşamaktır. Yani kadını kamer ayın başında boşarsa ki, bundan murat hilalin göründüğü gecedir, 3 ay itibar alınır. Aksi takdirde talakı 3 aya dağıtmış olmak için her ay bil ittifak 30 gün üzerinden hesap edilir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe göre iddetin bitmesi hakkında dahi bu usul takip edilir. Fetih sahibi diyor ki, fetvanın imamenin kavline göre olduğu söylenir. Çünkü bu daha kolaydır demişlerdir. Fakat bu bir şey değildir buyurmaktadır. Bidat olan boşama şekli. Boşamaya ehil olan kocanın karısını hayız halindeyken veya temizlik halinde cinsi temastan, cimadan sonra veya bir defada 3 talak birden boşamasıdır. İbn Abidin bidat olan talakı izah ederken bidi bidata mensup demektir. Burada ondan murat haram olan talaktır. Çünkü ulema boşayanın asi olduğunu açıklamışlardır. Bahır ayrı zamanlarda 3 defa boşamaktır. Bir kelimeyle 3 defa boşamak evleviyetle bidî talak olur. İmamiye taifesinden rivayet olunduğuna göre 3 lafzıyla talak vaki olmadığı gibi hayız halinde de vaki olmaz. Çünkü haram kılınmış bidattır. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir devrinde ve Ömer'in hilafetinin 2 yılında 3 talak 1 sayılırdı. Nihayet Ömer, halk öyle bir işte acele ettiler ki kendilerine o işte mehil vardı. Bunu onlara geçerli kılsak ha dedi ve aleyhlerine yürürlüğe koydu buyurulmuştur. Sahabe ve tabiunun cumhuru ile onlardan sonra gelen Müslümanların imamları 3 talak vaki olduğuna kaildirler hükmünü beyan etmektedir. Aynı anda bir kelimeyle 3 defa boşamak bidat olmakla birlikte hukuken geçerlidir. Bu konuyla ilgili diğer meseleler. Talakla ilgili ilimler nikah akdi yapan erkekler üzerine farz ayındır. Dikkat edilirse talaka, boşanmaya niyet eden erkek, hayız, iddet ve cima hususunda titiz olmak durumundadır. Kadın hayızdan kesilmiş veya henüz hayız kanı görmemişse durum ne olacaktır? Kur'an-ı Kerim'de kadınlarınız içinden artık hayızdan kesilmiş olanlarla henüz hayız görmemiş bulunanların iddetleri de eğer şüphe ederseniz onların iddeti 3 aydır. Hamile kadınların iddetleri ise doğum ile birlikte sona erer. Kim Allah'tan korkarsa Allah-u Teala kendine her işinde kolaylık verir. İşte bunlar Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kusurlarını örter, onun mükafatını büyütür. Talak suresi 4-5 hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası yaşının küçüklüğü veya ihtiyarlık sebebiyle hayız yani adet görmeyen kadını sünnet üzere boşamak şu şekilde olur. Önce bir talak boşar. Bunun üzerinden bir ay geçtikten sonra bir talak daha boşar. Bir ay daha geçince bir talak daha boşar. Hamile olan kadının cinsi temastan sonra boşanmasında bir mahsur yoktur hükmünde müttefiktir. Kendisiyle nikah akdi yaptığı bir kadını gerdiğe girmeden önce boşamak isteyen koca ister hayızlı ister temizlik döneminde boşayabilir. Zira cinsi münasebet tahakkuk etmediği için nesebin tespiti ve recat söz konusu değildir. Talakın sayısı. Kur'an-ı Kerim talak boşama 2 defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak ya güzellikle salıvermektir. Onlara, kadınlara verdiğiniz bir şeyi, mehri geri almanız size helal olmaz. Bakara suresi 229 hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla ehliyet sahibi bir mümin talak hususunda titiz olmak ve şer'i hudutlara riayet etmek borcundadır. Malum olduğu üzere talakın sayısı hür kadınlar hakkında 3, cariyeler hakkında 2'dir. Şimdi 3 talak bir anda verilebilir mi sualine cevap arayalım. Hanefi fukahası boşamaya ehil olan koca 3 talakın bir anda vaki olmasına niyet eder ve bir defada 3 defa boşarsa 3 talak vaki olur. Gerisi lagıvdır hükmünde müttefiktir. Mesela bir kimse karısına hitaben seni 3'ten 9'a kadar boşadım, iddetini bekle veya sen benden 100 talakla boş ol derse yalnız 3 talak tahakkuk eder. Ehli sünnetin müçtehit imamları bu hususta sahabe-i kiramın icmanın teşekkül ettiğini beyan etmişlerdir. Hanefi fukahası 3 talakın bir anda kullanılmasının bidat olduğunu, bunu yapan mükellefin sünnete muhalefet ettiği için asi günahkar olacağını, ancak sonuç itibarıyla Benunet-i Kümra büyük ayrılığın meydana geleceği hususunda müttefiktir. Kur'an-ı Kerim'de yine erkek karısını 3. defa olarak boşarsa ondan sonra kadın kendinden başka bir kimseyle nikahlanıp varıncaya kadar ona, birinci kocasına helal olmaz. Bununla beraber eğer bu yeni koca da onu boşar da onlar birinci koca ile zevce Allah'ın sınırlarını ayakta tutacaklarını tatbik edeceklerini zannederlerse İddet bittikten sonra tekrar birbirlerine dönmelerinde, evlenmelerinde her ikisi hakkında da vebal yoktur. Bunlar bilir, anlar bir kavim için Allah'ın açıkladığı sınırlardır. Bakara suresi 230 hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla talaka ehil olan koca karısını 3 defa boşarsa nikahın helalliği kaybolur. Tekrar evlenebilmeleri için o kadının başka bir kimseyle evlenmesi şarttır. Peki bu evlenme anlaşmalı şekilde yapılabilir mi? İbn Abbas radıyallahu anh bu durumu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sormuştur. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, ancak isteyerek yapılacak nikah helal kılar, anlaşmalı yani hileli nikah değil. Ayrıca Allah'ın kitabıyla alayda değil. İkinci kocanın o kadının balcığından tatması, cinsi temas, cima etmeleri de şarttır." buyurmuştur. Hanefi fukahası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala Celle Celaluhu helal kılana ve kendisi için helal kılınana lanet etsin hadisi şerifini esas alarak helal kılma şartıyla anlaşmalı olarak o kadınla evlendiği zaman nikah mekruhtur. Eğer yeni koca o kadınla cima ettikten sonra boşarsa birinci kocaya helal olur. Aksi takdirde helal olmaz. Zira bu fiilde birinci kocaya helal olabilmesi için anlaşmalı evlenmede muvakkat nikahın manası mevcuttur. Hükmünde müttefiktir. Esasen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin 3 talakla boşanan kadın birinci kocasına yeni kocasının balcığını tadıncaya kadar helal olmaz buyurduğu bilinmektedir. Sonuç olarak hullenin helal kılmanın şartları şunlardır. A. 3 talakla boşanan kadın iddet müddetini doldurmalıdır. B. Bundan sonra başka bir erkekle sahih bir nikahla evlenmelidir ve aralarında cinsi temas, cima olmalıdır. C. Ölüm veya meşru sebeplerle boşanma meydana gelmelidir. Hiçbir zaman 3 talakla boşayan kimseye bu kadın yeniden helal olsun niyetiyle davranmamalıdır. D. İkinci kocadan sonra da iddetini tamamlamalıdır. E. Kadın birinci kocasıyla yeniden nikaha razı olmalıdır. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh nikah kelimesinin hem cinsi münasebete hem de akit suretiyle meydana gelen evliliğe delalet edebileceğini beyan ettikten sonra kocası tarafından 3 talakla boşanan ve sonra başka adamla evlenen bir kadına Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sen onun, o da senin balını tadıncaya kadar ilk kocana dönmen helal olmaz. Yine Süfyan İbni Şihab'dan, o da Urve'den, o da Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ettiğine göre Rifai'nin karısı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki, ben Rifai'nin karısıydım. Sonra beni 3 talakla kati olarak boşadı. Ben de Abdurrahman bin Zebir ile evlendim. Fakat onun erkekliği elbise saçağı gibidir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, galiba sen Rifai'ye dönmek istiyorsun. Hayır, sen onun, o da senin balını tadıncaya kadar bu helal olmaz buyurdu. Sünnet kati olarak göstermektedir ki ilk kocasından 3 talakla boşanan bir kadın ikinci koca ile nikahlanıp bu yeni kocası ile cimada cinsi münasebette bulunmadıkça birinci kocasına 3 talakla boşayana dönemez. Ancak nikah ve cinsi münasebetten sonra herhangi bir sebeple boşanırsa ilk kocasına dönebilir hükmünü beyan etmektedir. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.

0: Özel FM 103.2.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Derin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık.
1: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
2: Trafikte en büyük ceza kazadır.
1: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Boomerang. Boomerang. Popüler kültürün ürünü enerji içecekleri. Enerji içeceğinin öncüsü olabilecek içeceklerin ilk defa 1949 yılında Amerika Chicago'da seri üretime geçildiği, 1960'da Japonya'da, 1980'de İngiltere'de benzer içeceklerin üretildiği bilinmektedir. Dünyada şimdiki manada yaygın kullanımı 1980'li yıllara rastlamakla birlikte, Türkiye'de enerji içeceğinin satışa sürüm yılı ise 1990'lı yıllara denk gelmektedir. Türkiye'de yaklaşık 25 marka enerji içeceği satıldığı, küçük partiler halinde de daha birçok markanın raflarda yerini aldığı, toplam marka sayısının 42'ye ulaştığı belirtilmektedir. Enerji içecekleri özellikle öğrenci, sporcu ve yaş aralığı 21-35 arası aktif bireylerde oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. Enerji içeceklerinin içeriğindeki asıl etken madde kafein olmakla birlikte, taurin, inositol, glukuronolakton, riboflin, riboflavin, piridoksin, nikotinamit, diğer B vitaminleri ve guarana, ginseng gibi bitkisel türevler de vardır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın 27 Ocak 2006 tarihli resmi gazete tebliğine göre, enerji içeceği bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri belirlenen fonksiyonel maddeleri, vitamin ve mineralleri de içerebilen içecekleri ifade eder. Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji değeri 100 mililitrede 45 kilokaloriden az olmamalıdır. Enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin bileşiminde kafein miktarı 100 miligram litre, inositol 100 miligram litre, glukuronolakton 20 miligram litre, taurin 80 miligram litreden fazla olmamalıdır. Alkol miktarı hacmen %0,05'ten fazla olmamalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin etiketleme bölümüne ilaveten, enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde şu ifade yer almalıdır: alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlarla kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 mililitreden fazla tüketilmesi tavsiye edilmez. Enerji içeceklerinin içeriğindeki maddeleri ve etkilerini inceleyecek olursak, enerji içeceklerinin enerji verici özellikleri içeriklerinde bulunan şeker ve kafeinden ileri gelmektedir. Kafein, enerji içeceğinin içeriğinde bulunan kafeinin fiziksel ve zihinsel fonksiyonlar üzerine dikkat ve konsantrasyon arttırıcı, ruh halini düzeltici, tepki hızı, dayanıklılık ve fiziksel performans arttırıcı etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Kafein, yağ tüketimini artırdığı için termojenik özellik taşır ve iştahı azaltır. Kafeinin bu özelliği, onun en sık kullanılan psikoaktif madde olmasını sağlamaktadır. Kafein alımı, başlangıçta kişiye daha üretken, daha konsantre olmasını sağlarken, 4-6 haftalık küçük dozlarda alımından sonra konsantrasyonu azalttığı, nörotransmitter yıkımına neden olarak öğrenme yeteneğini azalttığı, uykuya dalma ve uykusuzluk şeklinde problemlere neden olduğu bilinmektedir. Akut, yüksek dozda kafein alımı, baş ağrısı, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, yüzde kızarma, artmış idrara çıkma, mide rahatsızlıkları, kas kitle kaybı, konuşma akıcılığında azalma, hızlı ve düzensiz kardiyak atım, kalp atımı, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyon ve psikoz gibi birçok rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Taurin, doğal bir amino asit olan taurin vücutta 4400 mg arasında bulunurken enerji içeceklerinde 800 mg kadar bulunabilmektedir. Enerji içeceklerinde taurin miktarı çok yüksektir. Bu yüksek düzeyin zararlı ya da güvenli olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Stres sırasında taurinin arttığı bilinmektedir. Ancak fazla taurin alımının stresi azaltacağına ilişkin kanıt yoktur. Ayrıca taurinin alkol ve diğer ilaçlarla kullanımında nasıl bir etki oluşacağı da bilinmemektedir. Glukuronolakton, karaciğerde glikozun metabolize olması sonrasında oluşan doğal bir maddedir. Ancak enerji içeceklerinde bulunan glukuronolakton sentetik olup insan vücudunda bulunan miktardan çok daha fazlasını içermektedir. İnsanda kullanım riski yeterince araştırılmamıştır. İnositol, glikoz metabolizmasının ürünü olarak üretilmesine rağmen vücutta bol miktarda bulunmaz. Kafein alımı vücuttaki miktarını azaltır. Depresyon tedavisinde serotoninin etkisini arttırdığı için farklı bir kullanım alanı oluşturmuştur. Enerji içeceklerinin etkileri. Enerji içeceklerinin sloganlarında çoğunlukla kullanılan bir fincandaki kadar kafein aslında gerçeği yansıtmamaktadır. İçeriğindeki maddelerin stimulan, anti-anksiyete ve antidepresan gibi özellikleri bu maddelerin kafeinle etkileşimiyle farklı biyokimyasal, farmakolojik değişimlere yol açmaktadır. Özellikle enerji içeceğinin alımından sonra hissedilen enerjik tablo, vücudumuzda doğal olarak bulunan adrenalin gibi kimyasalların hızlı bir şekilde boşalımına, sonrasında da yoğun bir yorgunluğa neden olmaktadır. Enerji içecekleri kullanımından sonra oluşan bu olumsuz tablodan hiç bahsedilmemektedir. Enerji içeceklerinin kullanımı su tüketimini azaltarak azalmış tükürük salgısına ve dental erozyona neden olabilir. Tükürük akışının azalması, tükürüğün tamponlama yetisinde azalma ve buna bağlı olarak dental erozyonun artışıyla diş çürüğü oluşumunu hızlandırmaktadır. Özellikle kafeinin uykusuz bireylerde epileptik atağı kolaylaştırıcı etkisi bilinmektedir. Yaşları 15-19 yıl arası adolesanlarda kafein tüketiminin özellikle sistolik kan basıncını artırdığı ve uyku bozukluğuna neden olduğu saptanmıştır. Hamilelerin özellikle ilk 3 aylık dönemde fazla kafein alımlarının ileri dönemde düşüğe, ölü doğuma neden olduğu bildirilmiştir. Alkolle beraber enerji içecekleri kullanımının yaygınlaşması, trafik kazalarına, cinsel saldırıyla sonuçlanabilecek sıkıntılı süreçlere neden olabilmektedir. Market raflarında rahatlıkla ulaşılabilen, popüler kültürün bir parçası olan enerji içeceklerinin çok masum olmadıklarını söyleyebiliriz. Enerji içeceklerinin güvenirlilikleri ve ileri sürülen etkilerin geçerliliğini kanıtlayan yeterli çalışma yoktur. Kafeinin içecek içerisindeki diğer maddelerle etkileşimi ve kullanımının insanlardaki riski konusunda yeterli araştırma yoktur. Sonuç olarak enerji içecekleri incelendiğinde içeriğindeki maddelerin olumlu etkileri ön plana çıkarılmakta ve B grubu vitaminleri de eklenerek fonksiyonel bir ürünmüş gibi pazarlanmaktadır. Mevzuatta içeriğinde %0,05'e kadar alkole izin verilmektedir ve biz biliyoruz ki çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Ayrıca içeriğindeki maddelerin kaynağı tam olarak bilinmemekte, genellikle taurin hayvansal ürünlerden elde edilirken glukuronolaktonsa sentetik olarak üretilmektedir. Kaynağı bitkisel olan maddelerin ve özellikle vitaminlerin ise nasıl bir yolla elde edildiği bilinmemektedir ve bazı maddelerin ve vitaminlerin elde edilmesi aşamasında alkol çözücü olarak kullanılabilmektedir. İçeriğindeki bazı maddeler cinsel gücü arttırıcı etki etmektedir. Ayrıca Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tahşiş yapan firmalar listesine baktığımızda bir enerji içeceğinde sildenafil denilen ilaç etken maddesi bulunduğu belirtilmiştir. Sildenafil'in ne olduğuna baktığımızda ise cinsel gücü artırıcı bir ilacın etken maddesi olduğu görülmektedir. Bu ürünlerin özellikle gençlere pazarlanması da bu sebeple manidardır. Enerji içecekleri içeriğinde bu kadar şüpheli madde varken, içeriğinde bulunan birkaç vitamin veya verdiği kısa süreli uyanıklık için kesinlikle tercih edilmemelidir. Özellikle tüketen gruplar uyarılmalı, helal hassasiyeti olmayan gruplar dahi sağlık üzerine olumsuz etkileri anlatılarak tüketilmemesine yönelik ikna edilmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Hazreti Fatıma. Bizler Hazreti Fatıma dediğimiz zaman hemen aklımıza hanımlar aleminin sultanlarından biri olan Ehl-i Beyt ağacının kökü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin can parçası dediği o biricik kızı, Hazreti Ali'nin hanımı, cennet gençleri Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in anneleri olan Hazreti Fatıma validemiz gelir. Ama biz bu yazımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında az ya da çok yeri olan üç Fatıma'yı daha hatırlatıp Kutlu Nebi'nin yüreğinde sevgi beslediği bu Fatıma'ları kısacık da olsa tanıtmaya çalışacağız. Fatıma binti Amr. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın annesi, yani Kutlu Nebi'nin babaannesidir. Annesi Amine'nin vefatı üzerine dedesi Abdülmuttalip onu himayesi altına almış ve elinden geldiği kadar bu küçük yavruya sahip çıkmıştı. Kureyş'in efendisi ve bir yönü ile lideri sayılan Abdülmuttalip gerek fil hadisesinde Ebrehe'nin karşısındaki duruşu ile gerek kaybolan Zemzem kuyusunun bulunması olayında gerekse bu olay üzerine Allah'a 10 oğul sahibi olunca birini kurban olarak keseceği sözü vermesi ve bu sözü yerine getirme çabası ile tarihe geçen büyük bir şahsiyettir. Belazuri'nin bize verdiği bilgiyi esas alırsak Abdülmuttalip 6 hanım ile evlilik yapmış, bu evliliklerden de 13 erkek 6 kız çocuk sahibi olmuştu. Bu 6 hanımdan ikisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için çok önemlidir. İşte bunlardan birisi babaannesi olan Fatıma validemizdir. Fatıma validemiz Abdülmuttalip'e 4'ü erkek, 5'i kız tam 9 çocuk doğurmuştur. Sırasıyla isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Abdullah, Abdülkabe, Beyza, Atike, Berre, Ümeyye ve Erva'dır. Abdülmuttalip'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için önemli olan diğer hanımı ise Hamza, Mukavvim, Hacl ve Safiye validemizin annesi olan Hale binti Üheyb'dir. Hale validemiz Efendimizin annesi Amine validemizin öz amcasının kızıdır. Yani bu yönüyle Hazreti Hamza ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerinin teyze çocuklarıdır. Bir de buna süt kardeşliklerini de eklersek aralarındaki yakınlığı daha iyi anlamış oluruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki ilk Fatıma babaannesi olan bu Fatıma'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber yaşayıp yaşamadığını tam olarak bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki 2 yıl dede Abdülmuttalip'in yanında kaldığı dönem zarfında dedesinden ninesi hakkında birçok şeyi dinlemiş, görmemiş olsa bile babaannesinin bu bilgiler ışığında tanımıştır. 2. Fatıma binti Zaide. Efendimizin hayatındaki ikinci Fatıma. 25 yıl aynı yasığı paylaştığı hanımlar aleminin sultanı olan Hatice validemizin annesi olan Fatıma'dır. Anne Fatıma yeryüzünün en asil ve şerefli damadı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ne yazık ki görüşemeden vefat etmiştir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hatice'den dolayı onu kısmen de olsa tanımıştır. Kayınvalide olan Fatıma'nın hatıralarından biri Bedir'de yaşanmıştı. Bedir esirleri arasında olan Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As'a fidye olsun diye gönderilen gerdanlık bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yıllar öncesine götürmüştü. Çünkü bu gerdanlığı Hatice validemizin babası Hüveylid bir doğum hediyesi olarak hanımı Fatıma'ya almış, anne Fatıma da onu kızı Hatice'ye hediye etmişti. Hatice validemiz ise o gerdanlığı bir düğün hediyesi olarak kızı Zeynep'e vermişti. Yine kayınvalide Fatıma'nın ismini biz o kutlu yuvanın son yavrularından biri olan Fatıma validemizin doğumunda görüyoruz. Fatıma validemiz doğduğu zaman Efendimiz çok sevinmiş, hanımı Hatice'ye tebrik etmişti. O anda Hatice validemiz şu duyguları içerisinden geçiriyordu: keşke efendim müsaade etse de bu kıza annem Fatıma'nın ismini koysam. Hatice validemiz bu duygular içerisindeyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki: ey Hatice'm,
bu yavrumuza annemin ismini koyalım. Hatice validemiz bu söz karşısında biraz mahzun olacak ama hiçbir şey demeyecekti. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annem dedimse annemden sonra annem olan Ebu Talib'in hanımı Fatıma'yı kastettim diyecekti. Bunun üzerine Hatice validemiz sevinecek, senin de annen, benim de annem olan Fatıma'nın ismi olsun diyecek ve o yavruya Fatıma ismi verilecekti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki ikinci Fatıma'nın hatıraları da böyledir. Fatıma binti Esed. Efendimizin hayatındaki üçüncü Fatıma, Ebu Talib'in hanımı Akil, Cafer, Ali ve Ümmü Hani'nin annesi olan o büyük İslam hanımıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme annelik etmiş, yıllarca öz evlatlarına göstermediği ilgiyi ona göstermiştir. Bundan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için annemden sonra annem demiştir. Hicretin 4. yılı Medine'de vefat ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle üzülmüştür ki kendi elleriyle kabri indirmiş, sırtındaki gömleği ona kefen etmiş, cenaze namazında 70 tekbir almıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma binti Esed'e gösterdiği bu ilgi sahabenin dikkatini çekmiş, bunun sebebini Efendimiz'e sorduklarında o beni kendi öz çocuklarından ayırmadı. Onlara yedirmediğini bana yedirdi, onlara giydirmediğini bana giydirdi demiştir. Fatıma binti Muhammed. Efendimizin hayatındaki Fatıma, hayatı, imanı, duruşu, anneliği ve hanımlığı ile 1500 senedir kadın erkek hepimize rehber olan o sultanlar sultanının kızıdır. Onun hakkında o kadar çok şey söylenebilir ki ama biz sadece sözün sultanının lisanından bir söz aktarmakla yetineceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah hanımlar alimi içerisinden 4 hanımı diğer tüm hanımlara üstün kıldı. Bunlar Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın annesi Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma'dır. Fatıma'nın kelime anlamına gelince, bu isim Fatm'dan gelir. Sözlüklerimiz bu köke en temel anlamıyla sütten kesilen bebek manasını verirler. Biz bu anlamı şöyle anlasak acaba hata mı işlemiş oluruz? Fatıma sütü terk etmeli, onun yerine vahiy emmeliydi. Çünkü o vahyin nazlı bir kızı, Kur'an'ın şanlı bir gelini olacaktı. Muhammed Emin Yıldırım, Vakit Gazetesi.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 212. sayfası ve devamını ele alacağız. Efendim bu sayfada, sayfa 212'de Aksamul Fi'l, fiilin kısımları başlıklı bir tablo görüyoruz. Bu tabloda sarf kitaplarında Aksamu Seb'a, El Aksamu Seb'atu veya El Ef'alu Sahihatu Vel Mu'telletu, sahih ve mu'tel fiiller başlığı altında yer alan konunun bir tabloda topluca verilmiş halini görüyoruz. Öncelikle burada salim ve mu'tel fiil diye adlandırılan fiillerin türleri, sınıfları ve bunların sırasıyla mazi, muzari merfu, muzari mansup, muzari meczum ve emir kiplerinin verildiğini görüyoruz. Fiilleri bünyelerinde illet harfi yani elif, vav, ya taşıyıp taşımama durumlarına göre sahih ve mu'tel olmak üzere iki ana sınıfa ayırdığımızı ve bunlardan sahih fiilleri kendi içinde salim, mehmuz ve mudaaf, mu'telleri ise misal, ecvef, nakıs ve lefif olmak üzere dörde ayırdığımızı, 3 artı 4 eşittir toplam 7 grup fiilin bulunduğunu, yani bünyesinde illet harfi taşıyıp taşımaması bakımından fiilleri bu şekilde tasnif ettiğimizi programımızın önceki bölümlerinde ele aldık, ifade ettik. Sahih fiil bünyesinde elif, vav, ya illet harflerini taşımayan fiildir dedik. Mu'tel fiil ise bünyesinde elif, vav, ya illet harflerinden herhangi birisini taşıyan fiildir diye tanımladık. Efendim sahih fiilin salim, mehmuz ve mudaaf olmak üzere 3 türü vardır. Mu'tel fiilin ise misal, ecbep, nakıs ve lefif olmak üzere 4 türü vardır. Salim fiil bünyesinde elif, vav, ya taşımadığı gibi hemze ve şedde de taşımayan fiildir. Mehmuz fiil bünyesinde hemze taşıyan fiildir. Bu hemze şayet ilk harfinde ise fiilin adı mehmuzul fa, ikinci harfinde ise mehmuzul ayn, üçüncü yani son harfinde ise mehmuzul lam diye adlandırılır. Mehmuzul fa'yı ekele, mehmuzul ayn'ı se'ele ve mehmuzul lamı ise kara efi ile örneklendirir. Mudaaf fiil burada kitabınızda verildiği şekliyle ya da mudaaf şeklinde de yazılabilir. Mudaaf fiil ya da diğer adıyla mudaaf fiil bünyesinde bir harf türünden, aynı harf türünden iki harf taşıyan, bir diğer ifadeyle şeddeli olan fiildir. Bunların örnekleri kitabınızda adde, şemme, cedde şeklinde verilmiş. Mudaaf fiilin örneği adde, şemme ve cedde şeklinde verilmiş. Biraz önce mehmuz fiilden bahsettim. Mehmuzul fa'yı ekelenin, mehmuzul aynı se'elenin ve Mehmuzun Lam'ı ise Karaen'in örneklendirdiğini ifade ettim. Haddi zatında bu verdiğim örnekler ders kitabınızda şu an üzerinde bulunduğumuz tabloda gösteriliyor. Muhtel fiillerden birinci sınıf olan misale gelince, misal fiil ilk harfi vav ya da ya olan fiildir. İlk harfi vavsa misali vavi, ya ise misali ya'i diye adlandırılır. Muhtel fiil ortası illetli olan fiildir. Kale ba'a name fiilleri buna örnek olarak verilebilir. Ecbe fiilin ortasındaki elifin aslı ya vav'dır ya da ya'dır. Ecbe fiilin mazisinin ortasında yer alan elifin aslının vav yahut ya oluşu söz konusu fiilin ya muzarisinde ya maslarında ya da her ikisinde birden ortaya çıkar. Kale'deki elifin aslının vav olduğu yekulü de ortaya çıkmıştır örneğin. Ba'anın ortasında yer alan elifin aslının ya olduğu yebi'u, muzari malum sigası olan yebi'u da ortaya çıkmıştır. Ancak yine bir ecbe fiil olan namenin muzarisinde ki muzarisi yenamu şeklinde gelmektedir. Namenin ortasında yer alan elifin aslının vav mu yahut ya mı olduğu muzarisinde ortaya çıkmamıştır. Muzarisi yenamu şeklinde gelir. O halde bu fiilin sözlükte yer alan sarih mastarı bilgisine sahip olmamız gerekir. Namenin sözlükte yer alan uyumak anlamındaki sarih mastarı nedir denilirse nevm'dir. Mesela sabah namazını okuyan bir müezzinin hayya alel felah, hayya alel felah nidasından sonra es-salatu hayrun minen nevm, es-salatu hayrun minen nevm şeklindeki ezanın bu bölümünde namaz uykudan hayırlıdır anlamındaki bu ifadede name fiilinin ortasında yer alan elifin aslının vav olduğu nevm maslarında ortaya çıkmıştır. Mu'tel fiillerden üçüncü grupta yer alan nakıs fiilleri tanımlarken son harfleri illetli olan fiillerdir diye tanımlarız. Meşa, nesiye, neha, dea gibi fiiller nakıs fiile örnek olarak kaydedilmiş bu tabloda. Lefif fiillere gelince, mu'tel fiillerin son sınıfını teşkil eden lefif fiillere gelince, bunları da kendi arasında ikiye ayırır sevgili öğrencilerim. Lefifi makrun, ellefiful makrun ve lefifi mefruk, ellefiful mefruk şeklinde. Şöyle ki, ikinci ve üçüncü harfleri illetli olan lefif fiile lefifi makrun, birinci ve üçüncü harfleri illetli olan lefif fiillere ise lefifi mefruk deriz. Keva fiili lefifi makrunun ve ka fiili ise lefifi mefrukun örneğidir. Şimdi bu fiilleri anlatırken, özellikle bu mu'tel fiillerden, illetli fiillerden bahsederken, zihinde kalıcılığını temin etmek adına ben şöyle bir teşbihte bulunuyorum sınıf ortamında ders anlatırken. Şimdi illet ne demek? Hastalık demek. Mu'tel de illetli, yani hastalıklı demek. Yani bunlar hastalıklı fiiller, hasta olan fiiller. Peki o zaman illet harfinin bulunduğu yerden ilham alarak şöyle diyorum. Başı ağrıyan fiiller misal fiillerdir. Karnı ağrıyan fiiller ecbe fiiller. Ayağı ağrıyan fiiller nakıs fiiller. Karnı ve ayağı birlikte aynı anda ağrıyan fiiller lefifi makrun. Başı ve ayağı aynı anda ağrıyan fiillerse lefifi mefruk fiillerdir şeklinde bir benzetmede bulunuyorum. Yani böyle bir benzetmeyle zihninizde daha kolay kalacağını, konuyu daha kolay bulacağınızı düşünüyorum. O zaman illet harfinin bulunduğu yere göre baş ağrıyanlar misal, karnı ağrıyanlar ecvef, ayağı ağrıyanlar nakıs, karnı ve ayağı birlikte ağrıyanlar lefifi makrun, başı ve ayağı birlikte ağrıyanlar lefifi mefruh diye tekrar etmiş olayım. Evet efendim, öyle zannediyorum ki programımızın bu bölümünü sadece bu sayfada, sayfa 212'de yer alan bu tabloyu incelemeye ayıracağız. Bu vesileyle aksam-ı seba, diğer adıyla sahih ve mutel fiiller başlıklı konuyu tekrar şöyle değerli toplu bir şekilde hatırlamış, gözden geçirmiş olduk. Şimdi sırasıyla burada verilen fiillerden salim fiile örnek olarak verilen ketebenin sırasıyla sağdan sola önce muzari merfu sigasını, sonra muzari mansup, sonra muzari meczum ve son olarak emir sigasını okuyalım. Burada kitabınızda verildiği şekliyle. Peki yazdı anlamında ketebe, yazıyor, yazar, yerine göre yazacak anlamında yektübü. Yektübünün merfu muzari olduğunu, kendisinden hemen sonra gelen len yektübenin ki anlamı yazmayacak. Yazmayacak anlamındaki len yektübenin muzari mansup şekli olduğu, yazmadı anlamındaki lem yektüb sigasının muzari meczum ve yaz anlamındaki üktüb sigasınınsa emir sigası, emre hazır sigası olduğu burada görülüyor. Peki şimdi mehmus fiillere geçiyorum. Ekelenin merfu muzari sigası ye'kulu, mansup muzari kipi len ye'kule, muzari meczumu lem ye'kul, emri hazırı kül. Se'elenin muzari merfusu yes'elu, muzari mansubu len yes'ele, meczum muzari sigası lem yes'el, emri hazırı ise is'el. Kara'e fiilinin muzari merfusu yekra'u, muzari mansubu len yekra'e, meczum muzari şekli lem yekra, emri ise ikra. Sahih fiillerin son sınıfında mudaaf fiiller yer alıyor. Bunlardan addenin merfu muzarisi yeuddu, mansup muzarisi lem yeudde, meczum muzarisi lem yeudde ve emri ise udde. Mudaaf fiillerin mansup muzari biçimiyle meczum muzari biçiminin aynı şekilde geldiğine, sadece başlarında bulunan nasf ve cezm edatının farklı oluşuna dikkat edin lütfen. Mudaaf fiillere örnek olarak ikinci örnek olarak verilen fiil şemme. Birinci örnek adde yeuddu idi. İkinci örnek şemme yeşemmu. Şemmenin merfu muzari biçimi yeşemmu, mansup muzari biçimi len yeşemme, meczum muzari biçimi lem yeşemme ve emri şemme şeklinde verilmiş. Efendim burada şemmenin emri hazırını şemme şeklinde görüyoruz. Şimdi burayı şemme şeklinde okuyunca, programımızın önceki bölümlerinde, şöyle sizi biraz geriye götüreceğim, sayfa 209'da sayfa başında yer alan 6. alıştırmada mudaaf fiillerin emri hazırlarını efendim gösteren örneklerde curra hazel mektep subbel kahvete lidduyuf udde hazihil kutub ve 4. cümle olarak verilen cümlede şemme hazihi zehrate ifadesini okurken, bu ifadedeki ilgili mudaaf fiilin emri hazırını okurken ben şümme diye okuduğumu hatırlıyorum. Şimdi orada kitabınızda şu an üzerinde durduğumuz sayfada, sayfa 212'de şemme yeşemmu'nun emri hazırının şemme şeklinde geldiği kaydedilmiş. Sayfa 209'daki 6. alıştırmada yer alan 4. cümlede şemmenin emri hazırının yine şemme şeklinde okunması mümkün mü derseniz mümkün. Hadizatında şemme ya da şümme şeklinde okunmasını tespit ve tayin ederken şuna bakarız. Şemme kokladı anlamında hem muzarisi yeşummu şeklinde gelerek birinci baba ait bir fiil olarak kullanılmakta, hem de muzarisi yeşemmu şeklinde gelerek dördüncü baba ait olan bir fiil olarak kullanılmakta. Yani şemmenin muzarisini yeşummu diye düşünürsek, ki anlam farkı yok, şemme yeşummu de kokladı demek, koklamak demek, efendim şemme yeşemmu da yine aynı şekilde kokladı demek. Şayet şemmenin birinci babtan geldiğini düşünürsek muzarisi yeşum müdür? Bunun emri hazırı şümme şeklinde kullanılır. Ancak şemmenin muzarisinin yeşem mü olduğunu düşünürsek bu durumda söz konusu fiile dördüncü babtan gelen bir fiil muamelesi yaparız ki bunun da emri hazırı sayfa 212'deki tabloda verildiği biçimiyle şemme şeklinde gelir. Mudaf fiillerin ikinci, sudasi mücerred fiillerin ikinci babından gelen bir örneği de cedde yeciddu şeklinde burada yer alıyor. Sayfa 212'deki mudaf fiil bölümünde. Cedde'nin muzarisi yeciddu. Muzari merfusu böyle. Muzari mansubu len yecidde, muzari meczumu da yine lem yecidde şeklinde. Yani başındaki nasb ve cezm edatı farkı dışında okunuş itibariyle, lafız itibariyle herhangi bir fark yok. Birisi len yecidde başında nasb edatı taşıyor. Bir diğeri ise lem yecidde başında cezm edatı taşıyor. Cedde yeciddunun emri hazırı cidde şeklinde gelmekte ve bu şekilde gelişi burada kitabınızda kaydedilmiş. Şimdi mutel fiillerden ilk sınıfı teşkil eden misal fiile geçelim. Vegafenin muzarisi yekifu. Bu muzari merfu şekli. Muzari mansup şekli len yekife. Muzari meczum sigası lem yekif. Emri hazırı ise kif. Peki şimdi ecbe fiillere geçiyorum. Kale yekulu. Sağdan sola len yekule, lem yekul ve kul. Bunların sırasında artık siz birinci sütunda mazi, ikinci sütunda muzari merfu, üçüncü sütunda muzari mansup, dördüncü sütunda muzari meczum ve son sütunda emir kiplerine ihtiva ettiğini biliyorsunuz. Her okuyuşumda şu muzari merfu, şu muzari mansup, şu muzari meczum demek zorunda kalmayayım artık. Mu'tel fiillerde bunu söylemeden geçeyim. Peki ecbe fiillerin birinci, ikinci ve dördüncü babtan geldiğini söylemiştik. Birinci babtan gelen ecbe fiile örnek olarak gale yekulu verilmiş. İkinci babtan gelen örnek olarak ba'a yebi'u. Dördüncü babtan gelen ecbe fiillerin örneği ise name yenamu. Peki gale yekulu, len yekule, lem yekul ve kul. Bunu okuduk biraz önce. Şimdi ba'a'ya geçiyorum. Ba'a yebi'u. Len yebi'a, lem yebi'a ve bi'a. Sıra belli. Mazi, muzari merfu, muzari mansup, muzari meczum ve emri hazır. Peki yine bu sırayla name fiilini okuyalım. Name yenamu, len yename, lem yenem ve nem. Şimdi nakıs fiillere geçiyorum. Meşa yemşi, len yemşiye, lem yemşi, imşi. Ben burada yer alan fiillerin her birinin ayrı ayrı anlamlarını vermedim. Sözlüklere bakarak, elinizde sahip olduğunuz, elinizde bulundurduğunuz sözlüklere bakarak anlamlarını çıkarabilirsiniz. Meşa yemşi, len yemşiye, lem yemşi, imşi. Sonra nesiye bakalım. Nesiye yensa, len yensa, lem yense, inse. Neha yenhaya geçiyorum. Neha yenha, len yenha, lem yenhe, inhe. Tekrar okuyorum bunu. Neha yenha, len yenha, lem yenhe, inhe. Nakıs fiillerin sonuncusu burada verilen son örnek. Dea yed'u, lem yed'u ve lem yed'u ud'u. De'a yed'u, lem yed'u ve lem yed'u ud'u. Lefif fiilin tanımı biraz önce yaptık. Lefifi makrunun örneği keva, lefifi mefrukun örneği ise veka. Bunlardan ilkini keva'yı okuyorum. Muzari merfusu yekvi, mansup muzari sigası len yekviye, meczum muzari siga lem yekvi, emri hazır ise ikvi. Efendim son fiil veka, muzari merfusu yeki, veka yeki. Peki muzari mansubu len yekiye, meczum muzari sigası lem yeki ve son olarak emri hazır sigası gı. Bu tablo elinizde böyle bir hazır şablon olarak bulunsun. Her ne zaman aksam-ı seb'a ile ilgili efendim bir takım sigaları çekmede tereddüt ettiğinizde elinizde bir kriter, bir mikyas olarak, bir ölçü, ölçek olarak kalsın. Ve her mukayese, karşılaştırma ihtiyacı hissettiğinizde karşınıza yeni çıkan bir fiilin herhangi bir sigasını tespit ve tayin edeceğinizde dönüp buraya müracaat etme imkanınız olsun diye düşünüyorum. Efendim programımızın bu bölümünde ders kitabınızın 212. sayfasında yer alan Aksamul Fe'l başlıklı bölümü işledik. Gelecek bölümde inşallah karşı sayfada sayfa 213'te yer alan Eddersu'l-Selâthûn 30. ders başlıklı bölümü işleyeceğiz. Bir sonraki bölümde ders kitabınızın 213. sayfasında Eddersu'l-Selâthûn 30. ders başlıklı efendim diyalogda görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz, Müslümanları destekliyorsunuz, peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece, bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş açanlar, Müslümanlara savaş açanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
0: dediler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağ. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz, bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır. Yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki, esas ceza ve ödül yeri

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anne ile bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala kulli hal ve salatu vesselamu ala Resulillah. Her halükarda Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Yüce Rabbim sizleri de, çoluk çocuğunuzu da, tüm Müslümanları da belalardan, afetlerden, musibetlerden, içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin inşallah. Değerli dostlar, insanoğlu yeryüzüne gelir, yaşar ve ölür deriz ya hep. Konuşmak basit, konuşmak kolay, söylemek öylesine işte. Ama bu gerçeği yaşarken şahit olmak ayrı bir olay. Yaşıyoruz, yaşadığımız tüm yaşantımıza hepimiz, ben kendime şahidim, benim muhataplarım bana şahit, ben muhataplarıma şahidim. Bir hayattır yaşıyoruz. Bir de bu hayatın sonu var. Ölüm anı dediğimiz bir an var. Kimi insanımız hastalanıyor. Belki günlerce yatakta ölümü bekliyor. Çoğumuz da, toplumumuzda aniden ölüyor. Kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası, herhangi bir şekilde insanımız aniden ölüyor. Biz nasıl öleceğiz bilmiyoruz. Ama bir dostumuz, bir tanıdığımız, bir bildiğimiz eğer ölüm döşeğindeyse onu, onları ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Bununla ilgili bir soru var, bir soru gelmiş. İnşallah bu girizgahtan sonra onu cevaplamaya çalışalım. Telkin nedir deniliyor? Telkin nedir? Veya telkinden ne anlamalıyız şeklinde? İşte bir insan sekerat anında, sekerat-ı mevt anında, yani ölüm anında yanında bulunan bir kişinin ona telkin etmesi neyi? Kelime-i şehadeti, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Veya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, kelime-i tayyibesini, kelime-i tevhidini. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam telkin olarak bunu tavsiye eder. Ve yanında böyle orta bir sesle, alçak bir sesle söyleyin der. Söylerken de zorlamayın. Yani illa sen de hadi bunu söyle demeyin. Telkin edin, hatırlatın. İnşallah o söyler. Bir başka ayrıntıdan bahseder. Hoşlanmadığı bir insan yanında telkin getirmesin diyor. Telkin etmesin ona kelime-i şehadeti. Olur ki o hoşlanmadığı kişiden dolayı son nefesinde, son anında kelime-i şehadeti getirmez. Telkin böyle tarif ediliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından. Bir de bununla birlikte diğer bir telkin çeşidimiz var ki bu da kişi defin edildikten sonra, gömüldükten, üzerine toprağı attık tonlarca, sonra mezar taşlarını da koyduk, ayak tarafına, baş tarafına, üzerini şöyle oval bir şekilde kapattık. Hani adettendir su dökerler üzerine, bazı bölgelerde üzerine ateş yakarlar, canavarlar gece gelip açmasın diye böyle ıssız yerlerde. Ondan sonra imam efendi, hoca efendi geçer baş ucuna ve orada da bir telkin okur. O telkin nedir? Önce onu bir hükmünü söyleyelim. O telkinin hükmü farz, vacip veya sünnet değildir. O telkin sadece bazı alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Ama o telkinin ölüye değil de asıl orada bulunan dirilere olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Çünkü ölünün, yani ölen kişinin işi bitmiştir. Dünyada işi bitmiştir dostlar. Bakın insanoğlunun dünyada üç şeyi vardır. Bundan başka bir şey yoktur. Bir, evlatları, annesi, babası, amcası, dayısı, yani tanıdığı insanlar, arkadaşları falan vardır insanlardan. Bir de imkanları vardır. Arabası vardır, evi vardır, dükkanı vardır, efendim tarlası vardır, bağı bahçesi, her neyse vardır. Başka ney vardır? Bir de yaptığı işler, davranışlar vardır. Bunun dışında insanın hiçbir şeyi yoktur. Beraberinde yaşar ta ölene kadar bu üç şey,
2: İkisi kendisini bırakır, terk eder insan öldükten sonra. Biri kalır kendisiyle. Ameli, yaptığı davranışları kalır kendisiyle. O tanıdığı, muhatap olduğu insanlar, anne, baba, eş, dost, akraba, hepsi kendisini bırakır. Gömer, geri dönerler. Mal da kendisine artık fayda vermez. Kefenin cebi yok ki serveti götüresin diyor. Bir türküde öyle diyordu. Kaldın sen orada yaptığın amellerle baş başa işte. Ama bir şey var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki, üç şey amel defterini açık bırakır. Bunlara dikkat edelim. Bir, sadaka-i cariye. Nedir bunlar? Yol, köprü, çeşme, efendim mescit, cami. İnsanlara faydası olacak herhangi bir şey yaptın. Ne oldu? Sen öldükten sonra da ondan faydalananlar, o yoldan geçenler, o camide namaz kılanlar, Kur'an öğrenenler, dinlerini öğrenenlerin hepsinin sevabı sana da gelecek. Özellikle sadaka-i cariye, çeşme, orada su içenler, değil mi? Kuşlar, hayvanlar, insanlar, kim oradan faydalanırsa onun sevabı gelecektir sana. İki, salih bir evlat. Salih bir evlat yetiştirdin, namazlı, abdestli, ahlaklı, dürüst, dinini, imanını, mukaddesatını bilen biri, insanlara faydalı biri, insanlara problem değil, insanlara yük değil, insanların yükünü alıyor, hafifletiyor, insanların problemlerini çözüyor. Böyle bir evlat yetiştirdin, sonra sen öldün, o arkanda yaptığı tüm iyiliklerin, sevapların da sana hissesi yazılır. Amel defterin açıktır. Bir de ilmi bir eser, bir kitap yazdın, efendim bir güzel işe ön ayak oldun, değil mi? Onun sevabı da sana yazılır, amel defterini açık bırakır. Onun dışında işin bitmiştir, iş biter. Telkinden buraya geldik. Telkin nedir dedik? Şimdi telkini daha iyi anlayacağız. Bu telkin acaba ölüye mi, diriye mi? Şöyle telkini bir hatırlatalım. Biz cenazeyi gömdükten sonra okuyoruz. Annesinin ismini anıyoruz. Annesinin isminden sonra diyoruz ki, "Uzkur ma kunta aleyhi şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulullah." Dedik ki, "Uzkur, zikret." Kim? Ölüye diyorum, zikret. Artık zikredemez o. O zikredemez artık. Zikret, de ki, "Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir." Onu söyle. Vallahi hayatında söylemiş de orada söylemesi çok da önemli değil. Hayatında söylemiş ve kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin gereklerini yerine getirmiş, İlah olarak, Rab olarak Allah'ı tanımışsa sorun yok. Aslında biz o mezarın başındaki gelen insanlara bunu söylememiz gerekiyor veya söylüyoruz. Kendimize söylüyoruz bunu. Diyoruz ki, bak bunu böyle bil. İşte bunun işi bitti, bak bu gitti. Yarın sen de gideceksin. Bunun gereğini yap. Sonra telkinde dönüp diyoruz ki, ve ennel cennete hakun. Cennet haktır. Ve ennel, ve ennel nara hakun. Ateş haktır. Ve ennel ba'se hakun. Yeniden dirilmek haktır. Ondan sonra, ya bu diriye lazım. Diriye hatırlatacaksın. Arkadaş bak, bu adamın akıbeti bu oldu. Bak öldü. Cennet midir, cehennem midir? O karşılaştı artık onunla. Sen de bir gün karşılaşacaksın. Ve ennel ba'se hakkun ve ennes sa'ate atiyatun la raybe fiha ve ennallaha yeb'asu men fil kubur ve enneke radite billahi rabben. Rab olarak Allah'a razı olduk. Ve bil İslami dinen, din olarak İslam'a razı olduk, değil mi? Ve devam ediyor. Ve bil Kur'an'ı imamen, imam olarak Kur'an'a. Ve bil Kabe'ti kıbleten, kıble olarak Kabe'ye. Ve bil müminine ihvana, kardeş olarak da müminlerden razı olduk dedik. Bunları söylüyoruz telkinde. Rabbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Diyoruz ya Abdullah, ey Allah'ın kulu, kul la ilahe illallah, de ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hayatta lazımdır. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Kur Rabbiyallahu ve dinil İslam ve Nebiyyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi la tezeru ferden ve entel hayrul varisin.
1: İşte gerçek olan budur.
2: Ya Rabbi, bu ölüyü yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
1: İşte bunu diyeceğiz.
2: Orada gömdüğümüz, defin ettiğimiz kardeşimize dua edeceğiz. Ya Rabbim sen ona rahmet et. Ya Rabbim sen ona acı. Ya Rabbim eğer muhsinlerdense ihsanını artır. Günahkarlardansa günahlarını affeyle Allah'ım. Allah'ım onu gittiği yeri geldiği yerden daha hayırlı kıl. Allah'ım onun mekanını nur, kabrini nur, mekanını cennet eyle diye, rahata, mağfirete, rızana erdir diye ona dua ediyoruz dostlar. İşte bu telkin dediğimiz olayda özellikle buna dikkat edelim. Neye? Rabbim Allah, Nebim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müminler kardeşim, kıblem Kabe. Peki hayatında bunların gereğini yerine getirmemişsen, orada İmam Efendi'nin söylemesinin bir faydası olur mu sana? Maalesef olmaz. Ah bir dilin olsa da sen seslensen desen ki İmam Efendi, Hoca Efendi, sen beni tanıyordun, benim komşumdun veya tanıdığımdın. Sen bunları hayattayken niye bana telkin etmedin? Bana tebliğ etmedin, bana iletmedin değil mi? Artık burada bana faydası yok ki. Keşke ben hayattayken Rabbim Allah diyebilseydim. Yani benim kefilim Allah'ım sensin. Benim güvencem sensin. Benim rızkımın sahibi sensin Allah'ım. Benim melikim sensin. Benim sahibim sensin. Beni terbiye edenim sensin. Benim hakkımda nasıl yaşayacağıma dair kurallar koyan sensin Allah'ım. Ben senin hükmüne razı oldum. Dünyada keşke bunları bilseydim. Dünyada senin hükmüne razı olsaydım. Dünyada seni kefil tutsaydım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, gufraneke rabbena ve ileykel mesir.
1: Şimdi artık bana bir faydası yok ki.
2: Keşke peygamberimi bugün burada senin nebin, senin peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir demen bana çok da bir şey ifade etmiyor.
1: Keşke ben onu hayatımda duysaydım.
2: Duydum ama ben daha ölüm bana uzaktı diyordum ya. Kendimden hep ölümü uzak tuttum. Birçok elbise yakıştırdım kendime ama kefeni yakıştırmadım. Hep ölüm mü dedikleri zaman yaşlılara, ondan sonra hastalara gelsin ölüm. Ama aniden beni bulacağını hiç zannetmiyordum. Ah keşke ben peygamberimi okusaydım. Ah keşke peygamberimi tanısaydım. Ah keşke peygamberimi yaşasaydım. Bugün artık senin nebin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır demen bana fayda vermiyor. Bunları tek tek böyle sayıp çoğaltabiliriz dostlar. Öldükten sonra her şeyi stop ediyor. Önemli olan hayatta kişinin iyi yapmasıdır. İyi işlere imza atmasıdır. Nasıl ölmek istiyorsun? Herkesin cevabı güzel ölmek istiyorum. Güzel ölmenin yolu güzel yaşamaktan geçer. Öyleyse güzel yaşayalım. Güzel yaşamak nasıldır? Allah ve Resulü nasıl istediyse o şekil yaşam güzel bir yaşamdır. Vahyin bize tarif ettiği bir yaşam güzel bir yaşamdır. Eğer vahyi okumamış, vahyi anlamamışsak maalesef yaşantımız da doğru değildir. Yaşantımız da güzel değildir. Bunu herkes düşündüğünde kendi kendine ispat edecektir. Öyleyse ölüm bize gelip çatmadan, ölümle karşılaşmadan, her şeyi stop etmeden, bitmeden, yani işimiz bitmeden bir an önce amel defterlerimize güzel şeyler yazdırmanın mücadelesini verelim. Telkinimizi şimdi isteyelim. Kendi telkinimizi kendimiz verelim. Kendi uyarımızı önce kendimiz yapalım ve uyaran yerlere de koşalım. Neresi beni uyarıyor, neresi beni Allah'a, peygambere, ahirete teşvik ediyor, orası da benim mekanım olsun. Evet dostlar, telkin nedir dedik, telkinden ne anlamalıyız? İşte telkin budur. Asıl telkin, kişi öldüğü zaman yanı başında bulunan bir kişinin ona kelime-i şehadeti ona hatırlatmasıdır. Önemli olan da o insanın kelime-i şehadetin gereğini yerine getirerek bir hayat sürdürmüş olmasıdır. Öyle bir hayat sürdürmüş de hatırlatılsa da hatırlatılmasa da çok da önemli değildir diyoruz. Ama şu duayı da her zaman yapıyoruz. Ya Rabbi, Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadeti getirmeyi nasip eyle. Ve programımızı Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bitirmiş olalım. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel FM.
2: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nuh 5:28. Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü o kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın o olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır. Ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
2: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
1: "Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat."

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.